faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size zorla yaşatıyor. Çünkü onu hak ettiniz. İradeniz başka bir şeyler de söylese Allah Teala kabul etmiyor onu. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki %51'lik tezkiyeyi de gerçekleştirir Allah Teala. Kalp temizliği, kalbinizin afetlerinin %51'ini mutlaka yok eder. %2 rahmet nuru yerleştirir nefsinizin kalbine. %49 da fazıl yerleştirir. O yerleştirir. Ne oldu? İrşat makamına ulaştınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Hepsini yaptıran Allah-u Teala, bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz. Bunu size veren, yaşatan, bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini. Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa Allah Teala, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi. Ruhumu kendisine ulaştırdı. Bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben, madem ki Allah Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse, yani beni vekil ederse hedefine, neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'ı vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi, o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin hayatına girer Allah-u Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Kişi bunu görüp de Allah-u Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam, Allah'a ulaşmayı dilersem, diledim, Allah-u Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilersem, Allah-u Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına ulaştırmaksa dediğinde ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirleri mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek fizik vücudumu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi, ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu, dünya mutluluğu %80'i mutlaka aşar, %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık
sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken, fizik vücudunu teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı %80'i aşar. Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de hikmet basamaklarıdır. Burada o kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez. Bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekun Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler. Yasakları asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor, ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor, ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor. Ama karar merci aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuzun nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız, hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememize veya dilemememize. Allah Teala'nın indinde söz konusu olan şey
Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman, o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle. Ve diğer taraftan bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır. Hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun 5. katı, dünya mutluluğunsa %100 olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi o ihlas noktasından sonra irşada ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin 6. katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir. Dünya saadeti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, 7. katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah Teala mutlaka ruhunu kendisine, Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşuğunun o noktasında o kişinin اَلَّذ۪ينَ diyor يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ O kişi, huşu sahibi olan o kişi mutlak olarak inanır ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaktır. Ve ölümden sonra ruhu Allah'a tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Böyle bir standardın sahibi olan kişinin ruhunu, bu imanın mutlak olarak ruhunun oraya ulaşacağına inanan kişinin imanı gereğince Allah Teala onun ruhunu mutlaka oraya ulaştıracaktır. Böyle bir iman o kişinin Furkan sahibi olduğu noktada gerçekleşir. Artık işiten, bilen, gören bir insan mutlak olarak Allah-u Teala'nın kendisine bunları sağladığının farkına varan kişidir. Ve Allah'ın o istikamette kendisine mutlaka en güzeli temin edeceği kanısındadır. Sevgili kardeşlerim,
candır.

olmak söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazrul Azim. Hazrın Azimi. Burası Fevzül Azim'in, Hazrul Azim'in ve Ecrül Azim'in müştereken oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun adın cenneti, en üst kat, yedinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice, Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var. Bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah-u Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin mutlu olmanızdır. Allah-u Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden, kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cenneti, cennetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek, ama en az zahmetle en büyük hazzı yakalamak, etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size üçüncü kat cenneti garanti ediyor, üçüncü kata kadar. Ve dünya saadetinde yarısını, dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı. Bir dilek karşılığı, başka hiçbir şey yok devrede, sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin.

0: Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah Teala diyor ki Resullerimize, insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. İşte gene beraberce bir yola çıkıyoruz. Bu yol Allah'ın yolu. Allah Teala bu yolla insanları kendisine erdiriyor. Hepimize ruhundan üfürmüş. Ve o üfürdüğü ruhu öldüğümüz zaman değil, ölmeden evvel, hayattayken geri istiyor. Ne olur bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaştırırsa ermiş evliya olur. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmiş. Herkes bünyesinde bir emanet taşır. Doğumdan sonra o kişi doğduktan sonra Allah Teala ona ruhundan mutlaka üfürür. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlü vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bilirsiniz ki bu emaneti Allah'a teslim etmekle görevlisiniz. İşte bir insanın kendisinde bir emanet olan ruhu Allah'a ulaştırabilmesi için Allah Teala bir şart koşuyor. O kişinin mutlaka Allah'tan mürşidini sorması lazım ve o mürşide tahmin olması lazım. Tabi olursa ne olur? Tabi olmak, el öpmekle gerçekleşen bir olaydır. Mürit, yani Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, dileyen kişi, mürit, murad eden demek. Mürit, mürşidini, yani irşad eden, kendisini irşad edecek olan mürşidi, mürşid irşad eden demek. Rüşte ulaştıran demek. Yani ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. O zaman kişi rüşte ulaşmış olur. Mürşit rüşte Allah'a ulaştırandır. Peki bu ulaşmakla, ruhun ulaşmasıyla manevi tekamül bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bu birinci teslim alan ruhun teslimidir. Bundan sonra kişi daha çok zikretmek suretiyle fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra kişi daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra daimi zikirde büyük hamleler yaparak sonunda iradesini de Allah'a teslim edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. Dinimizin adı İslam dini, yani teslim dini. Kime teslim? Allah'a teslim dini. Ve ruhumuzu ve fizik vücudumuzu ve nefsimizi ve de irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Cennetle cehennemi ayıran şey bu teslim mi? Hayır. Teslimden çok daha evvel bir insan cehennemden kurtuluyor. Cehennemden kurtulmanın bir tek yolu var. O kişinin Allah'a mülaki olmayı dilemesi. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı dileyip ölürse, daha mürşidini sormuş veya sormamış, sormuş görmüş ama mürşidine ulaşmadan ölmüş, daha sormaya bile vakit kalmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu dilek kalpten bir dilekse, o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Kişi dileğinin kalpten bir dilek olduğunu veya olmadığını anlar mı? Gayet tabii. Çünkü eğer gerçekten kalpten bir dilekle kişi Allah'a dilemişse, o kişi mutlaka şiddetli bir talep içinde olacaktır. Mürşit arayışına girecektir. Ve bir mürşide vücut ihtiyacını ona kesin bir şekilde hissettirecektir. O zaman bir kişi gidip herhangi bir mürşide ulaşır mı? Ulaşabilir. Ama sevgili kardeşlerim, olması lazım gelen ne? Olması lazım gelen şey kişinin hacet namazını kılması, Allah'tan mürşidini sorması ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması. Mürşidine ulaşan herkesin ruhu, o kişinin tabiyeti sırasında, mürşidine tabi olması sırasında vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilese, bu noktada Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra ölse, bu kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa bu kişi şiddetle bir irşat ihtiyacı duyacaktır. İrşad olma. Mürşit, irşad eden demek. Bu sebeple bir mürşit arama bu kişi için dayanılmaz bir taleptir. Mutlaka mürşidine ulaşmak isteyecektir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi bu talebi mutlaka hissedecektir içinde. Hissetmesi onu nereye götürecektir? Hacet namazını kılmaya. Bu abdesti alacaktır. Hacet namazı kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini isteyecektir. O gece bu abdesti alan, mürşidini Allah'tan talep eden kişi, Allah Teala'nın indinde talepte bulunmuşsa, mürşidini talep etmek bu taleptir işte. O zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte o mürşid Çin'de olsa, Yemen'de olsa, dünyanın neresinde olursa olsun, mürit, yani murad eden kişi mürittir. Mürşit, yani irşad eden kişi mürşittir. Bu tabiyet meselesi kaçınılmazdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaşamazsa, onun ruhu vücudundan ayrılmaz. Bu mürşit herhangi bir mürşit olabilir mi? Evet, olabilir. Ama o kişinin yapması lazım gelen şey nedir? Mutlaka hacet namazını kılmak, Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın kendisine görev verdiği o kişiye ulaşarak ona tabi olmak. O zaman kişi çok daha sağlam bir zeminde olur. Ruh 7-8 aylık bir devre içinde de ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Neden diyoruz mutlaka kelimesini, niçin kullanıyoruz? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaştıracak. Bize düşen, insanlara düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu münasebetle Allah Teala o kişiye mürşit sevgisi verir. Ve o kişinin meşrebine, o kişinin ahvaline uygun bir mürşit Allah Teala tarafından tayin edilir. Ve o kişi hacet namazını kıldığında mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidinin bulunduğu yere ulaşarak önünde diz çöker, el öper ve tabi olur. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı mutlaka bir cereyanın geçmesini icap ettiriyor. O kişi bu cereyanı mürşidinden almıştır. Yani mürşitlik görevini yapan kişi cereyanı kendi mürşidinden almıştır. Onun mürşidi de kendi mürşidinden almıştır. Öyleyse herkes için Allah'ın cereyanına ulaşmak mümkündür. Allah'ın bu konuda ortaya koyduğu muhteva, kişinin mutlaka hacet boy abdesti alması, hacet namazını kılması ve Allah'tan mürşidini sorması suretiyle olayı tahakkuk ettirir. Öyleyse bir insan, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi yoksa, onun bir mürşide tabi olması fazla bir şey ifade etmez. Mutlaka müridin talebi söz konusu olacaktır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bana bu hedefi sağlayacak olan mürşidi bana göster şeklinde bir taleple kişi boy abdesti aldığından sonra böyle bir talebi yapar ve istihare namazını kılar. Ondan sonra da Allah Teala ona mürşidini gösterir. Öyleyse bir insan için bu mutlak bir görev mi? Evet, bütün insanlar için Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Bir, mürşide tabiyeti farz kılmış. İki, ve bu sebeple, tabiyet sebebiyle vücudundan ayrılan ruhunun Allah'a ulaşmasını farz kılmış ve bu görevi kendi üzerine almış. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kula düşen ne? Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından da hacet namazını kılıp mürşidini sormak, o mürşide tabi olmak. Tabi olunca, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olunca, ruh otomatik olarak vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan yüzlerce belki binlerce insan ruhunun yolculuğuna o da ilave olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ruh 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. Ve 7. alemden, Sitedin-i Müntaha'dan, 7. alemde bulunan Sitedin-i Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yarattıkları arasında en çok sevdiği mahluk insandır. Sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu için bu kesin delille bunu söylüyoruz. Başka bir mahlukuna Allah Teala ruhundan üfürmüyor. İnsana üfürüyor. Mesela cinler de var. Ama onları Allah Teala ruhundan üfürmüyor. Cinlerin ruhu yok. Fizik vücutları var, nefsleri var. İnsanların fizik vücutları var, nefsleri var. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi ve bu istikamette Allah'a ulaşmayı dilemişse onun Allah Teala tarafından doğar doğmaz kendisine üfürdüğü ruhu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkartmak için kişi hazır demektir. Bu yolculuk Allah'a kadar devam eder. Ruh sonsuz hızla Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yani yok olacaktır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmak vuslattır. Allah'ın zatında yok olmak, Allah'ın zatında ifna olmaktır. İfna yani fani olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanlara, sadece biz insanlara ruhundan üfürmesi size ne anlatıyor? İnsan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. İnsan olmak bu muhtevayı mutlaka almak demektir. Allah-u Teala insanlara ruhunu üfürüyor. Ama cinlere ruhundan üfürmemiş. Cinler de dinleri yaşıyorlar. Ama ruhlarını Allah'a ulaştırmak diye bir müesseseleri yok. İnsanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Cinler de teslim eder mi? Ederler. Nefslerini teslim ederler. İradelerini teslim ederler. İnsanlar gibi. Onlar da velayet kademelerine geçerler. Ama insan için bir farklı olay vardır. İnsanoğlu Allah'ın ruhunu taşıdığı cihette diğer bütün mahlukattan ayrılır. O özel bir durumdur. Sadece insan adı verilen mahlukun Allah-u Teala'nın nimeti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratılan bizler arkamızda çok güzel bir iz bırakmalıyız. Başka insanlara en güzel davranışlarda bulunarak bizden insanlar sevgiyle bahsetmeliler. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak, Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğini anlatmak, Allah'ın insanlardan sadece onların mutlu olmalarını istediğini belirtmek. Allah-u Teala sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah'a ulaşmayı dileyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandan daha mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, Allah'a ulaşma dileğinden sonraki devrede de mutluluk kazanacağı için Allah'a ulaşmayı dileyenden daha çok mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik vücudunu teslim edenden daha mutludur. Bundan sonraki irade teslimi, nefsin tesliminden de daha üstün bir yapıyı temsil eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu bizim muhtevamıza dayalı olarak devam ediyor. Önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. %80'den daha fazla nur birikimiyle gerçekleşebilir bu ancak. Sonra irademizin teslimi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu bir kalbi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel bir dizaynda bütün insanlar için geçerli. Allah Teala sadece ve sadece insana da verilen mahlukundan aynı seni kendi suretinde yarattım diyen Allah Teala insana da verilen bu mahlukundan hoşnut olmak ister. Ondan razı olmak ister. Onun için şartlarını koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ruhunuzu Allah'a bana ulaştıracaksınız diyor. Fizik vücudunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Nefsinizi teslim edeceksiniz diyor. Ve en sonunda da iradenizi de bana teslim edeceksiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanın sonu ya cehenneme gitmektir ya da cennete girmektir. İkisi de geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cennete girmesi mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun aslını teşkil eder. Birinci kat cennet ancak Allah'a ulaşmayı dileyen birisine açıktır. Müşride tabiyet daha sonraki kat cenneti ifade eder. Tabiyetle beraber ruh Allah'a doğru yola çıkar ve ruhun Allah'a 7-8 aylık bir devrede ulaşması söz konusudur. Bu ilk teslimdir. İlk teslim ruhumuzun Allah'a teslimidir. Sonra zikrimizi arttırdıkça arttırırız. Ve %80'lik bir noktaya ulaştığımızda fizik vücudumuz da Allah-u Teala'ya teslim olur. Sonra daimi zikre ulaşırız. O zaman nefsimiz de Allah'a teslim olur. İşte böylece ruh, fizik vücut ve nefs hepsi Allah'a teslim olmuştur. Allah-u Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Herkes Allah'ın kendisi için nasip kıldığı en büyük mutlulukları yaşasın. Herkes şu dünya hayatını mutlu olarak geçirsin ve kıyametten sonra da sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Öldükten sonra Allah'ın cennetine girsin ve sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalsın. Tabiatıyla Allah'ın cennetine gidecek olan şey fizik vücutlarımız değil, nefslerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ruhlar, nefsler ve fizik vücutlar bir bütünü temsil ederler. Orada cennet veya cehennem bütün insanlar için varit olan bir şeydir. Bütün insanlar neticede ölümlerinden sonra Allah'ın ya cennetine ya da cehennemine mutlaka gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı ne? İstiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için o kadar şartları kolaylaştırmış ki insanoğlunu Allah Teala'nın ne kadar çok sevdiği son derece açık olarak belli oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, hemen arkasından da ölse, bu dilek tek başına o kişiyi birinci kat cennete almaya yeterlidir. Bir insan yaşıyor, mürşidine tabi olmak gereğini duyacaktır, hacet namazını kılacaktır, Allah'tan mürşidini soracaktır, tabiyetini gerçekleştirecektir. Bundan sonra ölen bir kişi mutlaka ikinci kat cennete girer. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla birlikte Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. Ulaşır. Ulaştığı zaman o kişi ermiş evliya olur. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibidir. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Beşinci kat cenneti sahibi olur. Sonra muhlis olur. Sonra da iradesini Allah'a teslim eder. Muhlis olduğu zaman altıncı kat cennet, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cennet onundur. Sevgili kardeşlerim, hayatınız her an iki tane kirame katibi meleği tarafından filme alınıyor. Birisi şahittir, birisi de filmi çeken. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızın her anı, her an kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler oraya kaydedilmek suretiyle ve onların toplanması suretiyle hayat boyunca devam eder. İşte Allah'a ulaşmayı dileyip tören bir insan birinci kat cennete mutlaka girecektir. Sonra mürşidine tabi olan bir kişi daha fazla yaşayamamış, tabiyetten sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu noktada kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Muhlis olacaktır. Ve neticede iradesini de Allah'a teslim edecektir. Beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerinde sahibi olacaktır. Daimi zikrin sahibi olan, nefsinde hiç afet kalmayan kişi her zaman mutludur. Onun nefsinin kalbinde afet olmadığı için başka insanlara karşı kin duyabilmesi mümkün değildir. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. Yapılır ama o onları affedecektir. Üzerinde durmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için bir tek dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzında bir dilek ve kişinin bu dileğin, hemen arkasından ölmesi halinde bu kişi cehenneme girmez. Allah'a ulaşmayı diledi diye birinci kat cennet onundur. Onun için eskiler birisi ölürken mutlaka böyle bir talepte bulunmasını sağlamaya çalışırlardı. Sevgili kardeşlerim, insan için mutlu olmak zor bir şey değil. Çünkü bütün insanların etrafında mutlaka başkaları vardır. Bir kişi mutlu olmak istiyor, kolay, başkalarını mutlu etsin. Etrafında 4 kişi olan bir insan, o 4 kişiyi mutlu ettiği takdirde onların her birinin yaşadığı mutluluğun 4 katını yaşayacaktır. Ya da hepsinin toplamı kadar mutluluğu yaşayacaktır. Biri A kadar, biri B kadar, biri C kadar, biri de D kadar mutlu olsa, o mutluluğa onları ulaştıran kişi A, B, C, D ve D kişilerinin mutluluklarının toplamını yaşar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, insanlar bir bilseler, Allah'a teslim olmayı dileseler, bir dilekleri bile onları kurtarmaya yeter. Belli olur mu? Tabii belli olur sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan, artık başka insanlara negatif istikamette bir davranışın sahibi olmaz. Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşidi Allah'tan soracak, ona ulaşacak. Ulaştığı zaman o mürşidi sevdiğini hissedecektir. Allah Teala havesle iştigal etmez. Allah Teala'nın her yaptırdığı şey en üst seviye bir muhtevayı ifade eder. O Allah, her şeyi yaratan, hepimizin sahibi. Ve insanlar, devamlı olarak hayatları filme çekilen insanlardır. Her an, kiramen katibin melekleri, her saniye kazandığınız veya kaybettiğiniz dereceleri filme alırlar ve İki taraflı derecelere ilave ederler. Daima iki melek vardır ve daima hayatınızın her saniyesi filme alınır. Her saniye ya derece kazanırsınız ya da derece kaybedersiniz. Sonuç bellidir. Kimin tartıları kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri geçmişse onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, insan için her şey öylesine güzel ki, insanların mutlu olması için Allah Teala her şeyi yapmış. İnsanlardan sadece mutlu olmalarını istiyor ve bunu bekliyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin de mutlu olması mümkün değil. Çünkü nefsi afetlerle dolu. Bir muhteva Allah Teala'nın indinde Allah'ın hep insanları kurtarmak üzere her şeyi dizayn ettiği hakikatine dayalı olarak tahakkuk eder. O, yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı sever. yarattığı bütün mahlukat içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hepiniz onun için kıymetlisiniz. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bizim kardeşimiz olanlar her biri tabi olduğu için kardeşimiz olmuştur. Bu tabiyet onların mutlaka ikinci kat cennete girmesine sebebiyet verir. Tabiyetin sonu ise 5-6 aylık bir zamanda, belki 7-8 aylık bir zamanda o kişinin ruhunun, burası çok önemli, Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıyla son bulur. Ne demek bu? Allah dilediğini kendisine seçer ve onların ruhlarını kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın seçtikleri Allah'a ulaşmayı dileyip de bunun arkasından gereğini yapanlardır. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de kendisine teslim etmenizi bekliyor. Allah Teala'nın hepinizi bütün teslimlere ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk boyunca yarenlik edeceğiz. Yarenlik biliyorsunuz bir bakma arasını. Dostça, yakın bir konuşma. Yarenliğin temelinde hep Allah vardır. O yardır. Yarenlik de yarla alakalı konular demek. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz sizinle beraber dünyadan ayrıldık. O da insanlar bakın birbirlerini yemeye devam etsinler. Ama biz Allah ile beraber olalım bu akşam. Bütün dünyayı, bütün problemleri arkamızda bırakalım. Bir dilli olalım, eyleli olalım, gönül gönüllü olalım. Allah'la beraber olalım. Ne dersiniz? Buradan çok güzel görünüyor her şey. Oradan da öyle mi? Çok büyük bir kılık gibi bir konu var. Şu anda siz dünyanın neresinde olursanız olun, ben size ulaşabiliyorum. Eğer bir bilgisayarınız varsa, internete de bağlıysa, tamam, yarenlik için alırsınız. Yalnız güzellikleri düşünün. Ruhunuzun hakikatlerinin bir an için tamamen sizi kaptırdığını düşünelim. Ne olmuş? Şu olmuş. Düşmanlığın, kinin, hasetin, intikamın hepsinin yerini sevgi ve onun arkadaşları almış. Herkese karşı yalnız sevgi duyduğunuzu düşünün bir an için. Probleminiz kalır mıydı? Eğer yalnız seviyorsanız, onlar sizi sevseler de seviyorsanız, sevmeseler de seviyorsanız, size hakim olan sevgiyse, o zaman geriye ne kalır ki? Ondan sonra artık düşmanınız olmaz. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Neyi yapar? Eğer 10 tane insanla mürşidinize ulaştıysanız, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra deneyin gitsin. Çünkü her yaptığınız zikirler, nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, intikam, düşmanlık, hepsi adım adım yok olacaktır. Yerlerini sevginin, dostluğun ve başkalarına hizmet etmeye aşkının geldiğini göreceksiniz. Kısaca sizi mutlu edecek olan her şey sizinle beraber olacak. Şeytan insanlara hep almakla, bir şeyler elde etmekle mutlu olacakları itibarını vermeye çalışır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, o varı olanlar ne olur? Diyelim ki siz öyle bir varlıklı kişisiniz ki 100 tane apartman daireniz var. Bir tane yazlık daireniz olabilir, bir tane kışlık. Sonra mı? Hepsinde birden oturamazsınız. 98 tanesini kiraya vereceksiniz. Sonra mı? Ondan sonra seyredin siz gümbürtüyü. Her ay acaba bu ay hangi kiracı parayı vermez? Kimin mahkemeye vermek mecburiyetinde kalırım? Kim bana acaba bu parayı vermeyeyim de ona şöyle şöyle oyunlar yapayım diye neler düşünüyor?
1: Böyle demez misiniz zannediyorsanız?
0: Bir deneyin. Bırakınız 100 taneyi. Şöyle 4-5 tane daireniz olsa da bir deneyin bakalım.
1: O kiracılarla uğraşmaya başladığınızdan itibaren, mahkemelerde sürünmeye başladığınızdan itibaren alacaklarınızı tahsil edeceksiniz diye, şu para dinlen baş belasının sizi nerelere sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Her kiracı ayrıldıkça onun bıraktığı harabiyatı evinizi öyle bir kullanmışlardır ki harap etmişlerdir. Acaba aldığım kiralar bunu karşılar mı diye düşünmenin ötesinde, acaba aldıklarımı muntazaman tahsil edebilecek miyim diye ayrı bir düşünce sizi hep sıkıntıya sokar. Düşünün, servetiniz çoğaldıkça başınızın derdi de çoğalır. Ferahlamak şöyle dursun, her geçen gün hafakanlar doğar sizi. Şimdi bütün bunlardan sıyrıldığınızı, onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşündüm. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe, o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. 2 ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. 3 ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevgiyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp dediğinizde göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diyenlere takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Siz birinci grubu teşkil ediyorsunuz. Tek başınıza siz. Sizin dışınızda ne kadar insan yaşıyorsa onlar da ikinci grubu teşkil ediyorlar. İkinci grup mu? Allah. Sonra mı ne olur? Sizinle diğer insanların arasında birleşik kaplar usulü bir sistem cari edilir. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz Allah'ın kanunları size ona aynen iade eder.

bir şeyler elde etmekten geçmiyor, bir şeyler vermekten geçiyor. İnsanlara hangi mutluluğu ulaştırabilirsiniz? O kişiden değil, başka insanlardan size mutlaka o geri dönecektir. Herkes verdiği neyse onu geri alır. Allah'ın kurduğu kanun böyle. Öyleyse siz başka insanları memnun etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın mutluluk oluşturucu faktörleri harekete geçer. Diyelim ki bir saatlik bir sürenizi A için harcadınız. Onu mutlu etmek için düşünmeye başladınız. Ben buna onu memnun edecek olan acaba ne yapabilirim? Şu düşünce var ya bu kadar. Ben onu mutlu etmek için acaba ne yapabilirim? Bunu düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Dikkat edin. O düşündüğünüz kişiyi henüz mutlu etmediniz. Zaten size mutluluğu verecek olan o mutluluğu ulaştıracağınız kişi değildir. Ona o mutluluğu ulaştırana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu edileceksiniz. Ne zaman bir başkasını huzurlandırmak, memnun etmek, onun mutlu olmasını temin etmek için düşünmeye başlasanız, düşündüğünüz andan itibaren bu aksis ve ordinal eksenleri var ya, o eksenin, yatay eksenin üzerinde bir yerlerdesiniz. Orası pozitif alem, Allah'ın dünyası, Allah'ın krallığı. Allah'ın aleminde, pozitif alemde yaşarsınız. Her saniyenizi huzurla, zevkle geçirirsiniz. Ne zamana kadar? O düşündüğünüz, onu memnun edecek olan şeyi o kişiye teslim edebildiğiniz zamana kadar. Bu süreç içerisinde siz mutluluğu yaşarsınız. O mutluluğu size veren o kişi değildir, Allah'tır. Yetmez, o kişiye ulaştırdığınız şey, siz niye sahibiyseniz, onu mutlu etse de siz mutlu olursunuz, mutlu etmese de siz mutlu olursunuz. Çünkü niyet İslam'da, kainatta, amelden daima üstündür. Her zaman Allah niyetinize bakar. Niçin yaptınız? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Öyleyse şu eskilerin dediklerine bakın. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Halik bilir. Bilmekle kalsa iyi. Bilir ve size onun iki kat mükafatını da verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes, neler varsa, kimler varsa etrafınızda, her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Her birine bir saatinizi harcasınız sabahtan itibaren. 10 saat boyunca 10 kişiye mutluluğu götürmeye çalışsanız, başarsanız da başaramasınız da 10 saat süreyle siz mutlu bir insansınız. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız zaman onlar da mutlular. Düşünün, 10 saatlik bir zaman süresi içerisinde 10 kişiye saadet ulaştırmak için, onları mutlu edebilecek olan bir şeyler yapmak için çırpındınız. Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ne verdiyse, sizin için değerli olan neyse, kendinize ait olan her şeyi kullanarak başka birinin mutluluğuna adadınız. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası siz Allah'ın katında kıymetli bir insansınız. Çünkü siz başkalarına huzursuzluk vermek için yaşamıyorsunuz. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Onların mutluluğu için çırpınıyorsunuz. İşte bu çırpınışınız var ya, bu Allah için yeterlidir. Başarsanız da mutlu bir insansınız. Başaramazsınız.

Siz de mutlu bir insansınız. Şimdi düşünün, etrafınızda 10 kişi var. 10 saat süreyle her birine birer saat harcadınız. Hepsine bir memnuniyet verecek şey yapmaya çalıştınız. Bunun gayreti içinde oldunuz. 10 saat boyunca dünyadaki en mutlu insansınız. Eğer daimi zikrin sahibi olsaydınız aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Eğer daimi zikrin sahibi değilsiniz ama bunu yapıyorsanız daimi zikrin sahipleriyle aynı seviyedesiniz. Ve 10 kişinin her birine tattırdığınız mutluluğun 2 katını Allah tarafıyla yaşatır. Öyleyse o kendilerini memnun ettiğiniz davranışlarınızla onları memnun ettiğiniz o 10 kişi var ya, her birinin ortalama mutluluğunun tam 20 katını yaşarsınız her gün. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisini başka insanların mutluluğuna adaması ne demek? Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz demek. Onun vazgeçmeyeceği, hangi şartlar içinde olursanız olun, vazgeçmeyeceği bir insan olmak demek. Bu söylediğimiz alem Allah'ın alemi. Eğer daimi zikirde değilseniz bir üçgen içinde yaşarsınız. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, bir kenarını doğumunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da istediğiniz hayırların teşkil ettiği bir üçgen. Ya daimi zikirdeyseniz bir kale içinde yaşarsınız. Yine bir kenarını Allah, bir kenarını ruhunuz, bir kenarını istediğiniz hayırlar, tamam. Ve dördüncüsü, dördüncüsünde dördüncü kenardan yersiniz. Çünkü nefsiniz de ruhu üyesine girdi. Bir kare. Mutluluk karesi. Her tarafı buran buran mutluluk dolu bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Bunun ötesi mi? Ötesi şu. Eğer siz kendinizi başkalarına adarsanız kendinizi düşünecek olan vakti bulamazsınız. Yani üzülemezsiniz. Olaylar etrafınızda nasıl cereyan ederse etsin, sizi onların etkisi altına almasına Allah mani olur. Yeter ki siz kendinizi başkalarının mutluluğuna adayın. Diyeceksiniz ki, hayır ben öyle yapmak istemiyorum. Şeytanın söylediği gibi davranacağım. Başkaları da ben neden iyilik edecekmişim? Başkaları bana iyilik etsinler. Ben ancak başkalarına haklarını bildiririm. Kim bana posta koymaya kalkarsa onun hakkından gelirim. Bunun cezasını ona ödetirim. Şimdi diyelim ki etrafınızdaki insanların her birine haklarını bildirmekle meşgulsunuz. Nerede yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Şeytanın içlerinde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın, bir kenarını nefsinizin afetlerinin, üçüncü kenarında işlediğiniz seyyiatin, kaybettiğiniz derecelerle ölçülen, işlediğiniz seyyiatin oluşturduğu bir çirkinlik üçgeni. Ne zaman birisinin haddini bildirmeyi düşünmüşseniz, davranış biçiminiz o kişiyi özellikle üzmek için dizayn edilmiş. Gayeniz başka bir insana haddini bildirmek. Gayeniz onu üzmek. Onu sıkıntıya sokmak. Böyle bir ortamda siz o kişinin yaşadığı huzursuzluğun iki katını yaşarsınız. Şimdi tablonun tersini çizelim. Birinci tabloda gün ışığında bir insan var. Allah ile beraber. Başkaları, herkes ondan memnun. Herkes onunla birlikte saadeti yaşıyor. O kişi
çevresindeki herkese iyilik taşımakla meşgul. Onları mutlu etmeye hayatını adamış. Şimdi ikinciye bakalım. Bu karanlık çevrede bir insan. Herkese bir kötülük yetiştirmekle meşgul. Saygı görmek istiyor. Zannediyor ki bunun için mutlaka başkalarının kendinden daha aşağıda olduğunu onlara ispat etmek mecburiyetinde. Bunun için herkesten bir şeyler konusunda istifade etmek mecburiyetinde. Bir şeyler almayı bir marifet zannediyor. Eline geçenleri başkaları kendisini saysın diye bir merdiven yapmak istiyor. Nefsinin kibir afeti övülmeyi istiyor. Pohpohlanmayı istiyor. Ve ancak başkalarının kendisinden daha aşağıda olduğunu ispat edebilirse onlardan saygı göreceğini düşünüyor. Herkese sadece onların üzüleceği şeyleri yapmakla meşgul. İşte dünyadaki en mutsuz insanlar bunlardır. Ve hayatları hep şeytanın karanlık dünyasında mutsuzluk ve huzursuzluk içinde geçer. Hayatlarını bu yolda harcarlar ve bitirirler. Dünyadaki bütün güzellikler hiçbirisi onlara ait değildir. Onlar sadece sonsuzlardır. Bu insanlar üstelik de çok akıllı olduklarını düşünürler. Yetmez. Demin söylediğimiz kendilerini başkalarının mutluluğuna harcayan insanlar için de enayi derler. Onlara göre az olan almaktır. Az olan aldatmaktır. Çok dünya malının sahibi olmaktır. Öyle olunca mutlu olacaklarını zannederler. Ömürleri boyunca mutsuzluğun bir adım ötesine geçemezler. Sevgili kardeşlerim, ne zaman siz Allah'la beraberseniz, ne zaman Allah da sizinle beraberse, işte o zaman mutlusunuz. Ve Allah sadece, dikkat edin sözüne, Allah sadece ruhunuzun hasletleriyle hareket ettiğiniz sürece sizlerle beraberdir. Bir başka ifade kullanalım, hayır işlediğiniz sürece. Ne zaman nefsinizin afetleri sizi önüne katmış götürüyorsa, o zaman nefsinizin afetleriyle ilgili diyorsunuz. Sizinle beraber olan başka bir varlık, İblis. Birincisinde Allah'ın ülkesindesiniz, ikincisinde şeytanın ülkesindesiniz. İşte konumuzun en hazin noktasına ulaştık ki, İblis insanlardan çoğunu aldatıp mutlaka tuzağını düşürür. İnsanlar da zannederler ki, mal varlıkları büyüdükçe mutlu olacaklar. Bilmezler ki her artan mal varlığı o yeni ilavelerini de düşünmeye zorlayacaktır o kişiyi. Zamanı hep o sahip olduğu şeyleri nasıl devam ettireceğini, onları nasıl daha çok arttıracağını düşünerek geçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde sahabeden birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşlerimin bazılarının sürüleri var. Ben de bir sürü sahip olmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ederim tabii diyor. Ederim de diyor, bu sahip olduğun şeylerin seni Allah'tan uzaklaştırmasından korkarım. O da diyor ki, hiç korkma. Beni Allah'a çok yakın bulacaksın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, madem köle istiyorsun, dua edeyim diyor. Ediyor.
Allah Teala o kişiye sürü veriyor. Her gün biraz daha artıyor sürüsü. Bir süre sonra sabah namazlarına o kişi gelmez oluyor. Bir süre sonra akşam namazlarına, bir süre sonra bütün namazlara. Her geçen gün zengin olan bu kişi sahabe arasında mutsuzluğun bir timsali olarak yaşamış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size mutluluğu yaşatmak için her zaman hazırdır. Yeter ki bilin mutluluğun ne olduğunu. Mutluluk şeytanın düzenine göre sizlere söylediği şey değildir. Hiçbir zaman olmaz. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Kişiyi mutlu edebilen şey almak değildir. Vermektir. Öyleyse insanların mutluluğu söz konusu olmalı. Böyle bir düzende hepiniz Allah-u Teala'ya çok şükretmelisiniz ki etrafınızda kardeşleriniz var. Düşünün, kimlerle beraberseniz, her gün kimlerle karşılaşıyorsanız, ne olur her birine onu mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz, onlarla biraz meşgul olsanız, onlarla bir güzelliği yaşasanız, güler yüzünüzle onları teşhir eden, benimseyen, onları seven bir kişi olarak onların gönüllerinde taht kursanız, ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki her kişi sizin mutlu olmanız için Allah-u Teala tarafından size verilmiş olan bir hediyedir. Her birini harcadığınız, onları memnun edecek olan zaman parçası sizin her birinizin en az onların iki katı kadar memnuniyeti, mutluluğu yaşayacağınız bir ifade taşır. Öyleyse etrafınızdaki insanlar kim olurlarsa olsunlar, her birisi sizin için Allah Teala tarafından özel surette oraya konulmuş olan bir mutluluk vasıtasıdır. İnsanlar var. Ben eşimle geçinemiyorum diyor. Ben talebeler var. Öğretmenimle geçinemiyorum diyor. Öğretmenler var. Ben talebelerimle geçinemiyorum diyor. Bu insanlara sorarsanız eğer herkes kendine kötü davranıyor. Onlara böyle söyledikleri zaman siz sorun. Peki sen iyi olduğuna emin misin deyin. Demişler ki senin deli olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu işe? O da diyor ki hayır diyor, ben deli değilim, benim abim deli. Peki diyorlar senin akıllı olduğun için söyledi. Abim diyor. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde kendini akıllı sanan milyarlarca mutsuz insan yaşıyor bu dünya üzerinde. Onların deyimiyle bir sürü de enayi. Ama işe bakın, enayiler mutlu. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler sizi bekliyor. Şu dünyaya Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için getirdi, var etti. İnsanın yaratılışında Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen, kainatta en üstün yarattığı bu mahlukunun mutlu olması. Niçin yaratmış sizi? Kainatın sahibi olasınız diye, kainata varis olasınız diye. Sizden başka yarattığı her şeyi neden acaba Allah-u Teala yalnız sizin için yarattı? En çok sizi sevdiği için. En çok sizleri seviyor, insanı seviyor. İnsan kadar kıymetli bir varlık yok. En kıymetli sizsiniz. Siz insansınız. Bütün kainat sizin için yaratıldı. Siz mi? Siz de Allah için yaratıldınız. Öyleyse hepiniz
Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü. Her şey sizin için yaratıldı. Her şeyin kendisi için yaratıldığı siz Allah için yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar kıymet ifade ettiğinizi düşünün. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Hanginiz kendinizi mutsuz hissediyorsa, şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diye düşünüyorsa, onların sözünüz. Kendinize dikkatle bakın. Neredesiniz? Yolun neresindesiniz? Neden şükretmiyorsunuz? Böyle dediğimiz zaman insanlar diyorlar ki, neyine şükredeyim ki diyorlar. Bana ne vermiş ki şükredeyim? Yani eğer Allah Teala onlara dünya malı verirse, o zaman şükredecekler. Yoksa hayır. Allah bana ne vermiş ki nesine şükredeyim? Sevgili kardeşlerim, şükretmek ve küfretmek iki ayrı davranış biçimidir. İnsanlar Allah'ın yolunda olmadıkları sürece şükretmezler. Hiçbir zaman Allah'ın kıymetini bilmeden bir dünya hayatı yaşayacaklardır. Hiç mutluluğu tadamadan bir ot gibi yaşayıp şu dünyadan çekip gideceklerdir. Kendilerinin mutluluk için yaratıldığını hiçbir zaman öğrenemeden bu dünyada yaşayacaklar ve sonra yok olacaklardır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşler? Kendilerine yazık etmiyorlar mı bu insanlar? Şu dünyada mutlu olmak varken ve sadece kendisini başkalarına adayarak mutlu olmak varken dikkat edin. Aslında Allah'a adamış oluyorsunuz kendinizi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü başka insanlara ulaştırabildiğiniz, onları memnun eden her davranış biçimi mutlaka sizin mutluluğunuzdur. Sizi mutlu kılmanın vesilesidir. Mutlu olmanızın arkasında onlar var. Öyleyse şu kainattaki en kıymetli varlık türü olan bir insan olarak yaratıldığınızı unutmayın. Siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Başka bir ifadeyle mutlu olmak için yaratıldınız. Ya bileceksiniz, eğer öyle olabilirsiniz, sahabe gibi kalbiniz tezgin olursa, başka insanlar için yaşamaya başlarsanız, o zaman anlayacaksınız sözlerimizin değerini. Pencereleri açıp haykırmak gibi diksinizden mutluyum diye. İşte tasavvuf budur. Dünya olaylarının negatif tesirinden 100 üzerinden 100 kurtulmakla sonuçlanır. Dünya olayları insanların çoğunun şeytanın emrinde, başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, hep başkalarını mutsuz etmek için yaşayan avuç suratlı insanlar, karanlık çevreli insanlar,
hedef edinmişler başka insanların mutluluğunu engellemeye. Sevgili kardeşlerim, İblis her şeyi öylesine ters bir açıdan insanlara kabul ettirmiş ki insanların bütün mutluluk yollarını tıkamayı başarmış. İşte insanlar mutsuz, huzursuz ve onları mutluluğa götürecek olan bütün yolları İblis tıkamayı başarmış. Biliyor musunuz, her yerde transandantal meditasyon, yoga, ilim olarak kabul edilmiş. İnsanları mutsuzluğa götürecek olan bu varsalar, okullarda, hastanelerde, ilmin birer vasıtası olarak insanları mutsuzluğa götürmekle meşgul, götürmek istikametinde kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanları gerçek anlamda mutlu edecek olan zikir müessesesi bir düşman gibi kabul ediliyor. İblis insanlara bunu, yani zikri, onları mutluluğa götürecek olan bir vasıta olarak değil, mutsuzluğa götürecek olan bir sıkıntı aracı olarak gösteriyor. Buna karşılık insanlarda stresi oluşturacak olan transandantal meditasyonla yoga tıp ilmi tarafından da ilim kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar, yani okült sistemin sahipleri, okültizmin, şeytani ilimlerin sahipleri şu anda 8 tane uydudan dünyaya, dünyanın her tarafına yayın yapıyorlar. İnsanlara meditasyon öğrenip bir de insanlardan bunun için para alıyorlar. Yani insanları mutsuzluğa ulaştırmak için paralı bir öğretim metodu. Sevgili kardeşlerim, bizler size mutluluğu anlatmak için hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Dünyadaki bütün engeller karşımıza dikilmiş. Her tarafta sizlere mutluluğu anlatamamamız için engeller oluşuyor. Radyolarımız kapatılıyor, televizyonlarımız kapatılıyor, uydumuz kapatılıyor. Ellerinden gelse bizim Mücizel Üniversitesi'ni de kapatacaklar. Ama hiç Allah'ın sesi susar mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu mutluluğu yaşayamayan insanlar her zaman yaşayanlara düşman olmuşlar. Konunun daha hazin yönü, mutluluğu yaşayanlar her zaman mutlu olan insanların %10'unu aşamamış. Hangi peygamber zamanında olursa olsun, hangi ülkede, hangi resul var olmuşsa, ki şu anda bütün ülkelerde resuller var, o ülkelerin hepsinde mutluluğu yaşayabilenler her zaman %10'un altında olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğiniz şeylere dikkatle bakın. Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Allah-u Teala bütün insanlara takva sahibi olun diyor. Bütün insanlara bana kul olun diyor. Bütün insanlara mümin olun diyor. Bütün insanlara bana yaklaşın diyor. Dost olun diyor. Beni sevin diyor.
arkasında ne var? Arkasında Allah'ın bizlerden hedefi olan mutluluk var. Ve insanların çoğu bu mutluluğun insanlara ulaşmasına mani olmak için seferber olmuş durumdalar. İşte yanlışlık burada başlıyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk taahhütnamesi, garantisi. Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Takva sahibi olmanızı, Allah'a kul olmanızı, Allah'a teslim olmanızı, hidayete ermenizi Allah-u Teala niçin farz kılmış hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü bu teslimiyet 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmenizle, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizle, 28. basamakta, 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim etmeniz ile 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim etmeniz ile devam eder. Her teslim bir evvelki mutluluktan daha üst seviyede bir mutluluğu sizin yaşamınıza mutlak zemin hazırlar. Ve Allah-u Teala'ya iradenizi teslim ettiğiniz zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizde hiç afet kalmamış olacak. İradenizi de Allah'ın iradesine bağlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizi irşat makamına tayin edecek. Ruhunuzla, nefsinizle, nefsinizle insanları hayra davet edeceksiniz. Mutluluğa davet edeceksiniz. O mutluluğu yaşayan bir insan olacaksınız. İşte Hazin Tecelli oradaki Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan da bütün insanların %90'dan fazlasının her zaman mutlu olmasını başarmış. Bir insan hayatının bir noktasında bir şeyden memnun olur. Sonra yine yüzünden içine döner. Sevgili kardeşlerim, bu falanca olaydan memnun olmak mutluluk değildir. Mutluluk devamlı bir beklemedir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kesintisiz bir suf ve şükrün halini yaşamanız da mümkündür iç dünyanızda. Nasıl gerçekleştirirsiniz? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek. Gerçekleştirmenin yolu nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek. Yok ettiğiniz gün ruhunuzun hasretlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. Nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. O zaman ne olacaktır? Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat ediyorsa, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemiyorsa, nefsinizin afetleri de artık yoktur. Nefsinizin hasretleriyle mücehresiniz. Faziletleriyle. Faziletler gelip nefsinizin kalbini bütününe işgal ettiği zaman nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecek. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecektir. Yani evvelce nefsinizle ruhunuz arasında ve nefsinizle ruhunuz arasında kavga varken, savaş varken şimdi suç ve sükun hakim olmuştur nefsinizin kalbine. İç dünyanızda mutluluğu yaşıyorsunuz. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiğiniz için. İç dünyanızda suç ve sükun oluştu. Neden baştan kavga vardı içinizde? Savaş vardı. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emrettiyse onları yapmamak istiyorsunuz.
ruhunuzun hasretleri ise

Allah niye emretmişse onları mutlaka yapmak istiyordu. Öyleyse hem yaratılış yapıları farklı, birbirine ters, hem de davranış biçimleri bu yapının gereği olarak birbirine ters, her zaman kavga içinde olan bir iç dünyamız vardı. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz mutlaka onları işlemek istiyordu. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onları işlemek istemiyordu. Akıl karar merceği, nefsiniz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için ruhunuz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlememek için karar aklınızda. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasak ettiği fiillerin normal kabul edildiği, işlenmesinin normal kabul edildiği bir alemde şuur kazanmışsa, o zaman yasak fiilleri her zaman işleyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz duruma hakim ve bu sebeple hep huzurlu olacaksınız. İşte insanların iç dünyalarında mutlu olmasının arkasında bu var. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ne zaman ki nefsinizin bütün afetlerini yok edersiniz, yerine ruhunuzun hasretlerini yerleştirirsiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavga biter. Sus ve sükun hasıl olur. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek ister. İşte iç dünyanızda kavga bitmiştir. Sus ve sükun sizi sarmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu büyük mutluluğa mutlaka ulaşır. Peki ya dış dünyanın? Nefsinizdeki afetler size hakim olduğu sürece hep bir takım insanların davranışları size bakar. Onlardan hoşlanmazsınız. Onları düşman denilersiniz. Fırsat bulundukça siz de onlara kötü davranmak istersiniz. Onların bu kötü davranışları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret yok olacaktır. Onların yerlerini sevgi ve sevginin yakın kardeşleri alacaktır. Nefretin yerini sempati alacaktır. Düşmanlığın yerini dostluk alacaktır. Ve sevmek değil, sevmek size hakim olacak. O zaman başka insanlara kötü davranamazsınız. Nefsinizin kalbinde afetler yoksa başka insanlara kötü davranamazsınız. Davranamazsınız, onların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız demektir. Kalbiniz mücehin olduğu noktadaysa, sizi düşmanca hareketleriyle, kötü niyetleriyle eskiden meşgul eden insanlar, artık sizi hiç meşgul etmeyecektir. Onlar diledikleri kadar kötü insanlar olsunlar. Size düşman olsunlar. Siz onlara düşman olamazsınız. Mutluluğunuz zaten bunun arkasında saklıdır. Ne zaman dış dünyanızda daimi zikrin sahibi olarak kavgayı bitirebilmişseniz, artık insanlar sizin düşmanınız değilse, sözüne dikkat edin, onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara artık düşman olamıyorsanız, onlar sizi öldürmek isteseler bile düşman olamıyorsanız, o zaman sizin için dış dünyadaki kavga bitmiştir. Yerini mutluluğun simgesi olan, yegane ölçüsü olan sus ve sükun almıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa,
harp varsa, muharebe varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır. İnsanlar mutsuzdur. Ama nerede bir sulh ve sükun ortamı kurabilirsiniz? İnsanlar birbirinin karşısında değil, yanındaysa, birbirlerine yardımcıysa, işte öyle bir cemaat, onlar mutluluğundan zekebilir. Orada dış dünyada kavga gitmiştir. Dış dünyanızı da sülh ve sükuna kavuştunuz. İşte mutluluğun ikinci şartı. Devamlı bir dış dünya mutluluğu, başka insanlarla kavganın bitmesi. Devamlı bir iç dünya mutluluğu, nefsle ruh arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet mutluluğun üçüncü boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Allah'ın emirlerinin %100 yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin asla işlenmediği bir hayat yaşayacaksınız. O zaman Allah ile olan ilişkileri, ilişkilerinizde şeytanı yenik düşürdüğünüz demektir. Şeytan sizin gazoz ağacınız oldu demektir. Neden mi? O size gene Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için zorlayacaktır. Size tesir etmeye çalışacaktır. Ama her seferinde yenilmeye mahkumdur. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde onun size tesir edebileceği afetler daimi zikretmeyle yok olmuş. Tutunabileceği hiçbir dalı olmayan bir zavallı mahluk olup çıkar şeytan. Hep size yenilmeye mahkumdur. İster Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için sizi zorlasın, başarması mümkün değildir. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istesin, başarabilmesi mümkün değildir. Her seferinde eli mahkum yenilecek. İşte Allah Teala onun için ulul erbaba, sizin için kısasta hayır vardır diyor. Ya ulul erbab diyor. Ne kısası bu? İblis onlar daimi zikre gelinceye kadar hep onlara yanlışlıklar yaptırmış tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olmuş, yasak fiilleri işlemelerine sebebiyet vermiş. Hep onlara her seferinde bir tokat atmayı başarmış iblis. Ama ulul erbab olduktan sonra, daimi zikrin sahibi olduktan sonra, nefslerinde afet kalmadıktan sonra, o insanlara şeytan gene Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışmış ama hiçbirini başaramamış. Emrettiği şeyleri yaptırmamak için gayret etmiş, onları da başaramamış. Ne oluyor sonuçta? Ondan evvelki hayatları boyunca şeytanın kendilerine attığı her tokatın bedelini ödetiyorlar şeytana. Onlar şeytanı her olayda tokatlıyorlar. İşte kısas neydi? Size atılan bir tokata aynı şiddeti bir tokatla karşılık vermek. Peki ulul erbab başka insanlarla böyle bir alışverişin içine girebilir mi? Asla. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleri. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. İşte ulul erbabın kısası o kısastır ki o kısas şeytana yapılmış. O güne kadar şeytanın onlara yaptığı her türlü zulmün karşılığını şeytana ödetmek. İşte böyle bir dünya. Mutluluk dünyası. Burada gerek emirler cephesinde, gerek nehiler yani yasaklar cephesinde Allah ile olan ilişkilerimizde şeytanı hep yenik düşünmek sonsuz bir saadete sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri
yaşadığınız zaman o zaman pencereleri açıp bağırmak göreceksiniz, ben mutluyum diye. Herkesin mutlu olmasını isteyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların çoğu mutlu olamayacaklar. İblis onları tuzağa düşürmek için her türlü hileyi kullanır. Öylesice de bunu gelen olmazsa insanların çoğunluğu mutlaka başaracaktır. Belki bunun bir istisnası da ikinci asrı saadet olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz sizlere doyum olmaz. Saatlerce, günlerce anlatsam sizlere doyamam. Sizler bizim hayatımızın bir parçasısınız. Bizimle berabersiniz. Kalp kalbe, gönül gönüle, el ele Allah'ın yolunda bir yolculuk yapıyoruz sizlerle Allah'a doğru. Sözlerime "O sizi seviyor, çok seviyor" diye başlamıştım. Ve sözlerimi gene öyle bitiriyorum. O sizi seviyor. Bilemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi ve mutlu olmanızı istiyor. Biliniz ki Allah'ın hepinizin istediği şey sadece ve sadece sizin mutlu olmanız, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Her sizin için söylediği şey sizin mutluluğunuzu arttırmak ve sizi güzele ulaştırmak için. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizinle sohbete gene doyamadan zaman bitiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizi Allah-u Teala Zülcelalhayn noktasına ulaştırsın. Hem dünya saadeti hem cennet saadeti sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, canlı dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet olun.

El-Fatiha ve as-salavat ala mesale ala Muhammed Tezbilay.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ve insan. Allah kainatı yarattı. Canlıları yarattı. Hayvanları yarattı. Cinleri yarattı, şeytanları yarattı. Melekleri yarattı. Sonra insanı yarattı. İnsanın yaratılışı bütün bu mahlukatın yaratılışından sonradır. Kainatın yaratılması başlangıç konusu. Allah Teala insan vücudu şeklinde bir kainat yarattı. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlar küçülebilseydik, sonsuz bir küçülmeyle küçülebilseydik ve kendimize bakabilseydik, gene bir kainat görürdük. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldı. Allah'ın yaratma faaliyetini yakinen gözden geçirdiğimiz zaman Allah Teala'nın 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt alemiz olmak üzere 6 alem yarattığını görüyoruz. 6 günde 6 alem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun yaşamakta olduğu bu alem, bu gözlerimizin görebildiği bu alem, zahiri alem. Onun dışında Allah Teala onun zıttı olan berzah alemini yaratmış. Sonra gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem, onların berzah alemi. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, yani insanların ölmeleri halinde nefslerinin giderek orada yaşayacakları alem berzah alemidir. Nefsler kıyamete kadar berzah aleminde hayatlarını devam ettireceklerdir. Ama fizik vücutlar ölmüş ve toprağın altına girmiş olacaklardır. Cinler içinde bir onların zahiri alemi var. O aleme gayb alemi diyoruz, bu aleme göre gayb olduğu için. Ve de onun zıttı cinlerin berzah alemi. Daha sonra da bir üçüncü grup. Emr alemi, 7 kat gökler ve
zülmani alem, yedi kat yerler. Öyleyse altı tane oldu. Eğer yokluğu da bir alem olarak düşünebilseydik, yedi alem olacaktı. Ama Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık.

buyuruyor. İşte bu zıttıyla kaim kılarak çift yaratma işlemi sebebiyle üç asıl, üç karşıt, altı alem yaratıyor Allah Teala. Ama bir yedincisi alem sayılmasa bile var. Yedincisi Allah'ın bir özel statüsü. Bir alem değil. Bir alem olsaydı zıttıyla kayyum kılacağı için bir sekizincisi de var olacaktı. Bir alem değil ama Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her yeri, her şeyi kapladığını görüyoruz. İşte Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplaması bir yedinci faktör sokuyor devreye ama bir alem değil. Allah-u Teala'nın yaratış statüsü altı tane alem içeriyor. Ve bütün bu alemlerin hepsi bir insan vücudu şeklinde yaratılmış ve yoklukta aynı alanı kaplıyor. Altı tane alem ve yedinci olarak Allah-u Teala'nın kaplaması hepsi bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve ayrı ayrı alemler. İşte o Allah'tır. Yaratandır. O yoktan var edendir. Yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur. O melekleri, cinleri, şeytanları ki onlar da cin tayfesindendir yaratmıştır. Meleklerin nurdan yaratıldığı ifade buyuruluyor. Cinlerin ve şeytanların enerjiden yaratıldığı ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın ise salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilen bir topraktan, bir balçıktan yaratıldığını Allah-u Teala ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala en belirgin vasfıyla yaratıcıdır. Yegane yaratandır. Yoktan var edendir. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek insanı yaratıyor Allah Teala. Öyleyse dünya adı verilen bu gezegen bir nevi kainatın merkezidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in standartlarında tam 17 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bütün yerler, bütün gökler hep insanlarla donatılmış. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde
Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan ey insanlar sizlerin emrine

Son yarattığı mahluk insan. Diyor ki Allah Teala, biz insanın sırrıyız. İnsan bizim sırrımız. İşte Allah Teala'nın sır adı verilen büyük muamması, büyük sırrı Allah Teala'nın Kuddusi sırrehu dediği insan tarafından bilinir. O, başkalarının bildiğinden daha ötesine Allah Teala tarafından layık görülmüştür. Ve onun Allah ile arasında çok özel bir ilişki oluşmuştur. O sırrı bilir. İşte Allah Teala'nın mukaddes sırrı, biz insanın sırrıyız da Kuddusi sırrehu denilen vasfın sahibi olan kişi sırrı bilir ama söylemesi söz konusu değildir. Sırrı ona başka birisi öğretmemiştir. Sırrı ona Allah öğretmiştir. Büyük sır. Mukaddes sır. İnsan gerçekten o açıdan tezekkür edildiği zaman insan Allah'ın sırrıdır. Ve Allah da insanın sırrıdır. Sevgili kardeşlerim, Yunus'un söylediğine gelin beraberce bakalım. Diyor ki, bana, bende, yani benim içimde deme. Demen, demeyin. Ben de değilim. Ben bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. İçimde bir ben var. Benden başka bir ben. İşte Yunus burada bütün hakikati söylüyor. Anlaşılması güç, sırrın verilmesi de mümkün olmadığı için sırrı bilen bilir ama söylemez. Söylemesi mümkün değildir. Bu sebeple gerçekten insan Allah'ın sırrıdır. Yunus'un ne demek istediğini düşünün sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bana ben de demeyin diyor. Ben bende değilim. Benim bende olduğumu sanmayın. Ben bende değilim. Ayrıca bir ben vardır bende diyor. Benden içeri, yani benim içimde. İşte eskilerin vahdeti vücut dedikleri bir olayın gerçek manası sadece bu mısralarda gizlenmiştir.

insanların zannettiği gibi yani vahdeti vücuda verdikleri o saçma sapan hüviyet gibi her şey Allah'tır demek bu gerçeği hiçbir zaman ifade etmez sevgili kardeşlerim. O her şey Allah'tır diyenler aslında Allah Teala'nın rahmetiyle ve fazlıyla her şeyi kapladığını söylüyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde affedersin Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı derler ki Ya Rabbi kim mümin olmuş da ve nefsi tezkiye eden amellerde bulunuyorsa, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir.

ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı. Ya Rabbi diyorlar, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi gerçekten her şeyi kuşatır. Bütün varlıklar alemini Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi kuşatır. Bu sebeple 6 tane yaratık kainatın ötesinde 7. bir varlık mevcut. Allah'ın rahmeti ve ilmi ama bir alem değil. Allah Teala bizi kapladığı zaman içimizi dışımızı kaplar. O bütün olarak kaplar, her zerremizi kaplar. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız her şeyden haberdardır. Kalbinizden ne geçiyorsa kesin olarak biliniz ki Allah ondan haberdardır. Bir adım daha ötesi, Allah Teala içinizden geçenleri daha geçmeden evvel bilir. Daha gelecekte olaylar cereyan etmeden Allah onların ne zaman nasıl gerçekleşeceğini, bütün zamanları, o zamanlarda neler olacağının hepsini önceden bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah Teala zamandan münezzehtir. Biliyorsunuz ki bir insan 3 boyutludur. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Yani göğsünüzden sırtınıza kadar olan kesim, derinliğinizi, başınızdan ayaklarınıza kadar olan kesim, yüksekliğinizi, bir omuzunuzdan öbür omuzuna kadar gelen kesimde genişliğinizi ifade eder. Bunlar 3 boyutunuzdur. Herkes kendisini 3 boyutlu zannedebilir. Hep ödeden beri böyle kabul edilmiştir. İnsan 3 boyutludur. Hayır sevgili kardeşlerim, 3 boyutlu değildir. 5 boyutludur. 4. boyutunuz zamandır. 5. boyutunuz hızdır. Zamanla hız ters ilişkiler içindedirler. Yani hız arttıkça göreceli olarak zaman kısalır. Allah Teala bu sebeple öyle bir sonsuz hızın sahibidir ki zaman orada durur. Sonsuz hızın Allah'a ait olan son noktasında zaman bir hüküm ifade etmez. Allah Teala sonsuz hızı dolayısıyla hem zamandan münezzehtir, hem de zamandan münezzeh olduğu için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız söz konusu yaratıcı olan Allah için. O Allah ki ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, zamanda o hep vardı. Zamandan sonra ne kadar ileriye giderseniz gidin, o hep var olmakta devam edecektir. Zaman Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Mekan da Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Allah'ı bazı sırları bilmeden gerçek anlamda algılayabilmeniz mümkün değildir. O, ezeli aklın sahibidir. Siz aklı kullanamazsınız. Akıl sizi kullanır.

Sevgili kardeşlerim, akıl vücudunuzun kumanda organı olan beyninizi kullanarak size hükmeder. Herkes kendi aklı diye bir aklın ne olduğunu bilmediği bir şeyin var olduğunu düşünür. Hiç kimsenin kendi aklı diye bir şey söz konusu değildir. Akıl kainat şumuldür. Tek bir akıl. Bütün beyinlere kumanda etmek suretiyle bütün vücutları kullanan tek bir akıl söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan o büyük sırrı öğrendiğiniz zaman her şey o kadar açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkacak ki o zaman Allah'a hayran olacaksınız. Akıl bütün insanlara kumanda etmek yetkisinin sahibidir. Bütün vücutlar aklın kendilerini kullanabileceği bir standartta Allah-u Teala tarafından yaratılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman dördüncü boyutunuz, hız beşinci boyutunuz. Hız arttıkça zaman kısalır. İkisi birbirine ters orantılıdır. Zaman hızın sonsuza ulaştığı noktada zaman sıfıra ulaşır. İşte Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz

kızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama zamandan münezzeh olduğu için sıfır zaman aralığında kainatın her zerresinde bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilmek demek, sıfır zaman aralığında kainatın veya kainatın ötesinde her noktada, kainatın bütününde, kainatın her noktasında veya kainatın da ötesindeki yokluğun gene her noktasında Allah Teala sıfır da zaman aralığında bulunmak yetkisinin sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Allah Teala'nın indinde hız öyle bir noktadır ki daha ötede bir hız yoktur. O Allah Teala sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple zaman onun standartlarında sıfır göstergesindedir. Allah bu sebeple sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bu sebeple bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Onun için Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır dediğimiz zaman Allah Teala da aslında her noktada her an var olabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, o size sırlarını anlattığı zaman her şey dört dörtlük olarak cuk oturur yerli yerine. Bakarsınız ki her şey merkezinde. O zaman Einstein'ın zaman ve mekan kavramlarını daha güzel yerlerine oturtabilirsiniz. Hatta onun ötesine geçersiniz. Neden? Einstein ulaşılabilecek en büyük hızın ışık hızı olduğunu zannediyordu. Oysa ki ışık hızının üstünde de hız var. Sonsuz hız. Sonsuz hıza kadar ulaşan bir hız limiti ışık hızının ötesinde mevcuttur. İşte problem oradan başlar zaten. İnsanların Allah'ın bize öğrettiklerine henüz inanamamaları bu açıdan geçerlilik kazanır. Sevgili kardeşlerim, elektronlarla karşıt elektronlar arasındaki ilişkilerde elektron ağırlığı ya da elektronun kütlesi karşıt elektron kütlesinin daima iki katıdır. Işık hızının altındaki bütün hızlarda varoluş statüsü budur. Ama ne zaman bir kütle ışık hızına ulaşırsa, onun elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı, bir başka ifadeyle elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesi birbirine eşit olur. Bu sıfır ağırlıktır. Işık hızında bir kütlenin kütlesi sıfır olur. Artı değerle eksi değer birbirini götürdüğü için.
Yani bir elektron ağırlığını 2A kabul ederseniz, bir karşıt elektron ağırlığı sadece A'dır. Işık hızının altındaki hızlar zamanımızda henüz bilim ışık hızının ötesine taşmayı öğrenemedi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir sistemdeki elektron ağırlığıyla ya da elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesini eşit seviyeye getirebilirseniz, bu elektron kütlesinin azalması, karşıt elektron kütlesinin de, yani negatif kütlenin de çoğalması ve bir noktada buluşmaları noktasında, buluşmaları seviyesinde gerçekleşen bir olaydır. Burada ışık hızı elde edilir. Işık hızında kütle sıfırdır. Ama ne zaman pozitronun, yani karşıt elektronun kütlesi elektron kütlesinin ötesine geçerse, orada ışık hızı aşılmıştır. Işık hızını aşmak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Dünyamızı sonsuz uzaklarda bulunan, uzaklıklarda bulunan gezegenlerden gelen uzaylılar ziyaret etmektedir. Bu hava gemilerini incelediğiniz zaman orada sadece şunu görüyorsunuz. O hava gemilerindeki statü karşıt elektronların ya da adına pozitron diyelim, pozitronların devir sayısı, spin sayısı elektron spin sayısından fazladır. Bir başka ifadeyle karşıt elektronların kütlesi, negatif kütlesi elektronların pozitif kütlesinden fazladır. Bu noktada o nesne, o hava gemisi görünmez olur. İşte sevgili kardeşlerim, gelecekte bu tarzda hava gemileri yapılacaktır. Henüz dünya böyle bir teknolojiyi bilmiyor. Ama uzaydan dünyamıza ulaşan birçok gezegenden gelenler dünyamıza ulaşmaktadırlar. Ve o statüde gemilerini ortalıkta bıraksalar bile o gemiyi görmeniz mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Ve bizim dünyamız henüz bu kanunları bilmiyor. Bizim de onları öğretmeye çalışmamız çok fazla bir değer ifade etmiyor. İnsanlar bir defa negatif ağırlığa inanmıyorlar. Oysa ki bütün elektron, karşıt elektronların ağırlığı negatif ağırlıktır. Eksi değer taşırlar. Biz adına ağırlık diyoruz, yer çekimi kuvveti olan bir dünyada yaşadığımız için ağırlık diyoruz. Aslında kütle demek daha doğru. Çünkü yer çekimi kuvvetine göre kütle farklı değerler ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde insan kainattaki en değerli mahluktur. Bütün gökler, bütün arzlar, dünyamız gibi dünyalar, hepsi biz insanlar için yaratılmış. Ve insanlar sadece bu dünyada yaşamıyor. Göklerdeki insanlar var. Yerlerdeki insanlar var. Bir de ikisinin arasındaki
insanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak istiyorsanız, o zaman yeriniz tasavvuftur. O zaman Kur'an-ı Kerim'in sırlarıyla alakadar olacaksınız. Ve de Allah-u Teala'nın sadece mukaddes sırrın sahibi kıldığı insandan öğrenebilirsiniz. Son, nihai aşamaları. Negatif kütleye inanmayan bir ilim hastaları dizaynı bugün dünyaya hakimdir. Ama değil ışık hızını aşmak, ışık hızına ulaşamazlar. Ulaşmanın yolu hızı motor kuvvetiyle arttırmak değildir. Maddenin yapısını değiştirmektir. Bu söylediklerim bilgisayarın hafızasına devamlı olarak giriyor. Gelecekte bunlar gerçekleşecek ve onun gerçekleşmesinden ne kadar zaman evvelden beri bizim bu sözleri tekrar ettiğimizi bilgisayarın hafızasındaki, bilgisayarların hafızasındaki bu konuşmalar ispat edecek sevgili kardeşlerim. İlim gerçekten acınacak bir noktada. Ve bunu acınacak noktada tutan, öteye geçmesine mani olan da insanların taassubudur. Bundan yıllarca evvel sevgili kardeşlerim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu hakikatleri formülleriyle oradaki iki tane doçente anlattık. Ve de kesinlikle bizi reddettiler. Biz dediler, bu söylediklerine inanmıyoruz. Böyle saçmalık olmaz. Bir gün saçmalık dedikleri şeyin bir gerçek olduğunu gördükleri zaman inşallah hayatta olurlar. O zaman çok hayıflanacaklardır. Neden söylediklerimizi kabul edip tahkik etmedikleri için. Negatif ağırlık, negatif kütle onlar için inanılması güç bir olaydı. Ve bize şu tavsiyede bulundular. Siz bunları evvela Amerika'da veya başka ülkelerdeki uzmanlara söyleyin, onları ikna edin. Ondan sonra bize gelin. Batı hayranlığının hangi noktada olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan asırlarca önce el-cabir matematikte o güne kadar olmayan negatif değerleri, yani sıfırın altındaki eksi değerleri matematiğe kazandırmıştı. El-cabire hala hayranız. Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün biz negatif ağırlığı, negatif kütleyi nükleer fizikçilere ve nükleer kimyacılara kabul ettirememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bir şey öğretmedi ki. Bizim söylediklerimizin dünya ilmini bugün ne kadar aştığı ancak gelecek günlerde belli olacaktır. Hatırlıyorsunuz. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir konuşma yapıyor Şam'da. Diyor ki sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır. Ne? Sen Allah'ı ayaklarının altına alıyorsun ha deyip katlediyorlar. Katli vaciptir diyorlar. Ve katlediyorlar Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni. Ama sözünün sonunda söylediğini de herkesin kafasında
bir yerleşik sonuca ulaştığını idrak ediyorlar. Diyor ki, sen şına girdiği zaman buradaki sır çözülecektir. Siz beni öldürmek istiyorsanız buyurun, öldürün. Ben ölüme hazırım. Ama bunu da unutmayın. Bu söylediğim sözdeki sır, sin şına girdiği zaman aydınlanacaktır. Gerçekten Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethediyor ve nerede diyor bu konuşmayı yaptı? İşte diyorlar burada. Kazın diyor şurasını. Kazdıkları zaman bir küp altın çıkıyor sevgili kardeşlerim. Muhyiddin Arabi Hazretleri onlara demiş ki, siz Allah'a değil paraya tapıyorsunuz, altına tapıyorsunuz demiş. Katli vaciptir diye katletmişler. Allah-u Teala'nın bir büyük evliyasını, en büyük evliyalardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki, Allah ve insan konusunda sizinle bugünkü ilmin ulaşamayacağı seviyelerde bir konuşma yapmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. İnşallah ne demek istediğimi kısmen de olsa anlayabilmişsinizdir sevgili kardeşlerim. Ama gelecekte ulaşılacak olan ışık hızı ve ışık hızının ötesi sadece bir tek şart altında gerçekleşebilir. Fotonların devir sayısının ve ağırlığının ya da kütlesinin elektron kütlesinden öteye geçmesi temel şarttır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: casa delle chiese.
1: الفاتحة والصلوات اللهم صل على محمد. تعالى رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. دبي أكن استعين اتنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ey Yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için ve bu akşam da bizlere bir sohbet nasip kıldığın için Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili kardeşlerim, bu akşam sizinle bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Mutluluk, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği temel hedef. Allah sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiçbir talebi yoktur. İlla sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor bu dünyada, mutlu olmanızı istiyor cennette. Ve bütün bunların başlangıç standardında start, çıkış noktası tek bir noktadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah'a mutlaka ulaşır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Ölse de gam yemez. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutluluk dedikleri hepinizin sadece bir dilekle sonsuza kadar saadeti yaşayabileceğiniz cennetleri ifade eder. Cennet saadeti. Bir kısım insanlar derler ki, hadi canım sen de, sahabenin bile sadece 10 tanesine Allah Teala cenneti nasip kılmış. Bizim gibi garibe Allah Teala cenneti nasip eder mi ki? Bu bize hiç mümkün görünmüyor. Sevgili kardeşlerim, hep yanlış bilgiler insanları yanlış duygulara sürüklüyor. Evvela sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah Teala cenneti nasip etmiş. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Kurtuluşa erdiler. Cennet saadetine de dünya saadetine ulaştılar. Ama hepsi. 10 tanesi değil, hepsi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsinin cennete gireceğini, üstelik de fevzül azim standartlarında cennete gireceğini, yani cennetin en üstünü olan adın cennetlerine gideceğini açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse kim bu istikamette pesimistse, Allah bana cenneti nasip eder mi ki? Sahabenin bile 10 tanesine cenneti vermiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Bizim gibi garibanı Allah Teala cennetine kabul eder mi? Böyle düşünen gerçekten garibandır. Çünkü Allah Teala'nın cenneti onun için de hazır ama o farkında değil. Belki de iblisin yanlış telkinleri sebebiyle öyle zannettiği için hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Nasıl olsa Allah Teala beni cennetine almaz diye teşebbüs etmeyecektir kişi. Ve sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için bir dileğin eksikliği sebebiyle gideceği yer cehennem olacaktır. Olur mu şimdi bu sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Olur mu böyle, olur mu? Mutlaka cennete girecek olan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse olur. Kişi kendi kendini cehenneme mahkum eder mi? Eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu cehenneme mahkum etmemiştir. Allah ona yolu göstermiştir. Demiş ki sen benim cennetime girmek istiyor musun arkadaş? Eğer istiyorsan buyur. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka cennetime alırım. Allah-u Teala böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. İstediği şey sizi cennetine mutlaka almak. Almaya hazır. Ötesi bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Allah'ın yapacağı bir şey yoktur. Sizinle ilgilenmez. Siz doğru posta cehenneme gidecek olan birisi olursunuz. Neden? Çünkü kanunlarını koymuş. Birinci kanun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun nar ve makanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala, onlar bana mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte koskoca bir öğretim camiası, bütün dünyada din öğretenlerin 90%'dan fazlası bu hakikatten haberdar değil. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden dini öğrenmemişler. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir müfredat programını takip etmişler ve o müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Yüzlerce yanlışın arasında bir de bu var. Yanlışlar ve eksikler vahim sevgili kardeşlerim. Cennetle cehennem arasında bir tercih yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz, ya da dilemeyeceksiniz. O zaman da mutlaka cehenneme gireceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemek diye bir davetin Allah-u Teala tarafından yapıldığını bilmeyenler, ama adam okumuş, din konusundaki bir fakülteyi bitirmiş, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş ama bilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmiyor. Çünkü okudukların arasında o yok. Peki hatalı mı? Hayır sevgili kardeşlerim, hatalı değil. Onu öğrenmiş ve onu öğretecek. Nereye kadar hatalı değil? Bu açıklamaların yapıldığı ve ona ulaştığı ana kadar hatalı değil. Ama ne zaman ki açıklamayı görüyor, tahkik ediyor ve görüyor ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama dilemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkalarına da söylemiyor. doğruları söylemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkaları gelip de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gidiyormuş. Mutluluktan nasiplerini hiç alamıyorlarmış bu adamlar. Siz buna ne diyorsunuz? Bize hiç böyle bir şey öğretmediniz. Eğer o öğretim üyeleri onlara bu suali soranlara hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ruh insana hayat verir, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunların hepsi saçmalıktır, yalandır. Bunu diyorsa eğer, işte o zaman hali duman. Çünkü o zaman omuzlarına ne kadar insana bu yanlış öğretiyi öğretmişse ve yanlış olduğunu bile bile ısrar etmişse, bir öğretim üyesinin bilmeden de ısrar etmesi onun mahvına sebebiyet verir. Zaten bilmiyorsa gideceği yer cehennemdir. Ama başka insanların da söylemesine rağmen, bak Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunları söylediğini söylüyorlar. Siz bu ayetleri bize hiç göstermediniz, öğretmediniz. Durum ne? Bize neticeyi bildirir misiniz? Onlarda lüzum bile yok. Bunları sana söyleyenler ya dilidir ya da dinden yana hiç nasiplerini almamış olan insanlardır. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Böyle diyen insan, işte o kendisini cehenneme doğru posta gönderen birisidir. Peki Allah-u Teala mı onu cehennemine atacak? Hayır. O kendisini cehenneme gönderecek. Allah kanunlarını koyar. O kanunlara itaat edenler olur, itaat etmeyenler olur. Unutmayın, hepiniz netice itibariyle sadece bir yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış olan insan adı verilen Nas mahluk. Ve yaratanın kanunları var. Ya o kanunlara riayet ederiz, kurtuluşa ulaşırız, Allah'ın cennetine gireriz, ya da riayet etmeyiz. Seçim bizim. Ama riayet edersek mükafatını alırız. Riayet etmezsek cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. İstesek de istemesek de cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. Ah benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak varken, Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmak varken cehennemi seçmek biraz yanlış gelmiyor mu size? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir evrensel öğretidir. Kainatın kitabıdır. Ve kitabın ruhunu ancak kendilerine Allah'ın ruhu öğrettiği insanlar bilirler ve öğretirler. Tefsir de onların harcıdır. İşte din öğretiminin %90'dan fazlasının bilmediği Kur'an hakikatleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değildir. Öyleyse konumuz mutluluk ve mutluluğun elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek ve bilmiyor adamlar. O zaman bu söylenenleri din adamıyım diye yaşayanlar tahkik etmek mecburiyetinde değiller mi? İki sebepten tahkik etmek mecburiyetindeler. Biz, birinci alternatif, biz yalan söylüyoruz. O zaman bu yalanı yüzümüze çarpmak için tahkik etmek mecburiyetinde. Acaba Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bizim söylediğimizi söylüyor mu, söylemiyor mu? 2. Biz doğru söylüyoruz. O zaman doğruyu kabul etmekle, evvela doğruyu kabul etmek mecburiyetinde, ikincisi kabul etmekle kalmayıp o güne kadar yaptığı yanlışı, yanlış öğrettiklerine karşı bir vicdan borcu olarak düzeltmek mecburiyeti doğar. Bu bir vicdan borcudur sevgili kardeşlerim. Eğer din adamıysanız sizlere sesleniyorum. Eğer bunları bilmiyorsanız, yanlış öğrettiyseniz, bu normal bir şeydir, sizin hatanız değil. Ama şimdi öğrendikten sonra, doğruları tahkik edip tespit ettikten sonra onlara doğruyu söylemiyorsanız, o zaman her mahvına sebep olduğunuz insanın vebalini alıyorsunuz. Din adamı olmak bir vicdan meselesidir. Ve bu söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtmayan, ben bilirim afur tafuruyla ortalıkta kibirle dolaşanlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? Se'asrufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. O onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğim diyor Allah-u Teala. Onlar ki diyor, bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a ulaşma gününü, Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı yalanlarsa, yevmil ahiri yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sizleri Allah'ın güzellikleri karşısında haşyetle kalpleri dolmaya çağırıyoruz. Allah'ın davetini sizlere ulaştırıyoruz. Allah Teala diyor ki, ben sizden sadece bir tek şey istiyorum, sizin mutlu olmanız. Başka talebim yok diyor. Ve diyor, cennetimi istiyorsunuz. Bir dileğiniz benim için yeter diyor. Bana ulaşmayı dileyin. Tamam diyor. Ayrıca diyor, bu bir tek dileğiniz var ya, bana ulaşmayı dilemeniz, benim öyle şeyler yapmama sebebiyet verir ki siz birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bana ulaşmayı dileyen herkes yetmez. Dünya saadetinin de yarısının mutlaka sahibi olursunuz ve bedavadan sahip olursunuz. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yaptıklarınızı ne yaparsanız kendiniz istediğiniz için yapmış olacaksınız. Ben yaptıracağım diyor. Ve diyor, ruhunuzu bana ben ulaştıracağım diyor. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci adım, size 10 tane ihsan vereceğim. Ondan sonra da diyor, 10. ihsanda göstereceğim mürşide ulaşıp tabi olacaksınız. İkinci adım, bu sefer de 10 tane nimet vereceğim. Ve neticede de mutlaka ruhunuzu bana geri döndüreceğim, kendime ulaştıracağım diyor. Ve diyor, bunu garanti ediyorum diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz diyor. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu ikisinde dünya saadeti başkalarından farklı değil. Sokaktaki adam nasıl bir mutluluk içindeyse, ki mutlu değildir, siz de mutlu değilsiniz. Ama ne zaman ki 14. basamakta tabiyetiniz başlar, ondan sonra nefsinizin afetleri temizlendiği sürece adım adım mutsuzluktan mutluluğa ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayacaksınız. Yarısından çok daha öteye de geçebileceksiniz. Ne karşılığı? Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek karşılığı. Ne karşılığı? İkincisi, burnunu kırıp Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde tövbe ederek el öpme olayı, tevazu. Kibirle yeryüzünde dolaşanlardan olmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerim. Zor mu? Hanginiz bana bunun zor olduğunu iddia edebilir ki sevgili kardeşlerim? Eğer bir tek dileğiniz sizi Allah'a ulaştıracaksa, bir tek dileğiniz size üçüncü kat cenneti sağlayacaksa, bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını hemen hemen bedavaya sağlayacaksa, Allah'ın evliyası olacaksanız, Allah'ın dostu, sevgilisi olacaksanız, o zaman bunun tereddüt edilecek tarafı var mı? Şu dünyada bana mutlu olmak istemeyen bir insan gösterebilir misiniz? Herkes mutlu olmak için çalışıyor. Herkesin bütün hedefi şu dünyada mutlu olmak, ahirette de Allah'ın cennetine girmek. Ama cehaletleri sebebiyle insanların büyük bir kısmı, özellikle alim geçinen cahiller sebebiyle, o cahiller de dahil olmak üzere gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi hazır etmiş sizin için. En güzel şeyleri size vermeye Allah hazır. İşte bu cennetim diyor. Hadi buyurun girin. Takva sahibi olduğunuz anda onun sahibisiniz diyor. Kaf suresi 32. ayet-i kerime. 31 ve 32. ayetler. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. İşte vaad olunduğunuz yer bu cennettir. Kim takva sahibi ise mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Dilemeyen hiçbir şekilde takva sahibi olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz yoksa? Saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin bir hiç karşılığı. Bir dilek ve üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası. Bana yetmez mi diyorsunuz? Tamam, çok daha güzel. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra orada kalmazsınız. Allah'a tevekkül ettiyseniz zaten otomatik olarak gideceksiniz yukarıya doğru. Yani zikrinizi arttırabiliyorsanız gideceksiniz. Yol sizin. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Zaten fizik vücudunuzun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası sizin. Dördüncü kat cennet de sizin. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Beşinci kat cennet dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşacaksınız. Altıncı kat cennet dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennet adın cennetlerinden birinciye gireceksiniz. Dünya saadetinin gene %100'ü. Hem de müzeyyen olmuş bir dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, bu öğreti zamanımızın klasik din öğretisine hiç benzemiyor.

da sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'in dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilik de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Nerede farkımız? Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada belirsizlik vardır, orada mutsuzluk vardır. Saadet, mutluluk yoktur. Ve hala dünyadaki din adamlarının büyük kısmı kendisinin sahip olduğunu zannettiğin dışında dinler olduğunu zannediyor. O dinlerdekilerin de hepsi benim düşmanım diyor adam. Her dinin içinde ne yazık ki çoğunluk böyle düşünüyor. Yanlış sevgili kardeşlerim. Yanlış. Başka bir din hiç olmadı. Bütün dinler insanların ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini gerektiren tek bir dindir sadece. İkinci bir din hiç olmamıştır ki diğerleri olabilsin. Hazreti Adem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Bütün peygamberler, bütün resuller hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininden. Yani Arapça adıyla bu dinin adı İslam. Yani Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim kılmak dini. İslam, teslim olmak demek. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslim ettikçe daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İnsanlara bunu sorun. Unutmayın, sizler Mir Vakfı'nın mensupları, bütün dünyaya ışık tutacak olanlarsınız. O Allah'ın dinini bildiklerini zannedenler ama bilmeyenler, başka insanları cehenneme mahkum edenler hep sizin karşınızda olacaklardır. Doğruyu eğer bu dünyada akıllarını başlarına toplayamazlarsa ancak öldükleri gün anlayacaklardır. Ve Kur'an'da defaatle Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'ı gördüklerinde ölünce mutlaka görecekler. İlk söyleyecekleri şey, Ya Rabbi beni hemen geri döndür dünyaya ve senin sadık kullarından olayım. Tayin ettin Resul'e tabi olayım. Bunu söyleyeceklerdir. Kaç tane misal vermiş Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve Firavun'u da söylüyor. Açtık diyor artık. Gözlerin keskin oldu. Hadi şimdi hakikati gördün. Ne diyeceksin bakalım diyor. Firavun diyor ki, Ya Rabbi beni geri gönder. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Kime istersen tabi olayım. Allah-u Teala diyor ki, artık çok geç. Bu noktada kimseyi dünyaya geri göndermeyiz. Ama diyor, senin bu secde vaziyetinde, Firavun secdeye kapanmış, secde vaziyetindeki cesedini diyor Allah-u Teala gelecek bütün nesillere ibret olmak üzere diyor, bozmadan, bozulmadan durduracağım diyor. Hiçbir uzvun değişmeyecek diyor. Böyle secde vaziyetinde kıyamete kadar seni tutacağım diyor. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere o kendisini Allah zanneden Firavun işte böyle Allah karşısında secde etti demeleri için. Firavun'un Ya Rabbi beni geri gönder de
sana ne kadar

itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim, tayin ettiğin Resul'e tabi olayım ifadesi Firavun'u kurtaramadı. Ölümle beraber perdeler açılınca herhalde bu konuda bağnazlık edenler bundan çok utanç duyacaklardır. Çok büyük bir pişmanlık onları A'dan Z'ye kaplayacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzeli ve doğruyu yaşamak varken çirkini ve eğriyi neden yaşayalım? Cennete ulaşmak varken neden bile bile kendimizi cehenneme mahkum edelim? Mutluluk varken neden mutsuzluk? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah Teala garanti ediyor mutluluğunuzu. Bir dilekle cennet mutluluğu, dünya saadetinin yarısı. Geri kalanı da arkasından vazgeçmezseniz otomatik olarak gelecektir. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk, mutluluk diye başımızın etini yedin diyeceksiniz şimdi bana. Her seferinde mutluluktan bahsediyorsun. Nedir bu mutluluk? Nedir mutluluk? Mutluluk madde bir, devamlı kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Kesintisiz bir saadet halini yaşama standardıdır. Madde bir, kesintisiz bir mutluluk, yani devamlı bir mutluluk. Madde iki, bu mutluluk üç aleminizde birden yaşanır. İç aleminizde mutlusunuz, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Dış aleminizde mutlusunuz, başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkinizde mutlusunuz, hem emirler cephesinde mutlusunuz, bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, hem de nehiler cephesinde mutlusunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Demek ki mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisiz ve devamlı olmalıdır. Bir, iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmalısınız. İki, ve bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade etmelidir. Kavga halini değil, sulh ve sükun hali. Çevrenizde uyum sağlamanız hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zor mu? Hiç sanmıyoruz. Eğer Allah Teala bunları size bedavadan veriyorsa, şu gözleri, şu kulağı, şu dili, şu kalbi Allah Teala size verdiyse, karşılıksız verdiyse, o Vehhab'tır. Hibe edendir, karşılıksız verendir. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, çalışan midenizle, bağırsaklarınızla, akciğerinizle, karaciğerinizle, bütün uzuvlarınızla siz bir trilyonersiniz. Bunlardan bir tanesinde mahrum olan insanın durumuna bir girseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaktınız. Şimdi anlayamazsınız. Diyaliz makinesine giren bir insanın böbrek sahibi olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlaması söz konusudur. Ama zaten böbreklere, sağlam böbreklere sahip olanlar bunun bir mazhariyet olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu hiçbir zaman idrak edemeyeceklerdir. Cinlerin saldırısına uğrayan, ondan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen
ve çorap giyen bir kişinin, cinlerden kurtulan bir kişinin irşat makamının kıymetini anlamasıyla tasavvufu yaşayan herhangi bir kişinin irşat makamının kıymetini anlaması aynı seviyede olamaz. Onca çileyi çektikten sonra, cinlerden çeşitli zararlar gördükten sonra bir kişi bunlardan kurtuluyorsa, o kişi için irşat makamı, o büyük felaketten onları Allah'ın yardımıyla, Allah'ın emriyle kurtaran biridir. Öyle bir insanın Allah Resulüne karşı duyduğu sevgi, duyduğu saygı, haşyet, başka insanlarla mukayese edilemez. Onun ölçüsü yoktur. Öyle ki sevgili kardeşlerim, Allah'a onu anlamaya çalışarak yaklaşın. Sadece tek cephesi vardır. Sever. Nefret etmez. Sizin yaptığınızın bedelini size ödetir. Bu koyduğu kanunların gereğidir. Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendilerini cehenneme atarlar. Öyleyse hadi gelin şu mutluluğun ne olduğunu beraberce bir inceleyelim. Cennet saadeti belli. O konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. 7 kat cennetin bir tanesine gitmek bir tek dilekle kesin olarak mümkün. Dünya saadetinin tanımlaması, iç dünyanızda mutluluk. Ne demek bu? Şu demek. Ne zaman zikriniz daimi zikre ulaşırsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar nefsinizin kalbini %100 işgal eder, faziletler. Bunun manası nedir? Bunun manası nefsinizin kalbinde artık afetler kalmamıştır. Kalsaydı ne olurdu? Mutsuz olurdunuz. Neden? İç dünyanızda mutsuz olurdunuz. Çünkü devamlı iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri, nefsinizin ordularıyla ruhunuzun orduları devamlı bir harp içinde, kavga içinde olacaklardı. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine asla yapmak istemezler. Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasaklarını da mutlaka yapmak isterler. Peki kavga ile ne alakası var? Şu alakası var. Ruhunuzun hasletleri de bunun tamamen tersidir. Ruhunuzun hasletleri de Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse mutlaka yapmamak ister. Öyleyse daha başlangıçta birbirine %100 zıt olan iki varlık bir arada. Ruhunuz hasletlerle dolu %100. 100 ünitede 100 ünite haslet. Nefsiniz 100 ünitede 100 ünite afet. Öyleyse heva böyle bir dizaynda iki sistem birbirinin tamamen zıttı. Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi lazım. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirle bir farz olmuştur. Öyleyse her namazı vaktinde kılmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz namazı mutlaka kılmanızı istiyor, nefsiniz asla kılmamanızı istiyor. Zikir Allah-u Teala'nın emri, ruhunuz mutlaka yapmanızı, zikrinizi yapmanızı istiyor, nefsiniz de asla yapmamayı. Nefsinizle beraber olan bir varlık daha var, şeytan. Nefsinizi kolayca Allah'ın emirlerinin yapılmaması istikametinde teçhiz eder ve kullanır. Nefsinizi kolayca Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için kullanır. Neden kolayca kullanır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette.
Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik, Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik. Öyleyse şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin, hevanızın talepleri arasında hiçbir farklılık yok. Şeytan nefsinizi devamlı ruhunuza karşı kışkırtır. Bu sebeple devamlı kavga vardır. Her ikisi de kendi dediğinin kabul edilmesini ister. Ruh niçin ister bunu? Çünkü o davranış, ruhun istediği davranış sizi mutlu edecektir. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrini tebliğ eder ve yaptırır. Yaptırmaya çalışır. Başlangıçta kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. 100 üzerinden 100 ünite haslet, 100 üzerinden 100 ünite afet. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, içinizde iki ses devamlı çarpışacaktır. Allah'ın emrini yerine getirmemek isteyecektir bir tanesi, öteki de mutlaka yerine getirmek isteyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili biri mutlaka işlemek istemeyecektir, diğeri de mutlaka işlemek isteyecektir. İkisi de kendi dediğinin olmasını istediği için karşı tarafı devamlı kavga ederek rahatsız edecektir. Evet, devamlı bir kavga var iş dünyanızda. Bunun için mutsuzsunuz. Kavga hiç bitmez. Allah'ın bütün emirlerinde kavga, bütün yasaklarında kavga, her an kavga. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle, diyalektik kavga sebebiyle sonsuz bir huzursuzluk sizi hep kaplar. Kabahati hep başkalarını bulursunuz, başka vesileler bulursunuz. Ama bilmezsiniz ki iç dünyanızda bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızdaki kaos var. Diyalektik kavga var. Sonra mı? Şimdi bir de daimi zikre ulaştığınız noktayı düşünelim. Nefsinizin afetleri hiç kalmamış. Yerine faziletler gelip yerleşmiş. Faziletlerin %100'ü Allah ne emretmişse onu yapmak ister. Faziletlerin %100'ü Allah neyi yasak etmişse onu da işlemek istemez. Yani kavga bitti demektir bunun manası. Çünkü ruhunuzun hasletleri de aynı standartlara göre yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister, yasak ettiği fiilleri de işlemek istemez. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki ömrünüz boyunca devam eden o kavga bitmiştir. Kavga sona ermiştir. Kavganın yerini iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tesis edilen bir sulh ve sükun almıştır. Yeni bir devir başlamıştır sizin için. Sulh ve sükun devri, mutluluk devri iç dünyanızda. Artık siz Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getiren, Allah neyi yasaklamışsa onu gerçekleştirmeyen bir sulh ve kesintisiz bir iç dünya sulh ve sükununun sahibisiniz. Öyleyse iç dünyanızda artık siz mutlu bir insansınız. Bu kadar. İç dünyanızda mutluluk tesis etti. Tesis edildi, yerleşti. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş sona erdi. Yerini iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali tesis etti, yerleşti. Ha şimdi gelelim dış dünyanıza. Bakalım şu dış dünyanız neden huzursuz? Neden huzursuz? Nefsinizin afetleri sebebiyle hep başkalarına üstün olmak istiyorsunuz. Başkalarını küçültmeye çalışıyorsunuz.
onlara mutluluk vererek, siz de mutlu olacak yerde onlara mutsuzluk vererek nefsinizin bir afetini tatmin edeyim derken, siz de mutsuzluk verdiğiniz insanla beraber mutsuz oluyorsunuz. Sıkıntı duyuyorsunuz yaptığınız yanlışlıklardan, huzursuzluk duyuyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Başkalarının kalbini kırıyorsunuz. Onlarla iyi bir uyum sağlayamıyorsunuz. Geçinemiyorsunuz insanlarla. Onları üzüyorsunuz ama siz onlardan daha fazla üzülüyorsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlara tahakküm etmek istiyorsunuz. Bunu başardığınız zaman mutsuzsunuz. Teşebbüs ettiğiniz zaman gene mutsuzsunuz. Başka insanlara üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Gene mutsuzsunuz. Yetmez, başkalarını da mutsuz ediyorsunuz. Burada konu biraz daha çetrefil. Neden? Çünkü başka bir insana şu veya bu davranışınızla mutsuzluk verdiğinizde, onu huzursuz kıldığınızda, o kişinin içinde onun da nefsi var. İntikam duyguları uyanır. Bir defa ona mutsuzluk verdiğiniz anda, onu üzecek bir şey yaptığınız anda, ona bir hakaret ettiğiniz, bir kötü davranışta bulunduğunuz anda Allah-u Teala size mutsuzluk verir. Azap eder. Ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Ve huzursuz olursunuz. Daha başka birinin kalbini kırdığınız anda bu sıkıntıyı yaşarsınız. Peki sonra? Burada bitmez. O kendisine sıkıntı verdiğiniz kişi sizden intikam almak isteyecektir. Ve intikam almak konusunda derhal harekete geçer. Geçerse ne olur? Harekete geçip de intikamını alabilirse, ona kötülük yaparken siz nasıl huzursuz olduğunuzsa, sizden intikam aldığı zaman da huzursuz olursunuz. Ona o kötülüğü yaptığınızı çoktan unutmuşsunuzdur. Size göre size karşı bir haksız fiil ika edilmiştir. Sizin ona yaptığınız kötülük, o ayrı bir konu, olay sizin için. Ama siz ondan bir kötü davranış aldınız. Size kötü bir davranış sergiledi ve siz buna üzülürsünüz. O kötü davranışa sebebiyet verdiğinizi falan unutursunuz. Ona değer vermezsiniz. Önemli olan o anda size yapılan o kötü davranış sizi huzursuz eder. Sonra bunun için ikinci defa üzülürsünüz. Evvela o kişiye o huzursuzluğu verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Bir, o kişi sizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzülürsünüz. İki, yeter mi? Yetmez. Siz de nefsinizde intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa üzülürsünüz. Dış dünyanızda üçüncü defa üzülürsünüz. İntikamınızı alamazsanız intikam alınamamış intikam, yani kin hüviyetine dönüşür. Bu sefer de vücuda gelen stres sebebiyle, ondan intikam alamamanın verdiği stres sebebiyle gene
huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki dış aleminizde de mutsuzsunuz. Nefsinizdeki afetler durduğu sürece size devamlı mutsuzluk verir dış aleminizde de. Ne zaman durmaz? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin bütün afetleri kapı dışarı atılmış olur. Yerini ruhunuzun hasletlerine tam paralel olan faziletler doldurur. Nefsinizin kalbi fazıllarla dolar. Bu faziletler ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. O zaman sizin başka birinin kalbini kırmanız, ona haksız yere bir kötü davranışta bulunmanız imkansızdır. İmkansızsa, o başkasına yanlış davrandığınız takdirde duyacağınız üzüntüyü hiç yaşamayacaksınız demektir. 1. Hiç kimseye kötü davranamayacağınız için hiç kimsenin de sizden intikam alması mümkün olmayacaktır. 2. Hem birinci açıdan hem ikinci açıdan siz artık mutsuzluğu yaşayamazsınız dış dünyanızda. Sizden intikam almadıkları için siz de başkasına hiçbir zaman intikam almayacaksınız. 3. Ne siz başkasına eziyet verdiğiniz için ne de başka birisi sizden intikam aldığı için sizin huzursuz olmanız, yani sizin de onlardan intikam almanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle bir insanda stresin oluşması da mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan, yani kinden oluşur. Öyleyse bu insan, daimi zikre ulaşmış insan, dış aleminde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşar, başka insanlarla kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. Sonra ne olur? Kişi dış dünyasında da gördüğünüz gibi dört ayrı cepheden de mutludur. Ne başkalarının kalbini kırar, ne kendisinden intikam alınır, ne o başkasından intikam alır, ne de stres oluşması söz konusu olur böyle bir insanda. O kişi hep mutludur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki sonra gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Bu kişi daimi zikrin sahibi, bütün ibadetler onun için bir zevk. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda yapıyor. Ama baştan nasıldı durumu? İbadetlerini yapmıyordu. Bu sebeple sebebini bilmediği bir üzüntü hep onu rahatsız ediyordu. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için, emirlerini yerine getirmediği için. Ve nefsinin afetlerine hep kurban gittiği için Allah'ın yasaklarına da riayet edemiyordu. Arkadan da Allah ona azap veriyordu, ruhta huzursuzluk. Ve hep kişi ruhta nefse huzursuzluk verdiği için huzursuz ve sıkıntılı bir hayat geçiriyordu. Hem Allah'ın emirlerini gerçekleştiremediği için hem de yasaklarını. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren biridir. Neden? Nefsinin bütün hasletleri, nefsinin bütün faziletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunun bütün hasletleri de karşı çıkan bir müessese yok. İkisi de istiyor, mutlaka gerçekleşecek. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince ne nefsin faziletleri, ne ruhun hasletleri yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Yine kavga yok. Kavgasız bir
Allah'ın emirlerini ve yasaklarını mutlak yerine getirme müessesesi, arkasımı hep mutluluk, kesintisiz bir mutluluk, emirler cephesinde de, ehiler cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İşte bu mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o mutluluğu yaşamanızı istiyor Allah Teala. Onun için hepinizi daimi zikre davet ediyor. İradenizin teslimine kadar davet devam eder. Ve mutluluğunuz hiç bitmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde bizi el ele, gönül gönüle bir güzelliği yaşattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene birlikteyiz. Birçok şeylerin, olayların ardından gene birlikteyiz. Gene mutluluğu terennüm etmek üzere. Mutluluk şarkıları üzerine, mutluluk sizlerin sembolünüz olsun sevgili kardeşlerim, alameti farikanız olsun. Sizler mutluluğu yaşayarak bütün dünyaya mutluluğu, gerçek mutluluğu, Allah'ın mutluluğunu öğreteceksiniz. Mutluluk bir kuru laf değildir. Mutluluk bir bütünü ifade eder. A'dan Z'ye her şeyinizle mutlu olmak. Yüzeysel de baksanız, derinlemesine de baksanız, boyutlarına baksanız mutluluğun, hepsini ayrı ayrı açıdan değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesiyle karşılaşacaksınız. O mutluluk reçetesi eksiksiz bir bütündür. Ve kim o reçeteyi tatbik sahasına koyarsa mutlaka bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Etrafına örnek olur. İnsanlar ondan mutluluğu öğrenirler. Sevgili kardeşlerim, bu bir bütün olaydır. Allah'a ulaşmayı denemekten başlayıp iradenin teslimine kadar uzanan ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini, muhtevasını alan bir bütün müessese, bütünleşmiş bir kurum. Mutluluk. Neyle bütünleşmiş? Kimle bütünleşmiş? Neyle bütünleşmiş? Yerlerle, göklerle, kainatla. Kimle bütünleşmiş? Allah'la. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yerler gökler durdukça insanlar bizim gezegenimiz gibi gezegenlerde yaşayacaklar. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Sanmayın ki biz bu dünyamızda insan olarak tek başına yaşayanlarız. Allah Teala 17 ayet-i kerimede göklerdeki insanlar buyuruyor, yerlerdeki insanlar buyuruyor ve aralarındaki insanlar buyuruyor. Öyleyse bütün kainatta bizim gibi insanlar var. Hepsi de sadece Allah'ın bütün kainatlardaki tek dinini yaşadılar. Yani Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan, sonra mürşide tabiiyetle, teslimle gelişen, ruhu Allah'a teslimle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslimle sonuca doğru yaklaşan ve irşada ulaşıp iradeyi teslim etmekle sonuca varan 7 tane safhadan ve 4 tane teslimden olunan bir müessese.
İnsanlar mı? Bütün dinleri yaşayan insanlar, dinsizler. Bunları çoktan unutmuşlar. Dinsizlerin zaten bunlarla alakası yok. Ama dinlerini yaşadıklarını zannedenlere biz çok acıyoruz. Gözlerimiz yaşarıyor sevgili kardeşlerimiz. Bu insanlar samimiyetle, tertemiz duygularla Allah'a karşı vazifelerini yaptıklarını düşünüyorlar. Şeytanın insafsız, hain tuzağına düşmüş vaziyette insanlık. Sadece İslam alemi değil sevgili kardeşlerim, bizden evvel Hristiyanlar düşmüş. Onlardan evvel Yahudiler düşmüş. Ve korkunç bir tuzak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Zamanın hiçbir devresinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Din tekamül etmez. Tekamül olgunlaşma seviyesindeki, olgunlaşma hüviyetindeki bir gelişme dinde mevcut değildir. Çünkü din ilahidir. Yani başını ve sonunu bilen tarafından indirilmiştir. Daha ötesi yoktur. Dinde gelişme, dinde tekamül, başka başka dinler, hayır, hiçbiri söz konusu değil. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a din adına ne öğretmişse son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize indirdiği kitapta da aynı şeyleri indirmiş. Ondan evvel Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a verdiği şeriat da aynı şeriat, hiçbir değişiklik oluşturmamış Allah Teala. Şeriatta, yani Allah ile olan ilişkilerde.

Sevgili kardeşlerim, evvela şunu yerlerine oturtun. Bir kere bilin ki şu kainatta Allah'ın en çok sevdiği varlıklar, en çok sevdiği mahluku insandır. Yani sizlersiniz. Onun için şu kalbinizi huzur içinde hissedin. Mutlu hissedin kendinizi ki siz Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Çünkü insansınız. Sizler üstünsünüz. Hayvanlardan, cinlerden, şeytanlardan hepsinden üstünsünüz. Allah'ın katında en üstün sizsiniz. Peki neden üstünsünüz? Çünkü ne şeytanlarda, ne cinlerde, ne meleklerde mevcut olmayan bir emanetiniz var. Ruhunuz. Size Allah-u Teala tarafından üfürüldü. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman şeytanın her zamanki üçkağıtçılığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın emrine itaat etmiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ona hayat verdim. Ve diyor ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi diyor hepiniz onun önünde secde edin. Ona ruhumdan üfürdüm. Yani o bana ait diyor Allah-u Teala bir emanet taşıyor. Ruh. Ve bu emanet ey melekler sizde yok. Ey cinler sizde yok. Ey şeytan, sende de yok. İnsanı meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün kılan Allah'ın ruhunun insanoğluna emanet olarak üfürülmesidir. Bu sebeple iblisin dışındaki bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Peki Allah Teala ya İblisu diye başlıyor. Ey İblis, hepinize emretmeme rağmen seni bu emre rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden şey nedir? Ey İblis. Ya İblisu diyor Allah Teala. Şeytanın cevabı diyor ki sen diyor beni ateşten yani dumansız ateşten yani bir başka ifadeyle enerjiden yarattın. Onuysa diyor çamurdan yarattın. Salsalin adı verilen bir balçıktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın ölçüsüne ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi ona secde edin. İblis de diyor beni ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın. Ateşten yaratılan ve çamurdan yaratılan fizik vücutlar. Şeytan da nefs taşıyor, insan da nefs taşıyor. Onda da problem yok. Ama iş ruha geldiği zaman orada durun. Ruh Allah'ın emanetidir. Ve yarattığı bunca mahluktan sadece insana nasip kılmıştır. Ruhu. İnsana vermeyi uygun görmüştür. Öyleyse İblis fizik vücutlar üzerinde değil, Allah'ın verdiği emanetler açısından bir mukayese yapmamış mıdır? Yapmıştır. Ama doğruyu söylemesi de onun 19 afetin en üst zirvede kapladığı bir mahluk olarak afetler onu bütünüyle sarmış durumda. Kıyamete kadar da o afetlerle hep Allah'ın hoşuna gitmeyen ters işlemler yapacak. Ve mutlaka cehennemde cezalanacak. Cezalandığı zaman da insanlar kendisine çarptığı zaman diyecek ki bir dakika bir dakika diyecek. Siz diyecek bana ne diye çatıyorsunuz?
Ben size emrettim mi? Size zorla mı yaptırdım dediklerimi? Hayır. Ben size teklifte bulundum. Şurasını da gene söylemeyecek o gün. Biraz da sizi kandırmak için gayret ettim. Orasını söylemiyor. Çünkü kıyamet günkü olayı Allah Teala anlatıyor. Bu söylediğim kelimeleri kullanacak iblis o gün. O zaman bana levmetmeyin, bana kızmayın, bana kinlenmeyin. Kendi nefsinize kızın. Gerçekten iblis kimseye zorla hiçbir şey yaptıramaz. Ama teklifte bulunur, süsler püsler Allah'ın yasak ettiği fiilleri ve insanları o tarafa doğru itmeye, kandırmaya çalışır. O içinizdeki iblisin sesine dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir şeyi yapmaya karar verdiyseniz, mesela gözlüğü alacaksınız. Almak istediğiniz zaman içinizden bir ses onun olmasına mani olmak için harekete geçer. Eğer tam uzanırken aklınıza başka bir şey getirerek onun ikinci planda kalmasını temin edebilirse, sizi kararınızdan caydırmıştır. Bu onun için bir başarıdır. Sevgili kardeşlerim, sakın bir karar verdiğiniz zaman yapmamazlık etmeyin. Her seferinde şeytanı yenmenin o müstesna huzurunu yaşayın. Başka insanları yenmek, onlara hakim olmak Allah'ın kesinlikle emretmediği bir şeydir, yasak ettiği bir husustur. Yenmek deyince güreşteki yenmekten bahsetmiyorum. Nefs açısından bir karşılaştırma yapıyoruz. Allah Teala insanları mahcup etmenizi istemiyor. Onları gururunuzla yenerek başkalarının karşısında küçük düşürmenizi istemiyor. Herkese yardımcı olmanızı istiyor. Tevazu sahibi olmanızı istiyor. Gurur ve kibir nefsinizin en büyük afetlerindendir. Ama tevazu ruhunuzun büyük hasretidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. İstediği şey bütün insanların şu dünyada dünya mutluluğunu mutlaka yaşamaları, hem de Allah Teala sonuna kadar emretmiş. Yani bir hakkın, takvanın sahibi olup da kesintisiz bir mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilmenizi istiyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz mutluluk. Ancak nefsinizdeki bütün afetleri temizledikten sonra gerçekleşebilir. Öyleyse o noktaya gelin. Ruhunuzu teslim edin. Burası nefsinizin yarı yarıya temizlendiği bir yerdir. %51 temizlik. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. %81 temizlik. Nefsinizi Allah'a teslim edin. %100 temizlik. Bundan sonra iradenizi Allah'a teslim etmek kalır. Teslimler hayatınızın bir parçasıdır. Teslimler mutluluğunuzun bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu teslimler müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın neden bizim Allah'a teslim olmamızı istediğine dikkatli bir nazar atfettiğiniz zaman, onu analiz etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman muhteşem bir olgu göreceksiniz. Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ruhunu teslim et.
Çünkü burada cennet mutluluğunun üçüncü katındasınız. Dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Diyor ki yetmez, fizik vücudunu da teslim et. Dünya saadetinin %80'ini aştınız. Dördüncü kat cennete ulaştınız eğer kıyametten sonra. Ki dünyadan bahsediyorsak, orada dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Peki, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama buradaki dünya mutluluğunun %80 değil, %100. Ondan sonra da hep %100 mutluluğu devam ettireceksiniz sevgili kardeşlerim. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın farzı değil mi? Hepsini farz kılmış. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılmış. Muradı ne? Muradı bu muhteşem mutlulukları yaşamanız. Nasıl bir ortamda yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu sizlere anlattığım şeyler var ya, bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış ve yaşandığı kesin. Bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiği kesin olarak ayetlere tespit edilmiş Allah-u Teala tarafından. Dikkat edin, Allah-u Teala diyor ki biz bu Kur'an'da her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, sizlere şu anda içimden gelip bir şey söylemek istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Bizim dünyamız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi üzerine kurulmuştur. Allah'ın hepinizden istediği şey sevmenizdir. Biz böyle söylüyoruz diye bir takım saflar diyorlar ki bu adam Yahudilerle işbirliği yapıyor. Siyonizmin maşası, Siyonizmin uşağı. Yuf be! İnsan biraz utanır. Biz Allah-u Teala'nın Kur'an'ını sizlere Allah'ın anlatımıyla anlatıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz kişiliğimiz hakkında belli kararlara sahip olmayanlara bizi Allah söylettirir. Gelecek günlerde Hz. İsa indikten sonra bunların her birisi birer birer şu gözleri kapalı olan bu körlere ispat edilecektir. Bu kadar delil yetmedi mi bu zavallı insanlara? Hakkımızda bunca iftiraları atanlar sevgili kardeşlerim, Allah'ın nasıl bir cezasına çarpılacaklardır? Bu korkunç bir şey. Düşünmek bile istemiyorum. Allah Teala'dan onları da affetmesi için talepte bulunuyoruz. Onlar her şeyi söyleyebilirler. Sevgili kardeşlerim, günler geçiyor. Bir yerlere doğru yaklaşıyoruz. O yaklaştığımız yerde olaylar dizisi var patlak verecek olan. Onları Allah-u Teala bize söyledi. Biz de müsaade ettiklerini sizlere söylüyoruz. İşte bu Allah'ın hepinizin bilmesini istediği gerçekse, hepinizin mutlu olmak için yaratıldığı. Bir tek şey istiyor Allah Teala. Diyor ki, ben sizleri başka bir şey için değil, insanları da cinleri de bana kul olsunlar diye yarattık. Şimdi kulluk mutluluk mu diye bir sual sormanız lazım sizin. Kulluk mutluluk mu? Kulluğun tam en başındaki başlangıç noktasına bakalım. İnsanı cehennemle cennet arasındaki farka götüren, cehennemden kurtarıp cennet ehli yapacak olan bir tek olay vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olursunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi birçoğunuz biliyorum ki bana net olarak cevap vereceklerdir. Allah'ın kulu oluruz diyeceksiniz. Tamam. Aynen geçerli. Ondan evvel neydiniz? Gene cevapları duyar gibi oluyorum. Tağutun kuluydunuz. Duyuyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Sizinle beraber biz bir bütünü oluşturuyoruz. Tağut kimdir? İşte bu hakkımızdaki bu iftiraları atanların adı, Kur'an'daki adı tağut. İnsan şeytanlar bunlar. Sevgili kardeşlerim, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve bir de zaten şeytan olarak yaratılmış olan şeytanlar, bunların toplamı tağutu oluşturur. Ne olur insan? Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun kulu olmaktan kurtulur.
Allah'ın kulu olur. Olur mu? Evvela tağutun kulu olsaydı ne olurdu? Bakalım ne diyor Allah Teala? Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker yani Allah'ın doğrularını inkar etmek. Fuhuş da nefsin afetlerine tabi olmak. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala bunlardan kurtulmanın standartlarını da hemen arkasından söylemiş. Eğer diyor Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor.

Diyor ki onlar söyledikleri sahabe, çünkü sonunda kullarımı müjdele ediyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne. Müjdeyi verecek olan Peygamber Efendimiz Hazretleri ise kime verebilir? Sadece sahabeye. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Yani bunu nasıl ifade etmiş Allah Teala? Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele şeklinde ifade etmiş. Kullarım diye hitap ediyor sahabeye. Sahabenin Allah'a kulu, Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Bir de dünya müjdesini de veriyor Allah Teala. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu dünya saadetinin yarısının mutlaka o kişiye Allah Teala tarafından hibe edilmesidir. Evet, bunun adı hibedir. Karşılıksız. Neden karşılıksız? Çünkü kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah kişiyi kendisine ulaştırıyor. Sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala buyuruyor, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Şura 13 cevap veriyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır. Burada Allah Teala'nın mutlaka kelimesi kullanması gerekmiyor. Kullanmamış da biz ilave ettik. Çünkü Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? İnsanlardan her kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hidayete erer. Bu hidayet, kişinin elde ettiği bir hidayet değildir. Allah'ın ona bir nimetidir, Allah'ın ona bir ihsanıdır. Allah'ın o kişiye bir büyük hediyesidir. Karşılıksız hibe. Ne yapmış kişi? Aslında kişi hiçbir şey yapmamış. Allah kişiyi kontrolü altına alıyor. Neler yapması icap ediyorsa hepsini Allah yaptırıyor ona. Yeter mi? Yetmez. Sevgi veriyor kişinin iç dünyasına. Kişinin iç dünyasına namaz sevgisini veriyor. Oruç sevgisini veriyor. Allah sevgisini veriyor. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde bu muhtevayı taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel bir dizayn içerisinde teşekkür etmiş. İşte

Böyle bir dünyada hepiniz için bir mutluluk yeri hazırlamış Allah Teala. Ve bütün bu mutluluğu, yani ruhunuzun Allah'a teslimini, nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini Allah Teala hepinize garanti ediyor. Sadece bir talepte bulunacaksınız. Dilinizde söyleyeceksiniz: "Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Allah'ım, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum." Böyle bir dilekte bulunurken şuradan kalbinizden bir dileği Allah Teala'ya ulaştırdığınızı düşünün. Yani kalpten, yürekten bir dilek. Ne olur böyle bir dilek, kalpten, yürekten bir dilek? Mutlaka ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırmasını sağlar. Sonuç bu: nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi. Ne demek istiyoruz? Ne olacak yani %51 nur birikimi? %51 nur birikimi olmuşsa ne olurmuş yani? Bakınız ne olurmuş yani? O kişinin bütün insanların olduğu gibi kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Bütün afetler Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Bütün afetler Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istemezler. Allah'ın emirlerine karşıdırlar, yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. İşte böyle bir varlık var ne iç dünyanızda, tam şu fizik vücudunuzun bir benzeri, %100 tıpatıp aynı. Allah'ın bütün emirlerine karşı geliyor, yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Nefsinizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Ama bir de ruhunuz var. O da %100 hasletlerle dolu. Allah neyi emretmişse ruhunuz mutlaka yerine getirmek ister. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onu işlemek istemez. İçinizde iki düşman kardeş, nefse ruh. Birisi Allah'ın bütün emirlerine karşı, öteki bütün emirlerini yapmak istiyor. Birisi Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek istiyor, diğeri yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemiyor. Ama dengedesiniz. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Bir denge unsuru var. Kim hakim olursa akıl onun tarafında. Daha başka bir ifadeyle, akıl hangi alemde şuur kazanmışsa o aleme göre hükmeder. Doğru. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Biz sizinle beraber olduğumuz zaman bütün mutlulukları daha burada kalbimizde hissederiz. Sizler için yaşıyoruz. Allah Teala hepinizi bu mutluluğu yaşamanız için yaşattı, yarattı. Ve mutluluğunuzu o bir tek dileğe bağladı: Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın bir sözü var, demin söyledik, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Kesin.
O ulaştıracak, siz ulaşmayacaksınız. Sizi ona teşne hale getirecek. Sizi Allah'ın emirlerini işlemeye mutlaka büyük istek duyan, yasaklarını işlememeye kesin olarak kararlı bir hüviyete kavuşturacak olan o Allah'tır. Ne yapacak? Nefsinizin afetlerini yok edecek? Hayır. Sadece sizi ilahi nizam kontrolü altına alacak. Allah'ın sevdiklerini sevmeye başlayacaksınız. Şeytanın sevdiklerini sevmemeye başlayacaksınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk duyacaksınız. Yasaklarını işlemekten zevk duymayacaksınız. Huzursuzluk duyacaksınız. Ve Allah-u Teala sizi yasakları işlemekten adım adım men edecek. Bir başka ifadeyle tağutun, insan ve cin şeytanların size tesir edip de sizi Allah'ın yolundan ayıramaması için Allah'a dilediğiniz anda Allah'ın yoluna girdiniz. Bütün insanlar başlangıçta gay yolundadır. Yani sapmış durumdadır Allah'ın yolundan. Allah'ın yolunda değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gay yolundan ayrılırlar. Rüşt yoluna girerler. Allah'ın yolunun adı rüşt yoludur. Bir başka adıyla irşat yoludur. İrşat kelimesiyle rüşt kelimesi, mürşit kelimesi, irşat kelimesi birbirinin devamıdırlar. Aynı kökten üretilirler. Her kökten 28 kelime üretilebildiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlere o dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir kurtuluş reçetesi sunuyor. Sizi kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Siz o zaman demeyecek misiniz bana? İyi de ben Allah'a ulaşmayı diledim, namaz kılmayı sevmiyorum. Daha kötüsü zikir yapmayı da sevmiyorum. Zikir yapamazsam, zikrimi yapamadığım takdirde benim nefsim tezkiye olur mu? Olmaz. Nedir nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi Allah'a ulaşmayı dileyen birinin kalbindeki işlemler tamamlandıktan sonra o kişinin mürşidine ulaşmasıyla kalbine iman yazılır. Daha evvel Allah kalbine ulaşmıştı. Kalbini Allah'a çevirmişti. Ve göğsünden kalbine, göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmıştı. O kişi zikir yaptı. %2 nur birikimi oldu nefsinin kalbinde. Rahmet birikimi oldu. Bu kişi huşuya ulaştı. Huşuya ulaşan herkesin mürşidini Allah'tan sorma hakkı var. O kişi Allah'tan mürşidini sordu. Allah mutlaka gösterdi. Yetmez. O mürşide karşı o kişinin içine sevgi verdi. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkatle bakın. Bizim en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Sözlerimizi kuru kuru dinlemeyin. Kur'an ayetleriyle karşılaştırın. Biz sadece Kur'an'ı konuşmak imkanına sahibiyiz. Ve bunları o öğretir. Öyleyse bir kişi eğer zikir yapmazsa şimdi olacağım nefs tezkiyesi olayı gerçekleşmez. Zikir yaparsa ne olur bir kişi? Bu şartların sahibiyse, mürşidine ulaşmışsa, kalbinin nur kapısı açılmışsa, kalbine iman kelimesi yazılmışsa
Ne olur? Şu olur. O kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde, kalbinin alt tarafında zikretmeye başladığı zaman ki 15 bin zikri burada yapmak mecburiyetindedir. 15 bine kadar. Ne olur? Allah'tan o kişinin mürşidine ulaşmasından sonra o kişinin kalbine Allah'tan rahmetle fazl 2 ve rahmetle salavat 4. 2 rahmetle fazl, 2 rahmetle salavat 4 ayrı nur gelir. 4 nur gelir. Rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Aynı zamanda aydınlatıcı nurdur. Diğerleri de taşıdıklarıdır. Fazlı rahmet nuru neden taşıyor? Fazla dikkatle bakın. Fazl, nefsinizin kalbinin %98 aydınlığını nuru sağlayacak olan bir nurdur. Her ikisi de Allah'tan gelir. Rahmet de, fazl da Allah'ın katından gelir. Rahmetle salavat da Allah'ın katından gelir. Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çeker. Neyi çeker? Fazıl nurlarını çeker. Fazılları çeker. İkisi zıt kutupları oluşturur. Zıt manyetik alana sahiptir. Birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu oluşturur, teşkil eder ve birbirini çektikleri için kalbe kadar gelen bağımsız fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılırlar ve yapışırlar. Kalbin duvarına yapışırlar. Nefsinizin kalbi nurlar tarafından işgale %2 rahmet birikimiyle başlamıştı. Burada da %98 fazıllar başlayacaktır. Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman sizin vücudunuza aymış olan ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi, dördüncü kat. Beşinci, altıncı, yedi defa, yedinci defa nur birikimi, %7, yedinci kat. Sonra yedinci katın yedi ten alemini geçme, sitetin müntahaya ulaşma ruhunuz tarafından. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Ruhunuz 7 tane gök katını dikey olarak açmıştır. 7. katta yatay bir yolculuk yapmıştır. 7 alem geçmiştir. 7. alem olan indi ilahide Sitetil Müntaha'nın o en son noktadaki bulunan o yaprakları anlatılamayacak kadar güzel renklerde donanmış olan bu ağacın bulunduğu noktadan yukarıya Allah'ın zatına ruh ulaşır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur olur. Bu noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Arkasında Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. Peki bu kişi namazı sevmiyordu. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyordu kendisini. Hele sigara da içiyorsa başına vuruyordu oruç. Şimdi oruçtan hiç açlık duymuyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren o kişi için değişimler söz konusu olmuş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye mürşidi sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye namazı sevdirmiş. Ne yapmış Allah Teala? O kişiye zikri sevdirmiş. Siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Yani
Ben namazı evvelce hiç kılmadım. Kılmayı da sevmiyorum. Şimdi ben bu yola girersem namazı sevmediğim kesin olduğuna göre ben ibadetlerimi yapamam. Yapamazsam bu kapıdan kovulurum. İşte şeytan bütün insanlara bu safsatayı işler. Ve zavallı insanlar da inanırlar. Oysa ki unuturlar. Allah Teala diyor ki biz herkese onun ihata ettiği kadar yükükleriz. Onun çekebileceği kadar yükükleriz. Hiç kimseye takatinden daha ötede bir şey yüklenilmez diyor Allah Teala. Hepinizi tek tek biliyor. Çünkü hepinizi Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu yüzden her şeyinizden haberdardır. Size bu sebeple ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi kapladığı için şah damarınızdan daha yakındır. Ama o size yakın olan Allah'ın sizden haberdar olmasını temin eden Allah'ın rahmeti ve ilmidir. Kendisi mi? O kaplamaz. Kaplayan onun ilmi ve rahmetidir. O yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş ve sözünü böyle yerine getirir. Sizi namazı sevdirir, size zikri sevdirir. Zikir yapmaktan büyük haz duyarsınız. Bilin ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka virt de açılmıştır. Virt, zikrin bir özel çeşididir. Sayısal bir zikirdir. Aslında Allah Teala hepinizin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Ama bir de daimi zikre ulaştıktan sonra gene devam etmek lazım. Çok küçük rakamlarda da olsa bir şeyler yapmak lazım Allah Teala'nın kısmında. Öyleyse Allah Teala garanti ediyor. Sizin zikrinizin 33 bine kadar çıkacağını garanti ediyor. Ruhunuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Daha evvel kalbinize imanı yazacağını da. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Bu noktada ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerle dünyadaki mutluluğunuz ters orantılıdır. Nefsinizin kalbinde %100 afet bulunduğu sürece siz mutluluktan nasibini alamamış birisiniz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalırsa şeytanın hakimiyeti %100'den nefsinizin kalbinde %49'a düşmüştür. Bu noktadaki dizayna dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisinde sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani mutluluk oranınız %100 üzerinden 51'dir. Ya davranışlarınızın yarısına yakını yanlış, yarısından fazlası doğru. Yani bir davranışınızın arkasında hissettiğiniz şey %51 oranında mutluluk. Bedava aldınız. Hiçbir şey karşılığı olmaksızın. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Buraya kadar garantili bir yolculuk.
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamaktasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 14. basamaktasınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman 3. kat cennetinizsiniz. 21. basamaktasınız. 7. ve 14. basamaklarda 7. basamakta nefsinizin kalbinde hiç nur yok. 14. basamakta %2 nur var. %21. basamakta bu %2, %49, %2 rahmet nuruna %49 fazıl nuru eklenmiş durumda. Ve de sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunda yarısı Allah-u Teala tarafından size teslim edilmiş. İşte ne karşılığı bu mutluluk, yaşayanlar bilir mutluluğun nasıl bir mutluluk olduğunu. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki, ben kullarımı diyor o kadar çok severim ki, onların bir dileği benim onları dünya saadetinin yarısıyla şereflendirmem için ve üçüncü kat cennetimle şereflendirmem için bana yeterlidir diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Böyle söylüyor Allah Teala. Hadi koşun diyor. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlere. Her katta, her gök katında bir cennet sevgili kardeşlerim. Her yer katında bir cehennem. 7 kat cennet, 7 kat cehennem. Sevgili kardeşlerim, sizlere karşı öylesine sevgimiz var ki, Allah bizim kalbimizi sizler için sevgiyle doldurdu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın sevgisi bizim sevgimizin sonsuz katı fazladır hepiniz için. Siz Allah'ı bir ünite severseniz, Allah Teala sizi onun en az 1000 katı kadar sever. Siz Allah'ı 2 ünite severseniz, Allah Teala sizi 1000 kat sevmişse, o noktadan itibaren 2000 kat sever. 3 ünite severseniz, 3000 ünite sever. Öyleyse, neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk sizin de hakkınız, sizin de hakkınız. Öyleyse buyurun, ayaklarınızın altına Allah'ın serdiği o altın yoldan yürüyün. Allah'ın cennetine koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım dünyada mutluluk var mıymış, yok muymuş? Kendiniz yaşayın. Sonra da bize bunu başaranlar mutluluk mektuplarını yazsınlar. Onları dergimizde yayınlamak istiyorum sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz bizi şu dünyada en çok mutlu eden husustur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da şu insanların %90'dan fazlası bu güzellikleri hiç yaşamadan cehenneme gidecekler? Sevgili kardeşlerim, şuram sızlıyor. Üzerime düşen vazifeyi layık ve çile yapamıyorum diye üzülüyorum. Şu anda elimizdeki vasıtalar bunlar. Bunlarla sizlere sesleniyoruz. Hepiniz için kurtuluş o kadar kolay, o kadar yakınınızda bir şey ki sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın taraftarları size bunları ulaştırmamamız için neredeyse her şeyi yapacaklar. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, şuramızda bir yeriniz var, hiç unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi hem cennet saadetine ulaştırsın, hem dünya saadetine ulaştırsın. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha eylele gönül gönüle bir beraberliğin içinde mutluluk sohbeti yapmakta birleştirdi. Allah, sizler ve biz bir bütünüz. Ve mutluluk dediğimiz zaman bu bütünün bir parçasına sahibimizin verdiği önemi anlıyoruz, idrak ediyoruz. Bilin ki hepiniz Allah-u Teala'nın dininde bir kıymetsiniz. Hepiniz değerlisiniz. Ve Allah-u Teala hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını istiyor. Allah-u Teala'nın hiçbirinizden, sizin mutlu olmanızdan başka bir dileği yok. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne yaparsak yapalım, Allah'a bir iyilikte veya bir kötülükte bulunamayız. O hepimizin sahibi, kainatı yaratan. Dikkat edin ki kainat mevcut olmadan evvel Allah vardı. Sonra yaratmayı diledi. Ve 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere 6 tane alem yarattı. Fizik vücudumuzun alemi zahiri alem, nefsimizin alemi bu zahiri alemin gayb alemi. Zahiri alemin berzah alemi. 3. gün cinlerin yaşamakta oldukları alemi yarattı. Gayb alemi diyoruz adına. Ve onların berzah alemini yarattı. 4. gün gayb alemine ait olan berzah alemi. 5. gün emr alemini yarattı. 7 kat gökleri. 6. günde 7 kat yerleri ve yaratma faaliyeti tamamlandı. Yedi kat gökler, 7 kat yerler, hepsi vücuda getirildi. Ve ondan sonra Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu kainatları kuşattı. Bizi de kuşattı. Onun için yaptığımız her şeyden anında mutlaka haberdardır. O bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bundan da şu kainattaki en büyük mutluluğu duyarız. Onun kölesi olmak şerefine Yüce Rabbimiz bizi nail kıldı diye. Sevgili kardeşlerim, mutluluk. İşte konumuz bu akşam. Mutluluk. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Tarifnamesidir. İzahnamesidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ne demek yani Allah'a kul olmak? Herkes Allah'ın kulu değil mi? Hayır, değil. İnsanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu, tağutun kulu. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulluğundan kurtulamaz.
Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece insanlar hep tağutun kulu olmakta devam edeceklerdir. En kötüsü tağut tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunacaklardır. İki tane ayet bize çok şey söyler gibi görünüyor. Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. Kimdir bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın kulları. Tağutun kulları. İnsan ve cin şeytanların kulları. Öyleyse ne zaman Allah'ın kulu oluyoruz? İşte cevap çok açık olarak geliyor. Birinci cevap Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden geliyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştinam ettiler. Vellezîne iştenebu tağute en yâbuduha ve enâbü ilallâhi lehümül büşrâ fil hayâti dünyâ lehümül büşrâ febeşşir ibadî. Diyor ki Allah Teala onlar tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Evvelce tağutun kuluymuş bütün sahabe. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler ve Allah'ın kulu olmuşlar ve Allah Teala kullarımı müjde ediyor. Öyleyse iki ayeti yan yana getirdiğimiz zaman Allah'ın kulu olmadığımız sürece tağutun kulu kaldığımız kesin. Öyleyse zavallı insanların hepsi aslında şeytandan devamlı vahiy alıyorlar. Devamlı şeytan onlara onların kendi düşünceleri zannettirerek devamlı şeytani ilmini ulaştırıyor ve onları devamlı huzursuz ediyor. İşte müdafaasız insan, Allah'ın ilmini bilmeyen insan şeytanın tuzağına düşüyor. Şeytan sanki onun iç sesiymiş gibi kişiyi devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, devamlı Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye itiyor. Sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağutun kuludurlar. Tağut, cin şeytanlar, insan şeytanlar ve şeytan olarak yaratılmış şeytanlar olarak üç grup oluşturuyor. Ama iki grup da denilebilir. Çünkü şeytan dediklerimiz de cin tayfesindendir. Yani dumansız ateşten, enerjiden yaratılmışlardır. Cin adı, Kur'an-ı Kerim'de cin adı verilenler de gene dumansız ateşten yaratılmışlardır. Ama bir kısmı şeytanlardır, bir kısmı cinlerdir. Bir de insan şeytanlar var. Dumansız ateşten falan değil, bizim gibi Ademoğullarından. Ve onlar da İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Kim bu insanlar? Kim size diyorsa ki
bir insan ruh, fizik, vücut ve nefsten oluşur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Onun için ruhun Allah'a ulaşması filan diye bir şey yok. Sakın kendine böyle aptal şeylere kaptırma. Bunlar yalan hepsi. Doğru olan ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Allah Teala ruhu vermiş. Alsa aldığı gün ölüyor. Nitekim öldüğümüz zaman ruhumuz Allah'a gidiyor. Doğru değil mi? Elhak doğru. Öyleyse demek ki ruh vücuttan çıkınca insan ölüyormuş. Böyle aldatıyorlar insanları. İnsan şeytanlar. Böyle aldatıyorlar insanları. İşte Kur'an-ı Kerim tefsirlerine bir bakın. 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirinden kaç tanesinde bu yazıyor? Ruh vücuttan çıkınca insan ölürmüş. Oysa ki ruh vücuttan dilediği an çıkar, dilediği an vücuda girer. Hiç duyamazsınız, hissedemezsiniz. Ama vücuttan çıkar ama tekrar vücuda geri dönmek mecburiyetindedir. Asla Allah'a geri dönemez. Bir ruhun Allah'a dönüp hedefi olan Allah'ın zatına ulaşması, devresini tamamlaması ancak nefsini tezkiye etmesiyle mümkündür, temizlemesiyle mümkündür. Nefs temizlenmedikçe ruh gök katlarını aşamaz. Öyleyse nefsin tezkiyesi ruhun gök katlarını aşmasına sebebiyet verir. İşte sevgili kardeşlerim, sakın yalancıların sözlerine inanmayın. Kim size böyle bir şey sorar, söylerse, ruh insana hayat verir derse, ona söyleyin. Ayet-i Kerime'yi getir görelim. Kur'an-ı Kerim'de ruhun insana hayat verdiğine dair hiçbir ayet-i kerime yok. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi ve 11. ayet-i kerimesi ruhun Allah-u Teala tarafından üflenmesini ve vücuttan ayrılmasını ifade eden iki ayet-i kerime. Biz diyor Allah-u Teala insana ruhumuzdan üfürdük. Allah ruhundan insana üfürmüş. Bütün insanlar Allah'tan bir ruh taşımaktadırlar. Hem de tekrar Allah'a geri dönmek mecburiyetinde olan bir ruh. İsterseniz dünya hayatında bu ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Allah'ın evliyası olarak dünya saadetinin yarısına ehil olursunuz. Üçüncü kat cennetinde sahibi olursunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda sizin için cennet görünmüştür. 6-7 dakika içinde Allah Teala üzerinize rahim esmasıyla tecelli edip sizi kör, sağır ve dilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete sokar. Artık Allah'a ulaşmayı dilemiş olan birisiniz. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz kılındığını biliyorsunuz. Dört, Allah'ın verdiği söz üzere Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorsunuz. İnananlar mı varmış buna? Evet, tabii varmış. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala buyuruyor: "Vestaînû bis-sabr ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu öğrenin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına
Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve onlar Allah'a rücu edeceklerine de kesin şekilde inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. İki defa Allah'a dönüş. Bir kısım insanlar Allah'a ulaşmayı ömürleri boyunca dilemezler ve bir cehennemlik olarak ölürler. Öldükleri zaman da nasıl ölür insanoğlu? Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcıları gelip kontağı kapatırlar. Vücudumuzdaki 70 trilyon hücredeki mitokondriler elektrik enerjisi üretemezler. Üretemezlerse manyetik alan sona ermiştir fizik vücudumuzda. Bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çeken fizik vücudumuz artık çekemez. Ve ne nefs ne ruh vücudumuzda barınamazlar. İkisi de artık kendini kabul etmeyecek olan, kendisine çekme gücünün sahibi olmayan fizik vücudu terk ederler. Ve böyle bir dizaynda fizik vücut terk edilir. 40 gün süreyle fizik vücutla birlikte kalan nefs 40 günün sonunda berzah alemine intikal eder. Ruh ise ya ölmeden evvel Allah'a geri dönmüştür ya da ölümden sonra vücuttan ayrılan ruhu Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcıları alıp 7 tane gök katını aşırırlar ve neticede ruhumuz setil-i mintadan sonra direkt olarak kendisi Allah'ın zatına ulaşır. Sonra da Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fenomen, bu olaylar dizisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu biliniz ve mutlu olunuz ki garanti altındasınız. Allah Teala buyuruyor ki siz diyor sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. O kadar diyor. Sizden istediğim şey sizin sadece bu dileğin sahibi olmanız. Hanginiz diyor bana ulaşmayı dilerseniz o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın garantisiyle karşı karşıyasınız. Sizden istenen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilerseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Dilerseniz mutluluğu mutlaka yakalarsınız. Dilemezseniz ömrünüz boyunca mutsuz bir hayat geçirirsiniz. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların ruhları Allah'a ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ruhları ulaşınca dünya saadetinin de %50'sini, 51'ini elde ederler. Cennet saadeti 3. kat cennete kadar onlarındır. Dünya saadeti de yarı yarıya onlarındır. Bir hiç karşılığı sevgili kardeşlerim, bir hiç karşılığı, hiç. O kişi ne yapmıştır? Bir tek dilekte bulunmuştur. Ya Rabbi demiştir şuradan kalbinden, ben sana ruhumu şu hayatı yaşarken, dünyadayken, hayattayken ulaştırmak istiyorum. O kişi bilir ki ruhu kendisini terk etti diye ölmez. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Kim gibi? Sahabe gibi. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye? Ey sahabe, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölün diyor. Öldüğümüz zaman ne oluyor? Eğer vücudumuz ruhumuzdaysa, affedersin tersini söyleyecektik,
Eğer ruhumuz vücudumuzun içindeyse elektrik enerjisi kesilir kesilmez, manyetik alanlar kesilir kesilmez ruh vücudun dışına atılır. Vücudun dışına mutlaka çıkmak mecburiyetindedir. Çünkü vücut onu artık muhafaza edecek olan gücün sahibi değildir. Bu sebeple kabul edecek halde de değildir. Mutlaka ruh vücudu terk eder. Ama ruh daha evvel Allah-u Teala'ya ulaşmışsa ne olacak? O zaman oradan gelir ve meleklerin görevlerini yapmasını temin eder. Melekler ruhu alıp yedi gök katını aşarlar ve Sitretül Müntaha'dan itibaren de ruh yalnız başına Allah'a ulaşır. Öyleyse neler görüyoruz sevgili kardeşlerim? Sahabe ölmeden evvel öldüler mi? Evet, sahabe dediklerimizin hepsi ölmeden evvel öldüler. Ne oluyormuş ölmeden evvel öldüğümüz zaman? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşıyormuş. Eğer böyle olmasaydı, öldükten sonra ruhumuz Allah'a ulaşsaydı, o zaman ruhumuz Allah'a dünya hayatındayken ulaşmadan ölmüş olacaktık. Ruhumuz ölümden sonra Allah'a ulaşacaktı. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması. Ve o durumda gideceğimiz yer cehennem olacaktı. Öyleyse Allah'ın ilmini sizlere söylüyoruz, öğretiyoruz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de onlar gibi bir faydasız ilmin sahibi olacaktık. Ne diyor Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları Allah'ın emriyle, kendi ilimleri sebebiyle, Allah onları o ilimleri sebebiyle dalalette bırakır. Sahip oldukları ilim onları dalalette bırakır. İlimleri üzere dalalette kalırlar diyor. Neymiş bu insanların durumu? Hevalarını kendilerine ilah ediniyorlarmış. Nasıl? Hangi Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmezlerse, onlar Rabbi, Rab mevkiinde olan, emir ve kumanda mevkiinde olan Rabbi, oradan almış oluyorlar Allah-u Teala'yı. Onun yerine nefslerinin o afetini koyuyorlar. O Rab hüviyetine giriyor. Ve onun emrine riayet ediyorlar. Hevalarının emrine itaat ediyorlar. Heva ve heveslerinin, nefslerinin, afetlerinin emrine itaat ediyorlar. Ve Allah-u Teala da onları onların ilimleri üzere delalette bırakıyor. İlimsizler mi? İlimliler. Ama ilimleri faydasız ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte size küçücük bir muhteva. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi mi? Gerisi Allah tarafından yapılacak. İşte seçen Allah. Ve o seçilenlerden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onları kendisine ulaştırıyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah Teala'nın kendisine seçmesi söz konusu. Ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, onları da kendisine ulaştırması söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor. Yani Allah-u Teala hangi sözü verirse mutlak yerine getirir. Verdiği söz de bu. Peki Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah-u Teala? Allah dilediğini delalette bırakır.
Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dizaynında Allah bizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimizle bizi kendisine ulaştırıncaya kadar bize yardım etmeye hazır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah derhal rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve bu tecellisi derhal kör, sağır ve dilsiz olan bizleri, ölü olan bizleri canlı, işiten, bilen ve gören bir noktaya ulaştırıyor. Bütün insanlar tebliğe mutlaka muhatap olurlar. Mutlaka kendilerine tebliğ edilir. Edilmemesi mümkün değildir. Kıyamet günü insanlar posta posta cehennemin kapısında toplanırlar ve cehennem bekçileri onlara derler ki Allah'ın nezirleri, Allah'ın resulleri, iki ayet, birinde Allah'ın nezirleri geçiyor. Büyük 8-9-10, birinde Allah'ın resulleri geçiyor. Şura 51. Allah'ın nezir, Allah'ın resulleri size gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, sizi ikaz ediyoruz, uyarıyoruz, gideceğiniz yer cehennemdir, buraya geleceğinizi söylemediler mi size bu Allah'ın ayetlerini okuyarak? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. İki, Allah'a inanıyorlar, kitaplarına inanmıyorlar. Üç, ve biz sizi dalalette görüyoruz. Biz seni dalalette görüyoruz. Dedik diyor. Evet, geldi bize, bunları söyledi. Bize dedik ki biz sana inanmıyoruz ve biz seni dalalette bırakıyoruz. Üstelik Allah kitap falan da indirmemiştir. Ve şöyle bitiyor. Eğer biz işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakrayı almış olsaydı Allah Teala ve idrak etmiş olsaydık,

hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat ederler. Yasak ettiği hiçbir fiilde asla işlemezler. İşlemek asla işlemezler. İşlemek de istemezler, işlemezler de. Her günah işlenişte ruh vücudu terk eder. Dışarıdan olayları müşahede eder. Elindeki mizanla, mizandaki dereceyi amel defteriyle karşılaştırır. Elindeki mizan kadar da nefse huzursuzluk verir. Elindeki mizandaki kaybettiği derecat kadar. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsi başlangıçta ölüdürler. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. İnsanlar ya Allah'ın ayetlerine, daha açık bir ifadeyle Allah'ın tebliğine isyan ederler, karşı çıkarlar, kızarlar. O zaman Allah Teala onların gözleri üzerine hicabı mestura koyar, kulaklarına vakra koyar, engel ve kalplerine ekinnet koyar. Onlar kör olur, sağır olur ve dilsiz olurlar. Allah'ın ayetleri, Allah'ın ilmi konusunda. Sonra da Allah Teala onların görme hastalarına gıcavet isimli bir perde çeker, işitme hastalarına mühürler, kalplerini de mühürler. Hem görme, işitme ve idrak açısından hastalar, hem de görme, işitme ve idrak açısından uzuvlar kapatılmıştır Allah-u Teala tarafından. Herkes mutlaka bu talebe, Allah'a ulaşma dileğine muhatap olur ve herkesin hem hastaları hem uzuvları Allah-u Teala tarafından kapatılır. İşte bu kapalı uzuvlarla bir sonuca ulaşmak söz konusudur. Bu sonuç küfürdür, cehennemdir, dalalettir, Allah'ın ayetlerinden gaflettir, tağutun kulu olarak kalmaktır, tağutun dostu olarak kalmaktır. Hüsranda olmaktır. Ve Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin amellerinin boşa gitmesidir. Amellerinin heba olmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor. Amelleri heba olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunları niye anlatıyoruz size? Çünkü bunlar başkaları tarafından bilinmiyor. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Biz de o üniversitedeki öğretim üyeleri gibi kör, sağır ve dilsiz olarak kalacaktık. Sevgili kardeşlerim, ama öyle yapmadı Allah Teala. Bizim sadece baş gözümüzü, baş kulağımızı değil, kalp gözümüzü de açtı. Ve bize hamdolsun ki yerlerin melekutunu da, göklerin melekutunu da gösterdi. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. İnsanlar nasıl oluyor da bu kadar açık bir şekilde Allah'ın kendilerine uzattığı o nimetleri ellerinin tersiyle itiyorlar? Düşünün şimdi, biz 28 yıldır size bunları anlatırız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir deriz. Ve insanlar sadece bizim söylediklerimizi reddederler. Şeytanın dizaynına bakın, onlara araştırma imkanını vermemek için iblis yüzlerce sebep buluyor. Eğer araştırmalarını önleyebilirse onlar bizim söylediklerimizin yanlış olduğuna inanacaklar. Neden? Çünkü aldıkları din kültürü bizim söylediğimizin tamamen tersi. Ve o din kültürü

Kur'an'ın tamamen zıddı. Kur'an'daki kurtuluşu iblis bütün boyutlarıyla önlemiş. Ve insanlara bir din öğretisi sunmuş. Hedefleri yok etmiş. Hedefler neydi? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşıp tabi olmak. Üç, ruhu Allah'a teslim etmek. Dört, fizik vücudu teslim etmek. Beş, nefsi Allah'a teslim etmek. Altı, irşada ulaşmak. Yedi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bunlar hedefler. Peki vasıtalar? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir ve bir de Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam'ın beş şartının yanında altıncı zikir, yedinci de Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam beş değil, yedi şartın sahibidir. Ve Kur'an-ı Kerim hep yedi rakamlarla hareket eder. Yedi tane gök katı, yedi tane yer katı, dört tane yedi basamak, 28 basamaklık bir İslam merdiveni. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi onu ya kurtuluşa ulaştırır ya da cehenneme. İşte Allah'ın sözü odur ki kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu sadece cennetime ulaştırmam, kendime de ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti onlara nasip kılarım ve ruhları da bana ulaşır diyor. İyi ama bir insan namaz kılmayı sevmez. Oruç tutmayı da sevmez. Öyleyse bu insan vazifelerini yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Neden? Eğer o kişi nefs tezkiyesi yapmazsa nefsi temizlenemez. Nefsi temizlenemeyince ruhunun Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefs tezkiyesine paralel olarak bir ruh yolculuğu söz konusudur. Nefsin kalbinde her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve kişi ermiş evliya olacaktır. Evliyaullah Allah'ın dostu demek. Evliya kelimesi de Allah'ın dostu olarak geçer halk arasındaki kullanımda. Ama aslında çoğul bir kelimedir. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman Allah Teala'nın söyledikleri bizi etkilemeli. Ne çıkıyor karşımıza? Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutlaka Allah'a ruhumuzu Allah'a ulaştırması. Biz mi ulaştıracağız? Hayır, biz ulaştırmayacağız. Allah'a ulaştıracak. Ama biz namaz kılmasını sevmiyoruz. Sevmiyorsak Allah Teala bize mutlaka sevdirecek. Oruç tutmasını sevmiyoruz. Allah Teala mutlaka bize oruç tutmayı sevdirecek. Öyleyse bunları da almış mı üzerine vazife olarak? Elbette almış. Bir kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalan her şey Allah tarafından halledilecek. İyi ama o kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. O zaman Allah Teala sözünü tutamaz. Böyle olduğu için Allah Teala kişinin iradesini hiç dikkate almaz, kişisel iradeyi, ve o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileme konusunda Allah'a mutlaka o kişi yöneldikten sonra Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun için ne yapması lazım o kişinin? Namazı sevmesi lazım, Allah sevdirir. Ne yapması lazım? Orucu sevmesi lazım, Allah sevdirir. Namazı sevdirir, namazı bir zevk haline getirir. Namaz kılmaktan zevk almaya başlar kişi. Orucu sevdirir, oruç tuttuğu zaman karnını acıktırmaz. Karnı acıkmayan ve susamayan bir insan söz konusu, o kişi rahat rahat orucunu tutar.
zikir yapmayı Allah Teala sevdirir, o kişi her kademenin gerektirdiği zikri hiç sıkıntı çekmeden tıkır tıkır çeker. 15 bin zikre kadar kişi birinci kattadır. 17 bin zikirde ikinci kat, 19, 21, 23, 25, 27 bin zikirde 4. 5. 6. 7. katlar. 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri çok seviyor, biliyor musunuz? O kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizde Allah sizi kendisine ulaştırmaya hazır. Ne olur kendisine ulaştırırsa üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için evvela mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaştınız, Allah size mürşidinizi gösterdi, ona ulaştınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir konu kesinlikle halledilir. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Bunun için devrin imamının dergahına ulaşması lazımdır. Mürşidinize tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak devrin imamının dergahına ulaşır. Bir süre o ait olduğu dergahta kaldıktan sonra ana dergaha mutlaka ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizin böyle bir dizaynı söz konusu. Her şeyin en güzel standartları. O sadece sizin mutlu olmanızı ister. Peki ruhunuzu Allah'a nasıl ulaştıracaksınız? Zikir çekerek. Bu zikir boyun arttıkça ruhunuz ilk %7 fazıl birikiminde birinci kata ulaşır. İkincisinde ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminde, %7 fazla birikiminde ruhunuz 7. gök katına ulaşır. 7 tane aleme geçer. Sitetil müntahında da Allah'ın zatına ulaşır. Vuslata nail olur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Peki üzerimize farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da farz. Fizik vücudumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmek de farz. İşte Allah Teala buyuruyor, "Menibine ileyhi ve ettekuhu." Ona, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a karşı takva sahibi olma müessesesi. Birinci takva. Herkes birinci takvaya derhal ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen herkes birinci takvaya ulaşır. Bundan sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Gören, işiten ve idrak eden birisidir. İkinci takvaya ulaşır mürşidine tabi olduğu anda. Mürşid sevgisini kişi kendisi kazanmaz. Allah ona verir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi mutlaka çok sever.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın katında her şeyin en güzel olduğu bir dizayn var. Ruhunuzu, bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Burası yolun sonudur. Herkes oraya ulaşamaz. Ama büyük çoğunluk eğer dilerlerse Allah'a ruhlarını ulaştırmayı, mutlaka Allah-u Teala onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Ve ulaştırdığı devreye kadar da şeytanın size bir rahatsızlık vermesine kesinlikle mani olur. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Allah-u Teala bunu bir imtiyaz olarak değil, bir hak olarak herkese vermiştir. Bir kısmına verip bir kısmına vermeme olayı yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bundan faydalanamazlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlak olarak ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu kişiden Allah'ın istediği şey sadece onun Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte Allah-u Teala tarafından seçildiğimiz an, ki insanların %90'dan fazlası seçilir, birinci takvaya ulaştık demektir. Birinci takvaya ulaşmak üzereyiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek birinci takvadayız. Ve mutlaka ikinci ve üçüncü takvaya ulaşacağız. Ama seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, sır orada. İblis öylesine korkunç, kurnaz bir mahluk ki insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Onların irşat makamının söylediklerini incelemesini engellemek suretiyle. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar birçok ihtar ve çok sayıda tavzih açıklama yayınladık. İlim sahiplerine ulaştırdık. Ve Allah'ın söylediklerine hala inanmıyor insanların çoğu. İblis onları düşünmekten ve incelemekten men ediyor. O kadar sudan bir bahaneyle ki bunca ilim adamı bunları bilmiyor da o mu bilecek diyor İblis onlara. Bu kadarı yetiyor insanlara. Oysa ki tahkik asıldır. Bir insan incelemeden doğru olduğuna hiçbir zaman inanmamalıdır. Ancak inceleyenler bizimle beraber olurlar. Diğerleri bizim aramıza karışmaya layık değillerdir. Burası kurtuluş yoludur. Burası mutluluk yoludur. Burası hidayet yoludur. Ve hidayet çağının ta içindeyiz. İşte bütün kapılar açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın zatına ruhu ulaştırılan birisi olur. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, bu hepimizin üzerine farzdır. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Rum 31 minebine ileyhi ve ittekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol Allah'a karşı. Açık bir emir. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile demek. Lokman 15'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor.
Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana enâbe olmuşsa, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna gir diyor Allah Teala. Ve Bakara suresinin Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yönelmek Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Zümer 54 de Kur'an-ı Kerim'in bütününü içeriyor. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Gayet de bir farz. Allah Teala diyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak açık bir şekilde farz kılınıyor üzerimize. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Fefirru ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a firar et ve sığın diyor. Allah'a sığın. İrci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Fefirru ilallahi Zariyat 50.

Sonra ne diyor Allah Teala? Bunun ruhumuzu Allah'laştırmanın üzerimize farz olduğunu söylüyor. Nasıl farz? Ruhumuzu Allah'laştırmak üzerimize farz mı? Evet. Bunun Allah Teala tarafından bir emir olduğu açıklanıyor. Eğer Allah Teala bir emir vermişse açık bir şekilde bu bir farz hüküm doğurur. Diyor ki Allah Teala وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Bundan evvel ne diyordu Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. Allah'a verdikleri bir misakları vardır. Misaklerini bozmazlar ve Allah'ın Allah'alaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'alaştırırlar. Demek ki Allah Teala bir şeyi, ruhumuzu Allah'alaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Üzerimize bize emretmiş. Bu bir farz hüküm doğuruyor. Ama Allah Teala En'am suresinin 102. ayet-i kerimesinde Febe ahdullahi efu diyor. Febe ahdullahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor. Allah'ın ahdi ruhumuzu, veçemizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi emrediyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her bir ayet-i kerime ayrı bir farzı ifade ediyor. Ve Allah'laşmayı dilemekten başlayarak tabiyeti, ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren bir bütün dizayn gözümüzün önüne seriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka eğer yolunda birazcık sebat ederse, Allah'laşmayı dinledikten sonra 5-6 ay devam ederse mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir tabiyetinde. Ruhunu Allah'laştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama nefsinin de %51'ini afetlerden kurtarmıştır. Nefsinin kalbinin %51'i fazılla dolmuştur. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve Allah'ın emrini yerine getirmek isteyen kesim çoğunluğa geçmiştir. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Kim yaptı bunu? Bunu Allah yaptı sevgili kardeşlerim. Bundan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra irşada ulaşacaksınız. Ondan sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki, size bir anlatabilsem kelimelerle anlatmak mümkün değil ki. Sizin de kalp gözünüzün açılması lazım. Sizin de görmeniz lazım. Ve hiç de zor bir şey değil. Birazcık gayretle hepinizin kalp gözü açılabilir. İblis bunun mümkün olmadığını size devamlı telkin etmeye çalışır. Bir tek gayesi vardır, sizin mutsuzluğunuz. Allah'ın ve bizim de bir tek gayemiz vardır, sizin mutluluğunuz. Öyleyse deneyin, söylediğimizi yapın, Allah'a ulaşmayı dileyin ve mutluluğu yaşayın. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Devam ederseniz fizik vücudun tesliminde dördüncü kat cennet, nefsinizin tesliminde beşinci kat cennet, irşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, irşat makamına tayin edildiğiniz zaman yedinci kat cennet. Bu Allah'ın üniversitesidir. Allah'ın okulundan mezun olmak gerekir. İşte
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir karamboldur gidiyor, bulanık suda balık almamak isteyen bir takım zavallı insanlar, yalanlarıyla hala halkı zehirlemeye uğraşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Onlarsa ellerindeki emaniye bilgilerle Kur'an'ı yargılıyorlar. Olacak iş mi bu sevgili kardeşlerim? Hani deve kuşu kafasını kuma gömermiş de kimsenin onu görmeyeceğini zannedermiş. İşte bunun gibi bir şey. İşte öyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir güzel mutluluk sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, sizlerden ayrılmak gerçekten çok güç. Kalbimiz sizinle birlikte kalıyor. Ama zaman doldu ve burada konumuz inşallah tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Ve o kadar yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan üfürmüş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani bütün alemlerde Allah Teala hükümran ve de insan bütün alemlerde Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst seviyede bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkiler. Bir insanın mutluluğunun, zeminini teşkil eder. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Muhakkak ki şimdi hemen herkes çok seviyoruz diyeceklerdir. Ne kadar çok. Sevgili kardeşlerim, yüzde kaç seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? O sizin zikir seviyenizde paralel bir olgudur. Bir günde ...12 saat zikir yapan bir kişi Allah-u Teala'yı %50 seviyor demektir. Ne kadar zamanını Allah için harcıyor? Ne kadar zamanını kendisi için harcıyor? İşte zikretmek zamanı Allah için kullanmaktır. Allah'ın ismini kim? Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan diye içinden Allah'ı zikrediyorsa o Allah'ın en büyük ibadetidir. Allah Teala diyor ki "Vale zikrullahi ekber." Muhakkak ki ve mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Namazdan daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan daha büyüktür. Bir insan için Allah Teala bir hedef üzere insanı yarattığından bahisle onun çok zikretmesini istiyor. Çünkü zikri farz kılmış. Ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ara sıra zikretmektir. Günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmış Allah Teala. Ama veskürün Allah'e kıyamen, kuuden ve ala cunubihim
şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen zikir, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeyi ifade ediyor. Kıyamen ayakta, kuuden, otururken ve ala cünübihim ve yan üstü yatarken. Öyleyse veskür ismi Rabbike. Öyleyse Allah'ı Rabbinin ismini zikret. Arkasından da Allah-u Teala diyor ki tevettel ileyhi tebdila ve ona doğru yönel, ona ulaş.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kainatı yaratmış. 100 milyar galaksinin var olduğu tespit edilmiş durumda. Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluğun içinde bir nokta bile değil dünyamız. Dünyada verilen bir gezegende Allah Teala bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Kainatın sonsuzda birinde bir gezegen dünya. Ama o dünyada yarattığı peygamberine alemlere rahmet olsun diye yarattım seni diyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor ve en çok sevdiği mahlukunun, insanın mutlu olmasını istiyor. Onun dünya hayatını yaşamasını istiyor. Ama mutlu olarak yaşamasını istiyor. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında sülfe sükun iç dünyadaki mutluluğu temsil eder. Kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sülfe sükun dış alemdeki mutluluğu ifade eder. Ve Allah ile ilişkilerindeki görevlerini yerine getirmenin en üst boyutu olan daimi zikir, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder. Kim daimi zikrin sahibi ise o Allah'tan büyük bir nimet üzeredir. Her an mutludur. Allah içindir. O daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler mevcut değildir. Başkaları için yaşayan bir insandır. Ve başkalarının mutluluğu için hayatını vakfeder. Sevgili kardeşlerim, niye acaba Allah-u Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu çalışma en büyük ölçüde zikri ifade eder. Zikir bir çalışmadır. Allah'ın katından başlangıçta zikir rahmeti, sonra kesintisiz bir şekilde puzzle'ları kalbe taşımanın yegane yoludur. Zikir yoksa Allah'ın katından ne rahmet nuru gelir, ne puzzle nuru gelir, ne de salavat gelir. Nurlar önemli mi? Allah'ın katından yağmur tanelerinin aynı görüntüsünde olan Allah'ın kulları inerler. Ve kişinin göğsüne ulaşırlar. Göğsünden de kalbine ulaşırlar. İşte kalbi kapkaranlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir dünyaya taşıyan nefsin kalbine Allah-u Teala'nın ulaştırdığı bu nurlardır. Sevgili kardeşlerim, nur Allah-u Teala'nın nurudur. O nurla Allah-u Teala insanların kalbini tezyin eder, süsler. Yani müzeyyen kılar. Bütün insanlardan hepsinden teker teker Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Başka bir şey istemez. Ama mutlu olmak nefsin kalbiyle alakalı bir konudur. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. %100
afetler yolundur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. 19 ayrı grup negatif faktör. Bunların hasletlerle yer değiştirmesi kişiyi mutlu kılacaktır. Öyle ki kim nefsinin kalbini %100 nurlarla süsleyebilirse o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Huzur içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir müessesedir. Mutluluk iş dünyada kavganın bitmesini gerektirir. Yani kişinin nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Mutluluk dış dünyada kendisini gösterir. Hedef başka insanlarla kişi arasındaki, bireyler arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet Allah ile kişi arasındaki kesintisiz zikirle her an kişinin Allah'ı düşünmesi, Allah ile birlikte olması sağlanabilirse kişi o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşar. İşte bir insan iki ayrı hüviyette olur. Ya uyanıktır, normal şartlar altında dünya hayatını yaşamaktadır, ya da uykudadır. Allah-u Teala'nın emrettiği statü uykudayken de kişinin zikretmesidir. Sevgili kardeşlerim, bunu tahakkuk ettirmek o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Huzuru ve mutluluğu ifade eder. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey, hedef, mutluluksa ama insanlar mutsuzsa arkasında bir tek şey vardır. Şeytan insanları Allah'ın güzelliklerinden ayırmayı başarmıştır. Bu güzelliklerin başında zikir gelir. 24 saati kapsayan tek ibadet zamanın bütün parçalarına saniyeye kadar inen bir dizayn içinde dağılmış olan tek ibadet zikirdir. Allah Teala her an kalbimize kesikli çizgiler halinde inen fazılların bir ömür boyu kalbimizi doldurmasını emretmiştir. Eskürünallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cünûbihim. Allah'ı ayaktayken de, dururken de, en üstü yatarken de zikredin. Sevgili kardeşlerim, insan sadece bir yaratıktır. Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde bir tanesidir. Ama Allah-u Teala onun, insanın
en üstün yaratık olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de bütün mahlukatın, mahlukların içinde, yaratılanların içinde sadece insana Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunmasıdır. Bu bir lütuftur. Allah'ın büyük bir nimetidir. Ruh. İyi ama ruhumuz bizde kalmayacak ki. Allah Teala hem bize ruhumuzu üfürüyor hem de diyor ki ruhunu bana gönder. Ruh diyor irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Sonra bu dilek onu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaya ulaştırır. Kişi Allah'tan mürşidini sorar. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen herkese onun bu suali sorması için gerekli talebi yükler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Hedefi budur. Ruhunu, bir başka ifadeyle Allah'ın ruhunu, bizatihi Allah'ın ruhunu Allah'a iade etmekle görevlidir insanoğlu. Ve Allah Teala ona mürşidini gösterdikten sonra kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde, ölmesi halinde ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'a doğru zaten yolda olan bir ruhlar kabilesinin içine katılır. İnsanlık durdukça insan ruhlarının Allah'a yolculuğu da devam edecektir. Kur'an'daki adıyla seyr-i süluk. Allah'a ulaşma konusunda hareket halinde olmak. Yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yaptığı yolculuk. Bir insanın hayatında yaşayacağı en büyük mutluluk budur. 7-8 aylık bir süreç içerisinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba beni sever mi diye düşünürseniz bu sualin cevabı evet, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir sıralama söz konusudur. Ve bu muhteşem dizayn Allah'ın dizaynıdır.
hak edenler Allah-u Teala tarafından mutlaka hak ettikleri seviyeye ulaştırılır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş ama dilemiş, dilediği kesin. Kişi kıyamette birinci kat cennete gidecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra mürşidine ulaşmayı dilemiş, sonra rahmetli olmuş. Bu kişi için birinci kat cennet garantidir. Ama kişi yaşıyor. Yaşıyorsa Allah onu mutlaka mürşit sevgisi vererek mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma noktasına ulaştıracaktır. Bir kişi boy abdesti alacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşitten Allah'ın cereyanı alınır. Bir insanın ansızın kendisinin dışında bir kuvvet tarafından titretilmesi cezbe adını alan Allah'ın bir işaretidir. Cezbe sahipleri kendi dışlarında bir gücün var olduğunu, bunun vücutlarını sarsmasıyla kendilerine hissettirildiğini yaşayanlardır. Onlar Rablerine yakın olanlardır. Allah-u Teala tarafından cezbeyle mükafatlandırılmışlardır. Cezbe bir insanın Allah'tan gelen bir cereyanla, bir enerjiyle bir anda şiddetle titremesi ve gayri ihtiyar Allah kelimesini tekrar etmesi ifadesidir. Kelime tekrar edilir veya edilmez. Önemli olan cereyanın o kişiye ulaşması ve onu şiddetle sarsmasıdır. Önemli mi? Bu, tahkiki imanın başlangıcıdır. Herkes Allah'a inanır veya bir kısmı da inanmaz. Ama Allah'ın gerçekten varlığını kişinin hissedebilmesi Allah-u Teala'nın ona gönderdiği cezbeyle sağlanır. Cezbe o kişinin şiddetle elinde olmayan bir şekilde Allah'tan gelen bir enerjiyle titremesi halidir. Bu sırada o kişi bir ses de çıkartabilir. Elinde olmayarak kendisine bir tesirin geldiğini, bu tesirin oluşmasının kendi elinde olmadığını kişi
net olarak en sağlam bir bilinçle hisseder, yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'a yakin hasıl etmek, cezbeyle daha sağlam bir zemine oturur. Cezbe, kişinin dışından bir tesirin onun üzerinde nasıl bir hüviyette oluştuğunu kişinin anlamasını sağlar. Yaşayarak anlar bunu. Bu Allah'ın bir lütfudur. Lütfu keremidir. İkramıdır. Allah'ın kendisini sevdiğini, bu sevgiyle kendisine Allah-u Teala'nın cezbe verdiğini kişi yaşar. Elinde olmayan bir standart içinde Allah-u Teala'nın onu bir anda sarstığını görecektir. Bu sarsıntı şiddetli olabilir, şiddetli olmayabilir. Allah'ın tayin ettiği cezbenin şiddet derecesi o kişi için daima farklı bir hüviyette yaşanacaktır. Herkesin cezbesi o kişinin kendisine ait olan bir muhteva taşır ve Allah ile onun arasında cereyan eder, o kişi arasında cereyan eder. Aynı anda dünya üzerinde kim bilir kaç bin insan Allah-u Teala'dan cezbe almaktadır. Her biriyle Allah Teala direkt ilişkidedir. Bütün insanların ne yaptığını Allah Teala her an bilmektedir.

ulaşacaktır. Mürşidine ulaşacaktır ki o mürşit de kendi mürşidinden Allah'ın cezbesini almıştır. Mürşidine ulaşacaktır ki mürşitten o cereyan kendisine de ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, dünyada her şey öylesine güzel, öylesine yerli yerinde tahakkuk etmiş ki o muhteşem denge Allah-u Teala'nın yaratmasının ve bu yaratıcılığın vücuda getirdiği yaşam şartlarının ilahi açıdan değerlendirilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Hepsine şeytan hiç onlara çaktırmadan hükmeder. Nefslerindeki afetlere şeytan tesir etmek yetkisinde olduğu için onları daima negatif istikamette hedeflere götürür. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anla itibaren her şey değişecektir. O kişi artık Allah'ın tarafında birisi olacaktır. Şeytanın tarafında olmak hayatının bir kısmını almıştır. Farkına bile varmadan, elinde olmadan İblis onu kendi tarafında tutmayı başarmıştır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle yepyeni bir dünyaya adım atar. O güne kadar yaşamadığı bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık bir dönemde bu kişi gerçek anlamda çok üst seviyede bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah-u Teala o mutlulukla Allah'ın kapısının ne kadar zengin olduğunu, ne kadar huzur verici olduğunu, ne kadar mutluluğa ulaştırdığını o kişiyi yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü siz eğer bunu yaparsanız, başkalarına mutluluk verirseniz, her mutluluk verdiğiniz, onları mutlu ettiğiniz insanların yaşadığı mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ona o mutluluğu yaşattığınız için böylece her gün 5-10 kişiyle konuşan, her birine mutluluk veren bir insan, onların her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için, her birinin yaşadığı mutluluğun 20 kişiyle bu mutluluğu paylaşmışsa 20 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzu vücuda getirmek hepinizin elindedir. Devam ettirmek elindedir. Onun için Allah'ın katında başkaları için yaşamak son derece önemli bir hayat tarzıdır. Onlar mutludurlar. Onlar huzur içindedirler. Onlar Allah'ın müstesna dostlarıdır. Daimi zikre ulaşanları en çok sevilenler olarak değerlendirebilirsiniz. Onlar hamdolsun ki Allah beni seviyor diye düşünürler.

Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala çok seviyor. Ne kadar Allah'a layık olursanız o kadar çok Allah Teala sizleri mutlu kılar. En çok layık olanlar Allah'ı en çok zikredenlerdir. Zikir seviyesiyle kişinin mutluluğu arasında, zikir seviyesiyle Allah'ın kişiye olan sevgisi arasında mutlak bir illiyet rabıtası mevcuttur. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa Allah onu o kadar çok sever. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa kişi o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyorsanız gerçek anlamda sevip sevmediğinizi her an yoklayabilirsiniz. İnsanları seviyor musunuz? Onlara hep güzel bir şeyler yapmak, güzel sözler söylemek ihtiyacını duyuyor musunuz? Eğer böyleseniz Allah Teala'dan çok yardım alırsınız. İnsanlar size kötü mü davranıyorlar? Onları suçlamak yerine onların size kötü davranmasına sebebiyet veren davranış biçimlerinizi onları mutlu edecek istikamete çevirin. İşte mutluluğun sırrı buradadır. Kim başkalarına mutluluk vermek için yaşarsa o kişi o mutluluğu verdiği süreç içinde aynı mutluluğu yaşar. Öyleyse etrafınızda birçok insan var. Her birini mutlu kılabilirsiniz. Bu onların her birinin yaşadığı mutluluğu sizin de yaşamanız manasına gelir. Onları sevin sevgili kardeşlerim. Onlarla birlikte olun. Onları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Allah Teala'nın hepinizi en güzel ulaştırması dileklerimizle bir mutluluk sohbetini daha burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Evet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene el ele gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Neden gönül gönüle? Çünkü hep Allah'tan bahsediyoruz. Allah ise gönüllerde yaşar. Her şey gönlünüzce olsun sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya çok hamd edelim, çok şükredelim. Neden? Bize Kur'an'ın ve bütün mukaddes kitapların sırlarını öğrettiği için. Dinler arasında aslında bir farklılığın mevcut olmadığını, Hristiyanlığın da, Museviliğin de, İslam'ın da aslında sadece Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Hz. İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir dinin hiçbir devirde mevcut olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Hz. İbrahim'in Hanif dini, Hz. Adem'in dini. Tek Allah. Sonra o vahdet akidesi. Sonra tevhid akidesi. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Vahdet, tevhid ve üçüncüsü teslim. Ruhu, fizik vücudu, yani vehçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din adı verilen nesne bu kadar sevgili kardeşlerim. Üç ayrı cepheden olaya baktığınız zaman bütünlersiniz. Bunların tabiatıyla en önemlisi, üçüncüsü ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابِ buyuruyor. Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve enibü, münib ol, yönel, ulaşmayı dile, ile Rabbiki, Rabbine, Rabbine ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Rabbine, yani Allah'a ulaştırmayı dile. Ve eslimu ve ona teslim ol. Min den kabli evvel. Den evvel. Neden evvel? En yetiye azabe. Sizlerin en yetiye gelmeden önce küm size el azab. Azap gelmeden önce. Diyor ki Allah-u Teala, hey insanoğlu, duyduk duymadık demeyin ha. Üzerinize azap gelmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Enibü, ulaştırmayı dileyin. Daha doğru bir ifade, minip olmak var. Yönelmek, ulaştırmayı dilemek. Enibü ila rabbiküm, Rabbinize yönelin. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve eslimu lehu, ve ona teslim olun. Ne teslimi? Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi teslim edeceksiniz. Üç, iradenizi teslim edeceksiniz. Dört, 28 basamaklık bir İslam skalasında, bir İslam merdiveninde
28 basamaktan oluşuyor. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek zorundasınız. Ve zorundasınız tabiri hep yanlış gibi gelir bize. Zorunda değil, mutluluğundasınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala garanti etmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yünib. Allah'ı Allah yeştebi seçer, ileyhi ona kendisine, men kişiyi Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü dilediği kişiyi Allah kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını seçer. Kimi seçmez? Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bununla yetinmeyip başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını engellemeye çalışan birisi. Peki neden yapıyor bu insanlar bunu? Onları demişler ki ruh vücudundan ayrılırsa ölürsün ha. Böyle demişler. Bu saflarda inanmışlar. Bilmiyorlar ki ruhları bedenlerinde olduğunu zannettikleri ruhları dediği an ruh vücudu terk eder. Onların ruhları bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki ruh Allah'ın ruhudur. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Çünkü biz insanlara ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiş Allah-u Teala. Herkes doğar doğmaz Allah-u Teala o kişinin içine ruhundan mutlaka üfürür. İşte Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor vesselam. Diyorlar ki işte bu üfürüş sebebiyle hayat verdi insana. Eğer ruhumuz hafızan Allah vücudumuzdan bir ayrılırsa o üfürdüğü ruhu hayat verdiğine göre ruh çıkınca insan da ölür. Bu bir kuyruklu yalan sevgili kardeşlerim. Uzun bir kuyruğu var. Neden uzun? Çünkü bütün insanları kapsıyor. İslam alemi büyük bir tereddiyi, gerilemeyi bu safsata yüzünden yaşamış. Düşünün sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmak konusunda Kur'an emirlerini almışlar. Bütün sahabe ulaştırmış. İstisnası yok. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sahabe adını verdiğimiz zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar. Ötekiler sahabe değil. Sahabe Kureyş halkından olsun, çevredeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ne kadar kabile varsa hepsinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar tabiindir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece bunu da söylemiyor bu ayette.
Bir başka ayette Allah Teala buyuruyor ki

Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Onları kurtarmak gereğini duymaz. Çünkü kurtuluş için ilk adımı insanın atması lazım. Allah'a mülaki olmayı dileyerek. Allah dalalette olan, dalalette kalan insanlarla, dalalette olmaktan kurtulmak istemeyen de diyebiliriz, insanlarla meşgul olmaz. Ama diyor, onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ne diyor? Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse biz insanlara düşen şey ne sevgili kardeşlerim? Bir dilekte bulunmak. Ya Rabbi, en yüce Allah'ım, ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Aslında yanlış bir kelime söyledik. Evliyandan olmak istiyoruz. İstiyorum demesi lazım ama bu evliya kelimesi dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak girmiş. Onun için rahat rahat kullanabiliriz. Herkes zaten öyle anlıyor. Biz de onların anladığı biçimde konuşalım. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim, benim de ruhumu sana ulaştır ölmeden hemen. İşte böyle bir dilek şuradan kalbinizden söylenmişse, yüksek sesle de söyleseniz, alçak sesle de söyleseniz, hiç sesinizi çıkarmadan dilinizi kımıldatarak da söyleseniz, kımıldatmadan iç sesinizle de söyleseniz, Allah Teala tarafından işitilir ve bilinir. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Size ilk verdiği şey mürşit sevgisidir. Mürşit sevgisiyle yanarsınız. Ve de sağa sola sorarsınız, ben mürşidimi arıyorum nasıl bulacağım diye, size hacet namazı kılmanızı sağlık verirler. Evet, en doğru yol budur. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidi sormak. Hacet namazı mı? Çok basit. Birinci şartı gece yarısından sonra kılınacak hacet namazı. Yani şimdiki saatte saat 1'den sonra. İkinci özelliği, boğa abdesti mutlaka almak gerek. Kim hacet namazı kılacaksa normal abdestle hacet namazı kılınmaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka boğa abdesti alacaksınız. Bütün vücudunuz su değmedik yeri kalmadan yıkanacak. Ve sonunda da normal abdestle bir de abdest alacaksınız. Boya abdesti almanın temel şartı sonunda yıkanma tamamladıktan sonra normal abdesti almaktır. Sonra yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn edeceksiniz. Hacet namazını kıldıktan sonra Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki sen Kur'an-ı Kerim'inde, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilerse diyorsun Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ben onun ruhumu kendime ulaştırırım diyorsun. Ne olur ya Rabbim? Yüce Rabbim, benim de Rabbimi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de işte bütün gönlümle sana yalvarıyorum, ruhumun sana ulaşması için. Biliyorum ki bu ruh senin ruhundur. Sen üzerimize farz kılmışsın. İrciyi ila Rabbiki diyorsun, Rabbine geri dön ey ruh diyorsun. Ve enübü ila Rabbihim diyorsun ve Rabbine geri dön. Münibine ileyhi diyorsun, ona yani Allah'a geri dön diyorsun. Öyleyse ben de istiyorum bunu, benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. Bunun tecrübesini yapanlar diyorlar ki, bunda hiçbir zorluk yok. Bunu söyleyen kişiyi Allah Teala mutlaka kendisi Allah'a kendisine ulaştıracağı için hiçbir zorluk çekmeden kişi 7-8 aylık bir devre içinde bakar ki ruhu
Allah'a ulaşmış. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda cehennemden mutlaka kurtulursunuz. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek sizi takva sahibi yapar. Takva sahibi olan kişinin ise gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece müşriklerden olmaktan kurtul, müşriklerden olma. Hangi tür müşriklerden bahsediyor Allah Teala acaba? Bu müşrikler gizli şirkte olanlar. Bir, putlara tapanlar var. Allah'tan başka neye taparsa tapsın, insanların hepsi putperesttir, müşriktir, şirktedir. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben ümmetim için açık şirkten korkmam. Benim ümmetim açık şirke girmez. Giren benim ümmetimden zaten değildir. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. Neymiş gizli şirk? İşte bu. Bir insan Allah'a yönelirse takva sahibi olur. Yönelmezse gizli şirkte kalır. Allah Teala onları tarif ediyor. O kişilerden olmayın ki, o şirkte olanlardan olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ilindekiyle ferahlanır. Soruyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, sahabe, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka? 73 diyor. 72 tanesi dinlerinde fırkalara ayrılanlardır. Asıl ifadeyi kullanıyor. 72 tanesi, 72 fırkanın hiçbirisi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyenlerdir. Hiçbirisi dilemez. Peki 73. fırka? 73. fırka bu mevcut olan 72 fırkanın içinde yaşayan ama ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73. fırka. Kimmiş? Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu bir fırkaymış. 73. fırka. Öyleyse dünya üzerinde ne kadar millet varsa, ne kadar din varsa, hepsinin içinde büyük kısım ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Çünkü takva sahibi olamaz. Nereden anlıyoruz? İfade son derece açık. Allah'a münaki olmayı dile, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Devamı da o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekine ferahlanırlar. O zaman diyor, sen de o 72 fırkanın bir tanesinden olursun. Yani bu 72 fırkanın her birinde olanlar gizli şirkte olanlardır. Allah'a ulaşmayı denemeyip takva sahibi olamayanlardır. Cennete kim girer?
cennete takva sahipleri girer. Kaf suresinin ilgili ayetlerinde Allah Teala diyor ki 33. 34. ayetlerinde cennet ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. Haza işte bu. Ma şey tuadune. Vaad edildiğiniz şey. İşte vaad edildiğiniz şey budur. Li külli evvabin hafiz. Li için külli bütün evvab olanlar için evvabin ve hafiz ve başları üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar için hafiz, muhafaza altına alınmış, muhafız taşıyan demek. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, ki dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Dileyen kişiyi 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için Allah'ın ilk işi o kişide mürşit sevgisi yaratmaktır. Mürşit sevgisi öyle bir oluşur ki o kişi her tarafta mürşidini aramaya başlar.

Yani sevgili kardeşlerim, kişi mürşidini aramaya başlıyor. İrşad makamını. Allah onun kalbine mürşid sevgisi koyuyor. Ve kişi o zaman çevresine soruyor, ne yapmam lazım, ben mürşid arıyorum. Onlar da diyorlar ki, hacet namazı kıl. Kişi boy abdestini alıyor. Gece saat 1'den sonra kalkıp boy abdestini alıyor ve hacet namazını kılıyor. 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunacak. 4 rekatlık bir namaz kılınacak. Evvela boy abdest alınacak. Ondan sonra yatılacak. Ve kıble sağ tarafa alınarak yatılacak. Vücut sağa döndürülecek. Kişi zikirle uyumaya çalışacak. Sağ kulağı yastığın üzerinde ve öyle bir şekilde kulağını sağa sola oynatacak ki kulağında kalbinin atışlarını duyacak. Ve o kalbinin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek öyle uyuyacak. İşte böyle bir şeyi gerçekleştiren herkes gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, gerçekleştirmekten muradımız o, mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişinin kafasında bir mürşid, ikinci bir mürşid, üçüncü mürşid dolaşıyorsa, acaba bunlardan hangisini seçeyim diye, eğer onların üçü de değilse, üçünü de gösterir. Bir de kendi mürşidini gösterir Allah-u Teala. Üçünden biri ise üçünü de gösterir. Kendi mürşidinin hangisi olduğunu da net bir şekilde Allah-u Teala beyan eder. Kişi ondan sonra yapacağı şeyi gerçekleştirecektir. Neredeyse mürşidi, ne kadar uzakta olursa olsun, gidecektir. Ona tabi olacaktır. Tabiyet, ruhun, devrin, imamının dergahına vücuttan ayrılarak ulaşması demektir. Hangi mürşide tabi olmuşsa, orada ruh vücuttan ayrılır ve o dergahtan ana dergaha o ruh yolculuk ederek ulaşır. Orada devrin imamının elini öper ve erkekse erkek saflarında, hanımsa hanım saflarında yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi insan için yarattığı için Allah'a gece gündüz şükretseniz, hamd etseniz yetmez. Biz insanlar Allah'ın bize ne kadar çok nimetler verdiğini öğrenmek ve Allah'a şükretmek mecburiyetinde olanlarız. Allah'a kul olmak mecburiyetinde olanlarız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Vellezîne iştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşşir yuâdî. Vellezî ve onlar ki, vellezîne ve onlar ki, içtinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Kimden? Tağuttan. Tağuttan, tağute, tağut. Tağuttan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar, kaçındılar, kaçmayı başardılar ondan. Ve en iyi
ilâ rabbikum ve Rablerine ulaşmayı dilediler. Daha başka asıl ifadesiyle Rablerine ulaşmayı dilediler ve böylece tağuttan kendilerini kurtardılar. Tağuttan kaçınarak Allah'a ulaşmayı dileyenler kendilerini tağuttan kurtarmış oluyorlar. Lehumül büşra fil hayate dünya fil ahireti diyor Allah Teala onlara. Dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. Vellezîn eştenebu tâgûte en yâbudühâ. Onlar şeytana kul olmaktan, tâgûta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Lehumül büşra fil hayate dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Ve beşir ibadî diyor Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Ne oluyor kişi? Kullarımı müjdele dediğine göre Allah Teala neydi baştan? Tağut'un kuluydu. Tağut'un kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe. Şeytanı kulken Allah'a kul olmuş. Neyle? Allah'a ulaşmayı dilemeyle. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, cehennemden kurtulmak dünyadaki bir insanın yapabileceği en kolay şeydir. Sadece bir tek dilek. Kalpten olmak kaydıyla, gerçek anlamda dilemek suretiyle, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar. Eğer bu dilek kalptense Allah'ın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Kalpten olup olmadığını nasıl anlarsınız? Eğer kalptense bütün hayatınız değişir sevgili kardeşlerim. Yaşamaktan zevk almaya başlarsınız. İbadetler mi? Sizin için bir mutluluk vesilesidir. Namaz kılmak bir zevk haline gelir. Zikir yapmak bir zevk haline gelir. Oruç tuttuğunuz zaman Allah açlığı hissettirmez. Zikir yapmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevki olur. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz noktadan itibaren normal bir standart içinde 7 aylık bir devrede, bazen 8 ay daha ve daha fazla da olabilir. Ruhunuz Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. 7 tane gök katını aşacaktır ruhunuz diğer ruhlarla beraber. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. Sitretin müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına kavuşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ta ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. Zaten öyleydi. Allah'ın zatındaydı. Allah onu size üfürdü. Ve vücudunuzun şeklini aldı ruhunuz. Ruhunuzu görseniz kendinizden ayırt edemezsiniz. Nefsinizi görseniz onu da ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, hayat denilen şey başlar, devam eder ve biter. İşte matlub olan, talep edilmesi gereken şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişiye Allah Teala bu 7-8 aylık sürede ruhunu Allah'a ulaştırma garantisi veriyor. Ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an birinci kat cennetin sahibidir.
Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılar, mürşidini görür. Mürşidine gitti, ulaştı, tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibidir. Sonra bu tabiyetten sonra ruhu otomatik olarak vücudundan ayrılır, yola çıkar ve diğer ruhlarla beraber seyri sülük isimli bir yolculuğu tamamlar ve 7 tane gök katı açtıktan sonra 7. katta 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Visal kelimesi vasıl olmak, muvassalat hepsi aynı kökten geliyor. Ulaşmak demek. Öyleyse muvassalat ulaşma demek. Kişinin ruhu o kişi tarafından değil, mürşit tarafından da değil, Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Ama bir mürşide tabi olmadıkça ruhun vücuttan ayrılması mümkün değildir. Mürşide tabi olmak ne kazandırır insana? Cereyan kazandırır. Cezbe kazandırır. Bu cereyan Allah'ın cereyanıdır. Hani anlatırız ya hep Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a insan kıyafetinde bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor ve ikra ediyor. Oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam okuma yazması yok. Ümmi. Diyor ki ben ümmiyim. Okuma yazma bilmiyorum. Bir adım daha atıyor, oku diyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselam bir defa daha aynı şeyi söylüyor. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı atıyor, onu kollarıyla sımsıkı yakalıyor, sarıyor ve ikra diyor. Oku. Bu arada üç defa cezbe geliyor Cebrail aleyhisselama. Cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de geçiyor. Ve kendinden geçiyor. Öyle bir cezbe, Allah'ın öyle bir cevranı geliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayılıyor. Sevgili kardeşlerim, cezbe Allah'ın çok önemli bir işaretidir. İnsan kendisi istemediği halde, böyle bir talebi olmadığı halde ansızın Allah'ın istediği an şiddetli bir sarsıntı duyar. İşte bu Allah-u Teala'nın ben varım demesidir. İşte bu Allah'ın bir kişiye kesin bir hüviyette varlığını ispat etmesidir. Vücudunuz öyle bir şeyden hiç haberiniz yokken ansızın Allah-u Teala tarafından şiddetle sarsılır. Bir de bu sarsılma bir ses çıkarmanızı da beraberinde getirir. Bir takım insanlar bu sesten ürkerler. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmuyorum. Yıllarca önce Bursa'daki kardeşlerimizi ziyarete gitmiştik. Oradaki tophanedeki bir camiye gitmiştik. Öğle namazı veya ikindi namazıydı. Kardeşlerimizin cezbe sesleri etrafımızdaki insanları çok ciddi bir şekilde tedirgin etti. Mürşitlerine tabi olmamışlar ki hiçbirisi cereyan almamış ve de cereyanlı olanların böyle sesler çıkardıklarını görünce fena halde içerlediler bize. Ondan sonra camiye gittiğimiz zaman hep böyle tenha yerler aradık. Ayrı ayrı bölümler varsa o bölümlerden birine gittik kardeşlerimizle beraber. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle sohbet etmek öylesine güzel bir olay ki huzurlarınızda
sizinle beraber olduğumuzu, kalplerimizin aynı gaye için, aynı ideal için çarptığını hissetmek bize çok huzur veriyor. Ne demek o aynı gaye? Aynı gaye bütün insanlara Allah'ın insanları cehennemden kurtarmasının bu kadar kolay ve Allah-u Teala tarafından bu kadar garanti edilmiş olduğunu söylemek. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Konunun başlangıcı sonuç, ruhun o kişi tarafından değil, o kişinin ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, ruhunu Allah'a ulaştıramadan yoldayken öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştı, ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölmüştür. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikmiştir. Bunun manası, o kişinin dünya hayatının %51'ini mutlulukla geçireceğinin garanti edilmesidir. Zaten hayatımızın dörtte biri uyumakla geçiyorsa 6 saatlik bir uyku yeterlidir. Geri kalan dörtte üçünde uyanık olur kişi. Sevgili kardeşlerim, bu devrede yapılacak olan üç saati aşmayan bir zikir, o kişiyi bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşatır. Nefsinin kalbinin yarısı mutlaka nurlarla dolar. Ama kişi bununla yetinmez de zikrini arttırırsa, zikri bir gün günün yarısını aşacaktır. Bu önemli bir dönüm noktasıdır. 12 saatten fazla zikreden birisi olacaktır kişi. O herhangi bir insan olmayacaktır artık. O zikrini günün yarısından öteye ulaştırmış. Her gün günün çoğunu zikirle geçiren birisi olacaktır. Bundan sonraki devre o kişinin dik yokuşa ulaşmasıdır. 3 saatlik zikir ne olmuştur? Günün yarısına çıkmıştır. 12 saat. Bir 6 saat daha ilave edilmesi lazım buna. 18 saat. 18 saatlik bir zikre ulaşan herkes fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bundan sonra daimi zikir artık zor değildir. Önemli olan dik yokuş budur. 18 saatlik zikre ulaşmak, 3 saatlik bir zikirden 6 kat fazlasına 18 saat zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgimizi hep sizlere açıklayacağız. Mutluluğu birlikte yaşayacağız. Sevgimiz idealimizdir. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin işaretini taşır. Allah'ı seven bir insan başkalarını sevebilir. Allah'ı sevmeyen insanlar başkalarını sevmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Ki Allah da sizi sevsin. Ve sizi en azından kendisine ulaştırsın.
Bu size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Bir ömür boyu yarı yarıya mutlu bir dünya hayatı geçirirsiniz. Bu size üçüncü kat cenneti sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönlümüz ister ki fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki nefsinizi de Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki iradenizi de Allah'a teslim edin. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun. İradenin teslimi mutluluğun son aşamasıdır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Çok ama çok. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir olmak, beraber olmak, sizlerle olmak. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah-u Teala bütün insanları şu dünya adı verilen gezegende mutlu olsunlar diye yarattı. Mutlu olmalarının gerektirdiği her türlü vasıfla bütün insanlar donatılmıştır. Ve yapıları mutluluğu yaşamaya dönüktür. İnsanlar konuşurlar. İnsanlar birbirlerini dinlerler. İnsanlar söylenenlerden sonuç çıkarırlar. İşte şeytanın devreye girdiği yer burasıdır. İnsanların kendilerine söylenen şeylerden bir sonuç çıkarması noktası. Veya okudukları şeylerden veya gördüklerinden. Etrafımızda hep insanlar vardır. İnsanlar bizlerle konuşurlar. İnsanlar hayatımızın bir parçasıdır. Olmazsa olmaz bir parçası. Bir insan tek başına bir hiçtir. Tek başına kalsaydı ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu görecekti. Ama hamdolsun ki öyle değil. İnsanlar toplu halde yaşıyorlar. Herkes kendisine bir meslek seçmiş. Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir kader çizgisinde kişi yürüyor. İşte şu dünyada verilen gezegendeki bu hayatımızı gerçekten Allah'ın emrettiği hüviyette saadetle geçirmek de mümkündür. Kudursuz ve mutsuz bir yaşantıyla dünya hayatını sonuna kadar götürmek de söz konusu olabilir. İnsanların hepsi mutlu olmak isterler. Ama mutluluğun formülünü ve dizaynını bilmedikleri için hep mutsuzdurlar. Neden mutsuzdurlar? Çünkü nefsleri vardır. Bütün insanlar
bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmışlardır. O nefs ki bünyesinde sadece insanları mutsuzluğa götürecek olan afetleri taşır. Bütün nefsler başlangıçta %100 afetlerle donanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Bir de Allah'tan bize üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Doğuşumuzda Allah Teala mutlaka ruhu üfürür. Herkes bir ruhun sahibidir. Doğduğu andan itibaren nefsiyle beraber artık bir ruhu da vardır. Bir de fizik vücudu var. İşte muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada görülen şey insanların ruhlarıyla nefsleri arasında Allah'ın bir denge kurmasıdır. Allah Teala bu dengeyi kurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar haslet var. Birbirine tamamen zıt olan muhteva taşır ikisi. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Ruhun huzur hasletine karşılık nefsin mutsuzluk hüviyeti vardır. Biri hep huzur içindedir. Çünkü Allah Teala onu o huzurun sahibi olacak vasıflarla donatmıştır. Yani ruhumuzu. Biri de hep huzursuzluk içindedir. O standartlarda yaratıldığı için. Bu konunun başlangıcındaki dengedir. Bütün insanlar bu denge içinde doğarlar. Nefslerinin kalbinde ne kadar afet varsa ruhlarının kalbinde de o kadar hasret vardır. Bir denge söz konusudur. Ama Allah Teala'nın bir muradı var. Bizlere emanet olarak verdiği ruhu geriye istiyor. Ruha diyor ki irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs! Bu nefsin dördüncü kademesidir. Radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol, radiye ve Allah'ın rızasını kazan mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra ruha sesleniyor. Buraya kadar seslenişi nefse. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu

Oysa ki Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek Allah'ın standartlarına bağlıdır. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Ne zamana kadar? Allah'a mülaki olmayı dileyene kadar. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe o kişi bütün hayatını şeytanın kulu olarak geçirir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala biz insanların sadece bu dünyada mutlu olmasını istemekle kalmıyor. O insanların kıyametten sonra cennete girmesini ve ebediyen orada mutluluğu yaşamasını da istiyor. Onun için bütün cennetleri insanlara hedef göstermiş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci kat cennet sizin olsun. Mürşidinize ulaşın, ona tabi olun. İkinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu bize ulaştırın. Üçüncü kat cennetin sahibi olun. Böyle diyen Allah Teala aynı zamanda buyuruyor ki bu üçünün de garantisi bizdedir. Bir tek dileğiniz bu konu için yeterli. Sadece ruhunuzu hayattayken bize ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Yapacağınız şey bu kadar. Geri kalan her şeyi biz yapacağız. Ruhunuzu bize ulaştıracağız diyor Allah Teala. Ve garanti ediyor bunu. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşaü. Allah yeştebi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yünip, münip olan, Allah'a yönelen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi Allah kendisine seçer. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ona ulaştırır. Men kişiyi yünip Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Rad suresinin 27. ayet-i kerimesine bakalım. Orada bir sayfa daha açılıyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi dalalette bırakır. Dalalette olanları dalalette bırakır diyor, onlara karışmaz. Ama o dalalette olanlardan diyor her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların bir Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi var. Bu mutlak kurtuluştur.

dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bir tek dilek. Sadece ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen kabul buyur Yüce Allah'ım. Beni de ermiş olan evliyalardan kıl. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Böyle söyleyen bir kişi cenneti hak etmiştir. Ertesi gün ölse bu kişi bu dileğin sahibidir diye Allah Teala mutlak onu cennetine alacaktır. Bu iki ayet gereğince. Peki daha ötesi var mı? Elbette Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair de garanti veriyor. Yetmez. Allah Teala o kişiyi yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıp onu ruhun hidayetine vasıl edeceğini de garanti kapsamının içine almış. İnsanoğlu sadece dileyecek ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. İşte böyle bir talep Allah-u Teala için yeterlidir. Bu talebin sahibi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ne zaman bu kişi Allah-u Teala'nın nasip ettiği ve kendisine hayret namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşır da onun önünde tövbe ederse bu tövbe onu mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılar. Bu tövbe sırasında bütün günahları örtülür ve sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra bu kişi nefs tezkiyesinden bir müesseseye başlar. Mürşidine tabi olmuştur. Zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşmaya başlar. Allah o kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ve de Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan manevi yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Bu muhteva içerisinde Allah Teala diyor ki biz o kişinin kalbine ulaşırız. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi o kişinin manevi hayatında son derece önemli bir şeydir. Çünkü iman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan Allah'ın katından gelen, zikir yaptığı zaman gelen, göğsüne gelen, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşan nurlardan, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekebilecek bir özellik taşır. İşte nefs tezkiyesi denen olay böyle başlar. Kişinin kalbine ulaşan rahmetle faz nurları, rahmetle salavat nurlarının hepsi kalbin içine girer. Ama kalbin kendisine çektiği sadece fazıllardır. Rahmet nurları başlangıçta mürşide ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %2 bir yer işgal edebilir. Bu Allah'ın Rahman esmasının o kişinin üzerinde tecelli ettiğinin işaretini taşır. Rahmet isimli nur, nefsin kalbine %2 oranında girer. Bundan sonra gelecek olanlar,
kalbe müsaade etmesi ettikleri sadece fazıllardır. Fazıllar nefsin kalbine %7'lik gruplar halinde, %7'ye her ulaştıkça nefsin kalbinde Allah'tan gelen fazıllar, o kişinin ruhu Allah'a doğru çıktığı seyri sülük adlı yolculukta sadece bir gök katı yükselebilir. Bu yükselme o kişinin nefsinin kalbine, kalbindeki afetlerden %7'yi def eder, kapı dışarı eder ve yerine Allah'ın fazılları yerleşir. Ruh buna paralel bir seyirle zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne olmuştur ruh? Mürşide tabi olduğu zaman vücuttan ayrılmıştır. Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Devrin halifesi, devrin imamıdır. Ve de o dergahtan yükselerek birinci gök katına kadar ulaşabilir ama orada kalır. İkinci kata yükselme yetkisini alıncaya kadar, birinci katta kadar çıkabilecektir. Ötekiler yukarı çıkacaktır, o bekleyecektir orada secde halinde. Onlar dönüşlerinde oraya ulaştıklarında, 7., 6., 5., 4., 3., 2. katlardan sonra 1. kata geri döndüklerinde onlarla beraber tekrar dönüp ana dergâhtaki yerini alacaktır. Ana dergâhta herkesin ayrı bir yeri vardır. Hiç kimse başkasının yerini işgal edemez. Onarlık sıralar halinde dizilir. Sol tarafta sol kanat velisi, sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. 1. safta. Bu seyri sülük sırasında kemalat derecelerinde ileriye geçenler olursa onlar oradaki mesela 8. sıradan 7. sıraya, oradan 6. sıraya, oradan 5. sıraya geçebilirler tekamül seviyelerine göre. Genel çerçeve bu standartta devam eder. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey, bu seyri sülük adlı yolculuğu tamamlayıp ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. İkinci katta %7 nur birikimi, üçüncü katta %7 nur birikimi, birinci kattakinin adına nefsin %7'lik %2 rahmetten sonra %7 fazıl aldığı kademeye nefse emare deniyor. Kişinin, nefsinin kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri emrettiği, şerri emrettiği bir dizayn. İkinci gök katındaki ruha ait olan nefsin adı, nefsi levvamedir. Kendini kınamaya, levmetmeye başlamıştır. Üçüncü katta nefsi mülhime adını alır. Nefs burada Allah'tan da taktan da ilham almaya başlar kişi. Hem fücuru takva, hem takvası hem fücuru kendisine ilham edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü defa %7 nur birikimine ulaşan kişi nefsi mutmainededir. Yeterli görünür Allah-u Teala'nın verdiği her şey kendisine. Bu huzurum ve mutluluğun normal standartlara ulaştığı yerdir. Artık o kişi Allah kendisine neyi uygun görmüşse, ne kadar vermişse, o eline geçen imkanın kendisi için yeterli olduğunu net olarak yaşar, idrak eder.
Burası mutmainne noktasıdır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Ondan sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye, ruh, beşinci katta. Ondan sonra Allah da ondan razı olacaktır. Mardiye kademesi, ruh altıncı katta. Ve nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, %49 yapar fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile beraber nefsin kalbindeki nurlar hakimiyeti ele alırlar. Başlangıçta o nefsin kalbinde %100 afetler vardı ve şeytan afetlere tesir edebildiği için o kişinin kalbinin %100'üne tesir etmekteydi. Ama bu noktada şeytanın tesir sahası %50'den daha aşağı düşmüştür. Artık şeytan mağluptur. Ve Allah'ın nurları o kişinin nefsinin kalbinde %51'i elde etmiştir. Ve Allah bütün insanlara bunu garanti etmiştir. Kim diyor Allah Teala bana mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka veririm. Bana ulaşmayı dilediğinde birinci kat cennetimin sahibi olur. Biz onu mürşidine ulaştırırız. Tabi olduğunda ikinci kat cennetimin sahibi olur. Ruhunu bana ulaştırdığında üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Ve o ulaştırmaz, biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah Teala bu konuda kesin kararlıdır. İnsanoğlunun her açıdan yardımcısıdır. Bu sıfır noktasından 7. gök katına kadar çıkış, 7. katın 7 alemine geçiş, oradan setetlemin tağdan Allah'a ulaşma, bütün insanlar için Allah Teala tarafından hibe edilmiş bir imkandır, bir garantidir. Herkes bu imkandan faydalanabilir. Mutlaka eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? İstediği şey sadece bir tane sevgili kardeşlerim. O insanların, yani hepinizin mutlu olmasını, sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Ve de bunun için bir tek dileğiniz kafi. Hepiniz için Allah Teala hazır. Yeter ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi o kadar çok seviyor ki, hepinizin mutlu olması için her şeyi yapar. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neyiniz eksikse onu tamamlar Allah Teala. Ola ki o kişi namaz kılmayı sevmiyordur. Allah Teala ona sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyordur. Onu sevdirir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan çok feci durumlara düşüyordur. Allah Teala yok eder bu negatif faktörleri. Oruç tutmak o kişi için bir zevk haline gelir. Unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Her şey onun elinde değil mi sevgili kardeşlerim? O hepimizin sahibi değil mi? Ve de istediği şey bizim mutluluğumuz değil mi? Mutluluğu bize net ve kesin şekilde ulaştırır.
Öyleyse bu bizim iç dünyamızdaki değişim bize ait enfüsi bir olay. Bir de mutluluğun afaki tarafı var. Başka insanlarla ilişkili kesimi. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkıp da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah'ın şemsiyesi altına girdiniz. Şeytanla ilişkinizi Allah-u Teala kesin olarak yok eder. Şeytanın artık üzerinizde hiçbir nüfuzu olmaz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah-u Teala şeytandan sizi %100 muhafaza eder. Şeytan sizi sıkıntıya sokamaz, huzursuz kılamaz. Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız, ruhunuz Allah'ın zatında yok olsun. İşte başka insanlarla ilişkilerinizde Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü siz mutlusunuz, huzur içindesiniz, etrafınıza da huzur ulaştırırsınız sadece. Başka insanlarla her an berabersiniz. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuza metaldar olur. Eğer siz etrafınızdaki herhangi bir kişiye bir güzel söz söylerseniz, onu mutlu edecek bir davranış gösterirseniz, onun bir eksiğini onu onore olarak, onu onore ederek giderirseniz, her birinde siz mutlaka Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşarsınız, ruhunuz da nefsinize huzur verir. Etrafınızdaki herkese söyleyeceğiniz bir güzel söz, onu mutlu edecek bir davranış, ona bir hediye verme, herkese güzel sözler söylemek, herkesin gönlünü almak, her birisi sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan şeylerdir. Neden? Çünkü sizin başkalarını mutlu etmek üzere söylediğiniz bir güzel söz, bu sözün hak ettiği derecat Allah-u Teala tarafından size derhal onun kiramen katibi meleklerince tevdi edilir. Bu derecat kazanmanız. Ama sizin yaptığınız güzel davranışın karşısında Allah-u Teala sizin kalbinize huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhunuz da nefsinizin kalbine huzur verecektir. İşte bir ünite bir güzelliği sergilemeniz karşılığında iki ünite mutluluk size ulaştı. Kime hangi güzel sözü söylediyseniz, kimin kalbini kazandıysanız, kime bir yardımda bulunduysanız, bunun karşılığı size iki kat olarak Allah-u Teala tarafından ödenir. Düşünün ki bu etrafınızdaki her kişi için geçerlidir. İkinci bir kişiye bir güzel davranışta bulundunuz, gene onun iki katını Allah-u Teala'dan mutluluk olarak aldınız. Allah-u Teala'dan ve ruhunuzdan veya o gitmişse başınız üzerindeki devrin imamının ruhundan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, etrafınızda o gün 20 kişiyle karşılaşmışsınız, her birinin kalbini fethetmişseniz, onlara güzel sözler söylemişseniz, her biri size bir mutluluk kapısı olmuştur. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı size Allah-u Teala ve ruhunuz tarafından geri döndürülmüştür. Bunun manası,
önünüzde apaçık ufuklar demektir. Herkesi mutlu etmeye çalışın ki mutluluk kazanırsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bizim dergahımızda kavgalar yoktur? Neden bizim dergahımızda herkes birbirini sever? Çünkü onlar bu güzelliği yaşamışlardır. Bilirler ki etraflarında güzel davrandıkları zaman sadece onlar kendileri mutlu olacaklardır. Başkasını mutlu etmek onun için sizlerin temel hedefi olmalıdır. Onları mutlu edin ki Allah sizi mutlu kılsın. İmkanınız çok. Etrafınızda 20 kişi varsa her an ulaşabileceğiniz, her an karşılaştığınız 20 kişi, her birine bir güzel söz söyleseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onları sevdiğinizi söyleseniz, her fırsatta bunu tekrar etseniz, hayır, bu üşütük falan demezler. Çok memnun olurlar. Daha güzeli, siz onlara verdiğiniz her mutluluğun iki katını kazanırsınız. Öyleyse etrafındaki 20 kişiye bu güzelliği hissettiren bir insan, her birinin 40 katı kadar derecat kazanmıştır, huzur kazanmıştır, mutluluğu yaşamıştır. Bunların her biri etrafındaki 20 kişilik bir toplumda, her biri etrafındaki herkese bu mutluluğu yaşatmak istediği zaman, herkes 20 kat mutluluk yaşayacaktır kendi verdiği mutluluğun birine verdiği, bir tek kişiye verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. Bir de bir daha 20 katını yaşayacaktır. 40 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte görüyorsunuz ki mutluluk elinizde, elinizin altında, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk aracıdır. Ne olur onlara her konuda yardımcı olsanız, onların bir ihtiyaçlarını temin etseniz, onlara mutluluk sağlamak için özel bir gayretin sahibi olsanız ne olur? Mutlu olursunuz. Hem de onları mutlu kılarak mutlu olursunuz. İşte bir toplumun yücelmesi bu standartlarda vücuda gelecektir. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir. Mutlu insanların yaşadığı yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Savaşların, kavgaların sona erdiği bir muhteşem dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için her şeyi yaparız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Ve de huzurlarınızdan sizleri mutlu görmek, daha çok mutlu görmek, en mutlu görmek ümidiyle huzurla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ve insan. Allah kainatı yarattı. Canlıları yarattı. Hayvanları yarattı. Cinleri yarattı, şeytanları yarattı. Melekleri yarattı. Sonra insanı yarattı. İnsanın yaratılışı bütün bu mahlukatın yaratılışından sonradır. Kainatın yaratılması başlangıç konusu. Allah Teala insan vücudu şeklinde bir kainat yarattı. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlar küçülebilseydik, sonsuz bir küçülmeyle küçülebilseydik ve kendimize bakabilseydik, gene bir kainat görürdük. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldı. Allah'ın yaratma faaliyetini yakinen gözden geçirdiğimiz zaman Allah Teala'nın 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt alem olmak üzere 6 alem yarattığını görüyoruz. 6 günde 6 alem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun yaşamakta olduğu bu alem, bu gözlerimizin görebildiği bu alem, zahiri alem. Onun dışında Allah Teala onun zıttı olan berzah alemini yaratmış. Sonra gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem, onların berzah alemi. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, yani insanların ölmeleri halinde nefslerinin giderek orada yaşayacakları alem berzah alemidir. Nefsler kıyamete kadar berzah aleminde hayatlarını devam ettireceklerdir. Ama fizik vücutlar ölmüş ve toprağın altına girmiş olacaklardır. Cinler içinde bir onların zahiri alemi var. O aleme gayb alemi diyoruz, bu aleme göre gayb olduğu için. Ve de onun zıttı cinlerin berzah alemi. Daha sonra da bir üçüncü grup. Emr alemi, 7 kat gökler ve zülmani alem, 7 kat yerler.
Öyleyse 6 tane oldu. Eğer yokluğu da bir alem olarak düşünebilseydik, 7 alem olacaktı. Ama Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık buyuruyor. İşte bu zıttıyla kaim kılarak çift yaratma işlemi sebebiyle 3 asıl, 3 karşıt, 6 alem yaratıyor Allah Teala. Ama bir yedincisi alem sayılmasa bile var. Yedincisi Allah'ın bir özel statüsü. Bir alem değil. Bir alem olsaydı zıttıyla kayyum kılacağı için bir sekizincisi de var olacaktı. Bir alem değil ama Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her yeri, her şeyi kapladığını görüyoruz. İşte Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplaması bir yedinci faktör sokuyor devreye ama bir alem değil. Allah Teala'nın yaratış statüsü 6 tane alem içeriyor. Ve bütün bu alemlerin hepsi bir insan vücudu şeklinde yaratılmış ve yoklukta aynı alanı kaplıyor. 6 tane alem ve 7. olarak Allah Teala'nın kaplaması hepsi bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve ayrı ayrı alemler. İşte o Allah'tır. Yaratandır. O yoktan var edendir. Yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur. O melekleri, cinleri, şeytanları ki onlar da cin tayfesindendir yaratmıştır. Meleklerin nurdan yaratıldığı ifade buyuruluyor. Cinlerin ve şeytanların enerjiden yaratıldığı ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın ise salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilen bir topraktan, bir balçıktan yaratıldığını Allah-u Teala ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala en belirgin vasfıyla yaratıcıdır. Yegane yaratandır. Yoktan var edendir. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek insanı yaratıyor Allah Teala. Öyleyse dünya adı verilen bu gezegen bir nevi kainatın merkezidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in standartlarında tam 17 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse
bütün yerler, bütün gökler hep insanlarla donatılmış. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldık. Sizlerin emrine amade kıldık. İşte Allah Teala yaratmış, insanı yaratmış, gökleri yaratmış, yerleri yaratmış, en son yarattığı mahluk insan. Diyor ki Allah Teala, biz insanın sırrıyız. İnsan bizim sırrımız. İşte Allah Teala'nın sır adı verilen büyük muamması, büyük sırrı Allah Teala'nın Kuddusi sırrehu dediği insan tarafından bilinir. O başkalarının bildiğinden daha ötesine Allah Teala tarafından layık görülmüştür. Ve onun Allah ile arasında çok özel bir ilişki oluşmuştur. O sırrı bilir. İşte Allah Teala'nın mukaddes sırrı, biz insanın sırrıyız da Kuddusi sırrehu denilen vasfın sahibi olan kişi sırrı bilir ama söylemesi söz konusu değildir. Sırrı ona başka birisi öğretmemiştir. Sırrı ona Allah öğretmiştir. Büyük sır. Mukaddes sır. İnsan gerçekten o açıdan tezekkür edildiği zaman insan Allah'ın sırrıdır. Ve Allah da insanın sırrıdır. Sevgili kardeşlerim, Yunus'un söylediğine gelin beraberce bakalım. Diyor ki, bana, bende, yani benim içimde deme. Demen, demeyin. Bende değilim. Ben bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. İçimde bir ben var. Benden başka bir ben. İşte Yunus burada bütün hakikati söylüyor. Anlaşılması güç, sırrın verilmesi de mümkün olmadığı için sırrı bilen bilir ama söylemez. Söylemesi mümkün değildir. Bu sebeple gerçekten
İnsan Allah'ın sırrıdır. Yunus'un ne demek istediğini düşünün. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bana bende demeyin diyor. Ben bende değilim. Benim bende olduğumu sanmayın. Ben bende değilim. Ayrıca bir ben vardır bende diyor. Benden içeri, yani benim içimde. İşte eskilerin vahdeti vücut dedikleri bir olayın gerçek manası sadece bu mısralarda gizlenmiştir. İnsanların zannettiği gibi, yani vahdeti vücuda verdikleri o saçma sapan hüviyet gibi, her şey Allah'tır demek, bu gerçeği hiçbir zaman ifade etmez sevgili kardeşlerim. O her şey Allah'tır diyenler, aslında Allah-u Teala'nın rahmetiyle ve fazlıyla her şeyi kapladığını söylüyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde affedersin, Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, derler ki, Ya Rabbi, kim mümin olmuşsa, ve nefsi tezkiye eden amellerde bulunuyorsa, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir.

ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler onların etrafındaki kişi yani devrin imamı. Ya Rabbi diyorlar, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi gerçekten her şeyi kuşatır. Bütün varlıklar alemini Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi kuşatır. Bu sebeple 6 tane yaratık kainatın ötesinde 7. bir varlık mevcut. Allah'ın rahmeti ve ilmi ama bir alem değil. Allah Teala bizi kapladığı zaman içimizi dışımızı kaplar. O bütün olarak kaplar, her zerremizi kaplar. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız her şeyden haberdardır. Kalbinizden ne geçiyorsa kesin olarak biliniz ki Allah ondan haberdardır. Bir adım daha ötesi, Allah Teala içinizden geçenleri daha geçmeden evvel bilir. Daha gelecekte olaylar cereyan etmeden Allah onların ne zaman nasıl gerçekleşeceğini, bütün zamanları, o zamanlarda neler olacağının hepsini önceden bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah Teala zamandan münezzehtir. Biliyorsunuz ki bir insan 3 boyutludur. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Yani göğsünüzden sırtınıza kadar olan kesim derinliğinizi, başınızdan ayaklarınıza kadar olan kesim yüksekliğinizi, bir omuzunuzdan öbür omuzuna kadar gelen kesim de genişliğinizi ifade eder. Bunlar 3 boyutunuzdur. Herkes kendisini 3 boyutlu zannedebilir. Hep öteden beri böyle kabul edilmiştir. İnsan 3 boyutludur. Hayır sevgili kardeşlerim, 3 boyutlu değildir. 5 boyutludur. 4. boyutunuz zamandır. 5. boyutunuz hızdır. Zamanla hız ters ilişkiler içindedirler. Yani hız arttıkça göreceli olarak zaman kısalır. Allah-u Teala bu sebeple öyle bir sonsuz hızın sahibidir ki zaman orada durur. Sonsuz hızın Allah'a ait olan son noktasında zaman bir hüküm ifade etmez. Allah Teala sonsuz hızı dolayısıyla hem zamandan münezzehtir hem de zamandan münezzeh olduğu için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız söz konusu yaratıcı olan Allah için. O Allah ki ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, zamanda o hep vardı. Zamandan sonra ne kadar ileriye giderseniz gidin, o hep var olmakta devam edecektir. Zaman Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Mekan da Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Allah'ı bazı sırları bilmeden gerçek anlamda algılayabilmeniz mümkün değildir. O, ezeli aklın sahibidir. Siz aklı kullanamazsınız. Akıl sizi kullanır.

Sevgili kardeşlerim, akıl vücudunuzun kumanda organı olan beyninizi kullanarak size hükmeder. Herkes kendi aklı diye bir aklın ne olduğunu bilmediği bir şeyin var olduğunu düşünür. Hiç kimsenin kendi aklı diye bir şey söz konusu değildir. Akıl kainat şumuldür. Tek bir akıl. Bütün beyinlere kumanda etmek suretiyle bütün vücutları kullanan tek bir akıl söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan o büyük sırrı öğrendiğiniz zaman her şey o kadar açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkacak ki o zaman Allah'a hayran olacaksınız. Akıl bütün insanlara kumanda etmek yetkisinin sahibidir. Bütün vücutlar aklın kendilerini kullanabileceği bir standartta Allah-u Teala tarafından yaratılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman dördüncü boyutunuz, hız beşinci boyutunuz. Hız arttıkça zaman kısalır. İkisi birbirine ters orantılıdır. Zaman hızın sonsuza ulaştığı noktada zaman sıfıra ulaşır. İşte Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama zamandan münezzeh olduğu için sıfır zaman aralığında kainatın her zerresinde bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilmek demek, sıfır zaman aralığında kainatın veya kainatın ötesinde her noktada kainatın bütününde kainatın her noktasında veya kainatın da ötesindeki yokluğun gene her noktasında Allah Teala sıfırla zaman aralığında bulunmak yetkisinin sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Allah Teala'nın indinde hız öyle bir noktadır ki daha ötede bir hız yoktur. O Allah Teala sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple zaman onun standartlarında sıfır göstergesindedir. Allah bu sebeple sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bu sebeple bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Onun için Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır dediğimiz zaman Allah Teala da aslında her noktada her an var olabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, o size sırlarını anlattığı zaman her şey dört dörtlük olarak cuk oturur yerli yerine.
bakarsınız ki her şey merkezinde.

vücuttur. İşte problem oradan başlar zaten. İnsanların Allah'ın bize öğrettiklerine henüz inanamamaları bu açıdan geçerlilik kazanır. Sevgili kardeşlerim, elektronlarla karşıt elektronlar arasındaki ilişkilerde elektron ağırlığı ya da elektronun kütlesi karşıt elektron kütlesinin daima iki katıdır. Işık hızının altındaki bütün hızlarda varoluş statüsü budur. Ama ne zaman bir kütle ışık hızına ulaşırsa, onun elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı, bir başka ifadeyle elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesi birbirine eşit olur. Bu sıfır ağırlıktır. Işık hızında bir kütlenin kütlesi sıfır olur. Artı değerle eksi değer birbirini götürdüğü için. Yani bir elektron ağırlığını 2A kabul ederseniz, bir karşıt elektron ağırlığı sadece A'dır. Işık hızının altındaki hızlar zamanımızda henüz bilim ışık hızının ötesine taşmayı öğrenemedi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir sistemdeki elektron ağırlığıyla ya da elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesini eşit seviyeye getirebilirseniz, bu elektron kütlesinin azalması, karşıt elektron kütlesinin de, yani negatif kütlenin de çoğalması ve bir noktada buluşmaları seviyesinde gerçekleşen bir olaydır. Burada ışık hızı elde edilir. Işık hızında kütle sıfırdır. Ama ne zaman pozitronun, yani karşıt elektronun kütlesi elektron kütlesinin ötesine geçerse, orada ışık hızı aşılmıştır. Işık hızını aşmak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Dünyamızı sonsuz uzaklıklarda bulunan gezegenlerden gelen uzaylılar ziyaret etmektedir. Bu hava gemilerini incelediğiniz zaman orada sadece şunu görüyorsunuz. O hava gemilerindeki statü karşıt elektronların ya da adına pozitron diyelim pozitronların devir sayısı, spin sayısı elektron spin sayısından fazladır. Bir başka ifadeyle karşıt elektronların kütlesi, negatif kütlesi elektronların pozitif kütlesinden fazladır. Bu noktada o nesne, o hava gemisi görünmez olur. İşte sevgili kardeşlerim, gelecekte bu tarzda hava gemileri yapılacaktır. Henüz dünya böyle bir teknolojiyi bilmiyor. Ama uzaydan dünyamıza ulaşan birçok gezegenden gelenler dünyamıza ulaşmaktadırlar. Ve o statüde gemilerini ortalıkta bıraksalar bile o gemiyi görmeniz mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var.

Bizim dünyamız henüz bu kanunları bilmiyor. Bizim de onları öğretmeye çalışmamız çok fazla bir değer ifade etmiyor. İnsanlar bir defa negatif ağırlığa inanmıyorlar. Oysa ki bütün karşıt elektronların ağırlığı negatif ağırlıktır. Eksi değer taşırlar. Biz adına ağırlık diyoruz, yer çekimi kuvveti olan bir dünyada yaşadığımız için ağırlık diyoruz. Aslında kütle demek daha doğru. Çünkü yer çekimi kuvvetine göre kütle farklı değerler ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde insan kainattaki en değerli mahluktur. Bütün gökler, bütün arzlar, dünyamız gibi dünyalar hepsi biz insanlar için yaratılmış. Ve insanlar sadece bu dünyada yaşamıyor. Göklerdeki insanlar var. Yerlerdeki insanlar var. Bir de ikisinin arasındaki insanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak istiyorsanız, o zaman yeriniz tasavvuftur. O zaman Kur'an-ı Kerim'in sırlarıyla alakadar olacaksınız. Ve de Allah-u Teala'nın sadece mukaddes sırrın sahibi kıldığı insandan öğrenebilirsiniz. Son, nihai aşamaları. Negatif kütleye inanmayan bir ilim hastaları dizaynı bugün dünyaya hakimdir. Ama değil ışık hızını aşmak, ışık hızına ulaşamazlar. Ulaşmanın yolu hızı motor kuvvetiyle arttırmak değildir. Maddenin yapısını değiştirmektir. Bu söylediklerim bilgisayarın hafızasına devamlı olarak giriyor. Gelecekte bunlar gerçekleşecek ve onun gerçekleşmesinden ne kadar zaman evvelden beri bizim bu sözleri tekrar ettiğimizi, bilgisayarın hafızasındaki bilgisayarların hafızasındaki bu konuşmalar ispat edecek sevgili kardeşlerim. İlim gerçekten acınacak bir noktada. Ve bunu acınacak noktada tutan, öteye geçmesine mani olan da insanların taassubudur. Bundan yıllarca evvel sevgili kardeşlerim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu hakikatleri formülleriyle oradaki iki tane doçente anlattık. Ve de kesinlikle bizi reddettiler. Biz dediler, bu söylediklerine inanmıyoruz. Böyle saçmalık olmaz. Bir gün saçmalık dedikleri şeyin bir gerçek olduğunu gördükleri zaman inşallah hayatta olurlar. O zaman çok hayıflanacaklardır. Neden söylediklerimizi kabul edip tahkik etmedikleri için. Negatif ağırlık, negatif kütle onlar için inanılması güç bir olaydı. Ve bize şu tavsiyede bulundular. Siz bunları evvela Amerika'da veya başka ülkelerdeki uzmanlara söyleyin, onları ikna edin. Ondan sonra bize gelin. Batı hayranlığının hangi noktada olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan asırlarca önce El Cabir matematikte o güne kadar olmayan
negatif değerleri, yani sıfırın altındaki eksi değerleri matematiğe kazandırmıştı. El Cabir'e hala hayranız. Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün biz negatif ağırlığı, negatif kütleyi nükleer fizikçilere ve nükleer kimyacılara kabul ettirememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bir şey öğretmedi ki. Bizim söylediklerimizin dünya ilmini bugün ne kadar aştığı ancak gelecek günlerde belli olacaktır. Hatırlıyorsunuz. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir konuşma yapıyor Şam'da. Diyor ki sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır. Ne? Sen Allah'ı ayaklarının altına alıyorsun ha deyip katlediyorlar. Katli vaciptir diyorlar. Ve katlediyorlar Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni. Ama sözünün sonunda söylediğini de herkesin kafasında bir yerleşik sonuca ulaştığını idrak ediyorlar. Diyor ki, sin şına girdiği zaman buradaki sır çözülecektir. Siz beni öldürmek istiyorsanız buyurun, öldürün. Ben ölüme hazırım. Ama bunu da unutmayın. Bu söylediğim sözdeki sır sin şına girdiği zaman aydınlanacaktır. Gerçekten Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethediyor ve nerede diyor bu konuşmayı yaptı? İşte diyorlar burada. Kazın diyor şurasını. Kazdıkları zaman bir küp altın çıkıyor sevgili kardeşlerim. Muhyiddin Arabi Hazretleri onlara demiş ki, siz Allah'a değil paraya tapıyorsunuz, altına tapıyorsunuz demiş. Katli vaciptir diye katletmişler. Allah-u Teala'nın bir büyük evliyasını, en büyük evliyalardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki, Allah ve insan konusunda sizinle bugünkü ilmin ulaşamayacağı seviyelerde bir konuşma yapmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. İnşallah ne demek istediğimi kısmen de olsa anlayabilmişsinizdir sevgili kardeşlerim. Ama gelecekte ulaşılacak olan ışık hızı ve ışık hızının ötesi sadece bir tek şart altında gerçekleşebilir. Pozitronların devir sayısının ve ağırlığının ya da kütlesinin elektron kütlesinden öteye geçmesi temel şarttır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve
1: El-Fatiha me
0: berekatuhu.
1: as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm Teâleyhim gâilel magdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz Allah'ın hepinizden en çok istediği şey mutluluk. Allah Teala bütün insanlardan, bütün cinlerden sadece bir tek şey ister. Onların hem dünya hayatında mutlulukları hem de ahirette cennette olmaları, yani cennet mutluluğunu yaşamaları. Öyleyse ister bu dünya hayatı olsun, ister kıyametten sonraki devre olsun, ama Allah-u Teala insanların mutlaka mutlu olmasını istiyor. Ve Allah'ın vücuda getirdiği bütün mukaddes kitaplar, ki şu anda sağlam olarak bugünkü insanlığın elinde 3 kitap var. Birisi en son kitap Kur'an-ı Kerim, ondan evvelki İncil, ondan evvelki Tevrat. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de bütün insanları sadece mutluluğa çağırıyor. Allah'a göre dinler yoktur. Dinler diye bir hususu insanlar icat etmiştir. Ve de bu onlara pahalıya mal olmuştur. Çünkü insanlar kendilerini ayrı ayrı dinlerin mensupları olarak değerlendirdikleri zaman sanki diğer dinler onların düşmanıymış gibi davranış biçimleri devreye girmiş ve insanlar bunun mutsuzluğunu, huzursuzluğunu yaşamışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Asla hiçbir talebi yoktur. Bütün koyduğu kaideler, bütün emirleri, bütün yasakları insanları mutluluk denilen o hedefe taşımak içindir. Kötü davranışları yasak ediyor Allah Teala başkalarını, zarar dile edecek davranışları yasak ediyor. Neden? Hem bir insanın başkalarının mutluluğuna engel olmaması için, hem de gene aynı kişinin, başkalarına kötü davranan kişinin kendisinin mutsuzluğa düşmemesi için. Neden? Çünkü bir insan başkalarına kötü davrandığı zaman derecat kaybeder. Ve insanoğlu kıyamet günü hesaba çekilecektir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir ve ebediyen kalmak üzere. Sevgili kardeşlerim, 37 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir insanın cehennemden çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Cehenneme giren, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme giren kişi, cehennemden bir daha çıkamayacaktır. Cehennemin gökleri çatladığı zaman da cehennem içindekilerle beraber enerjiye çevrilecektir. Çıkış, hayır, mümkün değil. Sonsuza kadar bir kim bilir kaç bin senelik, kaç milyon senelik, belki kaç milyar senelik bir azap müessesesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın insanlara verdiği hedefleri göz ardı etmek mümkün olmaz. Hedefler açık ve kesin olarak ortadadır. Allah Teala bir insanın nefsini tezkiye etmesini, sonra da tasfiye etmesini farz kılmış. Neden? Nefsini tezkiye eden bir insan, başkalarına karşı olan kötü davranışlarının %50'sini, %51'ini hatta devre dışı bırakmıştır. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşmüştür nefs tezkiyesinde. Nefsinin kalbinde hala %49 karanlıklar olacağı için davranış biçimlerinin yaklaşık olarak yarısı başka insanların huzursuzluğuna ve üzülmesine sebebiyet verecek olan davranışlar olacaktır. Ama nefs tasfiyesinde o kişinin nefsinin kalbi %100 fazıl ve %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolmuştur. Bütün davranışları pozitiftir. Yani başka insanları huzura ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan, onları memnun edecek olan davranışlardır. Onları huzursuz edecek olan davranışlara Allah Teala müsaade etmez. Bu Allah Teala'nın müsaade vermemesi sebebiyle gerçekleşen bir olgu değildir. Allah Teala'nın müsaade vermemesinin sebebi o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizlemekte o kişiye yardım etmiş olmasıdır. Allah'ın yardımı olmasa hiç kimse nefsini tezkiye ve tasfiye edemez. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazlın %49 rahmet ve %2 %49 fazıl, %2 rahmet olarak kişinin nefsinin kalbini Allah'ın nurlarının işgal etmesidir. Zikir adlı bir işlevle gerçekleşir bu. Zikir de farzdır. O kişinin nefsinin tezkiye edilmesi, bu farzın gereği olan yardımı Allah'ın yapmasını, gerçekleştirmesini ifade eder. İnsanlar günde yaklaşık olarak 2 saatlik bir zikirle dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilirler. 7 kat cennetin 3.'süne de ulaşmak imkanının sahipleri kılınmışlardır. Bir hiç karşılığı olarak, sadece bir dilek karşılığı olarak. Kim Allah'tan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olmuştur? Allah Teala'nın verdiği sözü yerine getirmesiyle kişi Bir defa cennet saadetini garantilemiştir. Üçüncü kat cenneti garantilemiştir. Sonsuza kadar cennette olacaktır. Öyleyse insanoğlunun mutluluğu yaşayabilmesi gene Allah'ın bir emrini yerine getirmesiyle mümkündür. Allah Teala o emri o kişiye, o kişi mutlu olsun diye vermiştir. Nefs tezkiyesi yapmak. Ve garanti etmiştir bunu da. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka nefsinin kalbine %51 nur birikene kadar o kişiye zikri Allah yaptıracaktır. O kişinin zikri devam edecektir. Allah Teala ona yardım ettiği cihetle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah ile olan davranış biçimlerinizin dizaynında Allah'ın sizin mutluluğunuz için hep yanınızda olduğunu göreceksiniz. Siz zikrinizi arttırın, Allah Teala nefsinizin kalbini nurlarla donatsın. Öyle ki daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. %98 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. İşte o nokta sadece sizin mutlu olduğunuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşadığınız nokta değildir. Başkalarına da bütün gücünüzle mutluluk ulaştırdığınız noktadır. İnsanlar sizin dostunuz olmuştur. Belki başka bir ifade kullanmak lazım. Siz insanlara mutlaka dost olmuşsunuzdur. İnsanlardan da bir kısım size dost olmuştur. Sizi tanıyanlar, sizin onlara yaptığınız o güzel davranışların karşılıksız kalmamasını temin ederler. Sizi tanıyanlar, size en güzel davranışları sergilerler. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli sizin olacaktır. Onun için Allah'ı çok zikretmeniz gerekir. Allah Teala zikir adlı bir müesseseyi insana farz kılmış. Neden? Çünkü mutluluğun giriş kapısı zikirdir. Zikirsiz bir mutluluğu hiç kimse yaşayamaz. Kişinin mutluluğuyla zikrin oranı bir denge içerisinde aynı istikamette gelişir. Kişinin zikri arttıkça nefsinin kalbindeki afetlerin yerini artan bir fazıl birikimi alacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinin kalbinde %98 fazıl ulaşacak, %2 de rahmet nuru ulaşacak. Nefsin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir muhteşem dizayna kavuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Çünkü biz sadece mutlu olmayı diliyoruz. Onun üzerine Allah-u Teala Mutluluğun yarısını derhal bize hibe ediyor, karşılıksız veriyor. Neden karşılıksız diyoruz? Kişi namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek ve Allah'a ulaşmayı dileyecek ve zikir yapacak. Bunları hepsi insanlar kendileri yapıyorlar. Kendileri yapıyorlar ama aslında onların hepsini onları benimseten, sevdiren ve tatbikata sokmalarını vücuda getiren Allah'tır. Nereden bunu çıkartıyoruz? Çünkü Allah'a ruhunu ulaştırmayı gerçek anlamda dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala bunu garanti ediyor. Her ne kadar biz mutlaka o kişi ruhunu Allah'a ulaştırır diyorsak da aslında o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişiye zikir yapması zevkini veren Allah'tır. Zikrin karşılığında da o kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiği zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını o kişinin göğsüne gönderen, göğsünden kalbine yol açan gene Allah'tır. Kişinin talebi üzerine kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbini Allah'a çevirir. Allah'tan giren nurlar o kalbin içine girebilsin diye. Sonra o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi ona, kendisine ulaştırmayı dilerse, irade ederse, dilerse, onun göğsünü yarar diyor Allah Teala, şerh eder diyor. Ve o kişinin göğsünü İslam'a, yani Allah'a teslimi açar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikiminde ruhu Allah'a teslim olur. %81 nur birikiminde fizik vücudu Allah'a teslim olur. %100 nur birikiminde nefsi Allah'a teslim olur. Ve o kişinin iradesini Allah-u Teala davetede teslim alacaktır. Orada artık kişi zikrin sahibi değildir. Zikri külli irade tarafından devam ettirileceği için artık o kişi zikirde değildir. Gene Allah kelimesini iç dünyası kesintisiz bir şekilde söyler. Ama artık onun iradi yapısı buna kumanda etmiyor. Külli irade bu konuda hüküm ferma olmuş ve kişinin İş dünyasındaki Allah, Allah, Allah diye devam eden muhtevayı artık o tamamlıyor. Burada farklı bir unsur var. Buna tesbih diyoruz. İradesini de Allah'a teslim eden herkes zikri aşar, tesbihe geçer. Otomatik bir müessesedir. Ki bu nokta kişinin iradesinin Allah-u Teala'ya teslimi, Allah-u Teala'nın o kişiye irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle hitap etmesini ve onu irşat makamına getirmesini intac eder, sonuçlandırır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada kişi artık kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Nefsinde afet yoktur ki başkalarını kendisine düşman bilsin de o da onlara düşmanlık etsin, intikam alsın. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değildir. O kişinin nefsinde afet kalmadığı cihetle 198 fazla %2 rahmet nuruyla nefsinin kalbi tamamen Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazandığı cihetle bu kişi hiç kimseye düşman olamaz. Çünkü kin, nefret, düşmanlık gibi afetlerin topu, bütün afetler yok olmuştur. O kendisine düşmanlık edenleri de sever. Gizli gizli yapılan düşmanlıkları da bilir ama onları da sevmeye devam eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala ne istiyor? Son derece açık değil mi? Bir insanın dünya saadetinin yarısını ve üçüncü kat cehennemi elde etmesi, o kişinin bir tek talebiyle Allah Teala tarafından gerçekleştiriliyor. O kişi sadece Allah'a mülaki olmayı diliyor. Karşılığı Allah Teala tarafından ödenerek, o kişinin normal bir hayatı varsa, mesela 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişi mutlaka ruhunu Allah'ın müdahalesiyle ulaştırır. Allah'ın devreye girmesiyle ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bizi seviyor mu? Allah bizleri çok ama çok seviyor. İnsan adlı mahluku onun en üstün mahlukudur. Diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar! Sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrinize amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda olan her şeyi. Onların hepsini biz yarattık diyor Allah-u Teala. Ve sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Öyleyse Allah-u Teala insanı yaratmış. İnsandan başka yarattığı neler varsa, yarattığı her şeyi insanın emrine vermiş. Bir başka ifadeyle insan için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'nın en üstün mahluku olan insan, neden üstündür acaba? Üstünün arkasında Allah'ın ruhuna sahip olması vardır insanoğlunun. İnsanoğlu Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah'ın ruhu insanın kendi ruhu sandığı şey aslında Allah'ın nurudur. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi ve onun içine ruhumdan üfürdü diyor. Allah insanın içine ruhundan üfürdü. Öyleyse Allah'ın olan bir ruhun sahibidir insanoğlu. Ama bu sadece bir emanettir. İşte Allah Teala ruhunu bütün insanlardan geri istiyor. Bu ruhun kendisine ulaşabilmesi için onlara bir mükafat veriyor. Bütün insanları mutluluğun %51'ine kadar Allah ulaştırıyor. Ki o insan kendisinde olan emaneti, ruh emanetini o emanetin sahibine teslim etsin. Nisa 58'de Allah Teala "İnna Allaha ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha" buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi emreder. İade etmenizi, tevdi etmenizi, yani sahibine geri vermenizi emreder diyor. Ama emanetleri çoğul olarak kullanan Allah Teala emanetlerin sahiplerine demiyor. O emanetlerin sahibine diyor. Sahibi bir tane. O Allah. Ruh emanetini istiyor. Fizik bedeni istiyor. Teslim almak istiyor. Ruhu teslim almak istiyor. Fizik bedeni teslim almak istiyor. Nefsi teslim almak istiyor ve iradeyi teslim almak istiyor. Böylece ortaya çıkan bir insan hüviyeti var ki o Allah'ın tasarrufunda oluyor. En üst seviyede devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Kendi iradesiyle bir karar vermesi, bir şey yapması mümkün değildir. Ama onun dışındaki herkes irade teslimini gerçekleştirir ve irşat makamına tayin edilir. İradesi Allah'a teslim olan insanlar Allah'tan devamlı sormak durumundadırlar. Ne yapmaları lazım geldiğini devamlı Allah Teala onlara cevap verir. Onlar sormadan da Allah Teala nereye gitmeleri, ne yapmaları lazım geldiğini devamlı olarak söyler. Buradaki teslim, teslimi külli ile teslim değildir. Teslimi külli de iradenin de Allah'a teslimi ve ondan sonra sadece Allah'ın direkt olarak o kişiye kumanda etmesi söz konusudur.

0: Gradenin teslimi mürşitler için değil. Eşat makamına tayin edildikten sonra iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmedikçe hiç kimse irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle ulaşamaz. Burada memur ve mezun kılınmak, mezun olmak kendisine izin verilmek demek. İzin kelimesi ve mezun kelimesi mezun izin alan demek. İzin de verilen bir yetkiyi ifade eder. Kim iradesini Allah'a teslim ederse o irşat makamına tayin edilir irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Buradaki muhteva ne? O kişi Allah'ın emirlerini alacak devamlı ve Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Bu sebeple memur her an Allah'tan emir soran ve Allah'ın emrettiğini yerine getiren bir kişi. Devrin imamları ise tasarruftadırlar. Yani onlar Allah'ın emredip onun emrini alan, o emri yerine getirenler değildir. Onlar direkt olarak Allah'ın emirlerini bizatihi Allah'ın yaptırdığı insanlardır. Onlar tasarruf altındadırlar. Her devirde sadece bir tek kişi tasarruf altında olabilir. O devrin imamıdır. Sadece Resul olabilir, yani Veli Resul olabilir devrin imamı. Ama bu asaleten bir görev olamaz. Vekaleten devrin imamlığı görevini üstlenebilir. Asaleten devrin imamları sadece nebilerdir, yani peygamberlerdir. Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi peygamberler için kullanılmıştır. Hz. Musa için, Hz. İsa için, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için, ondan evvel Hz. İbrahim için, Hz. Nuh için hep nebi kelimesi kullanılmıştır. Ama peygamberlerin asli unsuru, onları diğerlerinden ayıran hükmü nübüvvettir, peygamberliktir. Ama bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resuldürler. Dünyadaki ve kainattaki en ağır sorumluluğu taşıyan insanlar onlardır. Ama iradeleri Allah'a bağlandığı için sorumluluk onlara hiçbir zaman ağır gelmez. Çünkü Allah'ın tasarrufundadırlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bütün devirlerde huzur namazını imamsız bırakmayacaktır. Hep huzur namazının bir imamı olacaktır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olduğu cihetle, nübüvvet onunla hitam bulduğu, sona erdiği cihetle artık huzur namazının imamlarının nebi olması mümkün değildir. Veli olarak devam edeceklerdir. Ve hepsi insanların mutluluğu için çalışmak üzere Allah-u Teala tarafından eğitilirler. İnsanlar onlara kızabilir, öfkelenebilir, hakaret edebilir. Ama onlar kendilerine öyle yapılıyor diye öyle yapanlara kızmazlar, öfkelenmezler. Onlardan intikam almak akıllarına bile gelmez. Tam aksine onlara acıyarak, onların da kurtulabilmesi için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ederler. Bütün ümitleri kendilerine kötülük eden insanların da Allah'ın hakikatlerini öğrenerek mutluluğa ulaşmasıdır. Onları o hedefe ulaştırmak için hayatlarını vakfederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey budur. Ne zaman herkes başkaları için yaşarsa, kendisini başka insanların mutluluğuna adarsa, o zaman o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir konuda onun şahsi menfaati olamaz. Sadece başkalarını mutlu etmek için yaşadığı cihetle en çok mutlu olan odur dünya üzerinde. Çünkü başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah Teala sizi de o kadar mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki her insana ulaştırabileceğiniz mutluluk kadar siz mutluluğu yaşarsınız. O zaman neden bir insana, iki insana da diğerlerine değil, herkesi mutlu etmeye çalışmalısınız. Hiç kimse karşınızda olmamalı. Siz isteseniz de istemeseniz de insanların bir kısmı karşınızda olacaklardır. Sizi önce anlayamayacaklardır. Öğrendikleri yanlış ilmin karanlığı altında sizi suçlayacaklardır. Belki söylemediğiniz sözleri size yakıştıracaklardır. Çünkü şeytan tehlikenin nereden geleceğini biliyor. Sevgili kardeşlerim, artık uzak değil, yakın bir gelecekte dünyadaki bütün karışıklıklar bitecek, savaşlar sona erecek ve dünya bütün insanların mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacakları yeni bir dünya olacak. İşte o günlere doğru ilerliyoruz. Elbette son bir savaş olacak. Ama sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde dünya sonsuz bir mutluluğun içine ulaşacak. Sonsuz bir mutluluk içinde yeni bir dünya hayatı oluşacak. İşte o devir mutluluk devridir. Huzur devridir. Allah-u Teala'nın istediği gibi bütün insanlar nefs tezkiyesini öğrenecekler. Nefs tasfiyesini gerçekleştirecekler. Ve nefretin bütün boyutlarıyla yok olduğu, sadece sevginin yaşandığı yeni bir devre ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o yeni devrede sadece mutluluklar söz konusu olacaktır. Saadet söz konusu olacaktır. İnsanlar birbirlerini Sevmeyi öğrenecekler, nefret unutulacaktır. İnsanlar Allah'ın doğrularını öğrenecekler ve yaşayacaklardır. Nefs tezkiyesini, nefs tasfiyesini gerçekleştirecekler ve düşmanlıklar bitecektir. İnsanların bir hedef olarak bakmaları lazımken, ne Allah'a ulaşmayı dilemek artık insanlar için bir hedeftir, ne mürşide tabiyet, ne de ruhu Allah'a teslim etmek. Üstelik hepsi de farz kılınmış ve insanın bir dileğiyle Allah-u Teala hepsini o kişiye teslim etmeye hazırdır. Bu mutluluğun yarısıdır. Nefsin kalbi yarı yarıya aklanabilir. Ama ötesi, zor da olsa ötesi bu konuyu tamamlamaktır. Nefsin kalbinde hiç afet bırakmayıncaya kadar daimi zikirle ve neticede tesbihle, iradenin teslimiyle, mutluluğu bütün boyutlarıyla insanların yaşaması Allah'ın hedefidir. Bir insan daimi zikre ulaştığı an mutluluğu bütün boyutlarıyla zaten yaşar. Nefsinde hiç afet kalmamıştır ki başka insanlara kötü davranabilsin kişi. Herkese en güzel şekilde muamele eder. Herkes onun dostudur. Ona kötülük yapanlar da onun dostudur. Hep o kötülük yapanlar için o Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi, onun da kalbini afetlerden temizle, onu da mutluluklara ulaştır" diye hep dua eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğin ilk devirlerinde kendisine taş, toprak atanları gördükçe Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyordu: "Ya Rabbi, sen onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı." İnsanlar bilmedikleri için cehlin verdiği bir taassupla ve cehlin %100 nefslerinin afetlerine tabi kıldığı için insanları, onlar hem kendilerine düşmandırlar, nefs tezkiyesi yapmadıkları için bütün ömürlerini huzursuzluk içinde geçirirler, hem de etraflarındaki insanlarla hep anlaşmazlıklar içindedirler. Oysa ki nefs tezkiyesini yaptıkları zaman bu anlaşmazlık yarıya düşecek, tasfiyesini yaptıkları zamansa hiç kalmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırmalısınız. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamalısınız. Düşmanlarınız ve düşmanlığınız kalmamalı, sıfırlanmalı. O zaman huzursuz, sıkıntılı bir ortamda siz onlar gibi huzursuz ve sıkıntılı olmazsınız. Onların da sizin gibi olması için, nefslerin afetlerini en azından yarıya indirmeleri için hayatınızı adarsınız. Ve görürsünüz ki başkalarına yardım ettiğiniz sürece, başkaları için olduğunuz sürece mutluluğu en üst boyutlarda yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah için olmasını, başka insanlara yardım için yaşamasını, onların mutluluğu için hayatını vakfetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve
1: Esselamu
0: berekatühü.
1: aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bir yarınlık edelim dedik. Sizlerle bir hasbihal, sohbet. Biliyorsunuz ki biz hep insanların mutlu olması konusunda Allah Teala bize ne öğretmişse onları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Allah'ın insanları yaratmaktan muradı onların mutlu olmasıdır. Mutlu olmaksa Allah'a uzak olarak gerçekleştirilmesidir.

Onların mutlu olamadıklarını görecektiniz. Onlar da bunu yaşayacaklardı, bileceklerdi. Çok zengin olmanın başlarına daha büyük dertler sardığını göreceklerdi. Sevgili kardeşlerim, gözlerinizi yukarılara çevirin. Allah'a. Mutluluk oradadır. O, mutluluğun formülünü Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bir insan Allah ile olan ilişkilerinde dört tane teslimi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Bir, ruhunun Allah'a teslimi. İki, fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç, nefsinin Allah'a teslimi. Dört, iradesinin Allah'a teslimi. Bu teslimler mutluluğun kademe kademe artmasını temsil eder. Öyleyse mutluluk denen bir olay var mı? Var. Peki nedir bu? Bu bir insanın iç dünyasında mutlu olması demektir. Mutluluk dediğimiz şey. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi demektir. Şeytanla kişinin arasındaki kavganın bitmesi demektir. Gerçek mutluluk odur ki bir kişinin nefsinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişiyi mutsuz edecek bir melce bulamayacaktır iblis. Bütün foyaları meydana çıkmıştır. Bütün hileleri o kişi tarafından öğrenilmiştir. Şeytan artık onu üzebilecek olan hiçbir şey yapamaz. O kişinin mutluluğunu şöyle veya böyle engelleyemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutlu olan insan bütün olaylarda huzursuz olamaz. Hep mutlu olur. İç dünyasındaki kavgasızlık bir ömür boyunca devam eder. Mutluluk kavganın bitmesi halidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyanızda başka insanlarla kavganızın sona ermesi, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a tam bir teslimiyet.

Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir başka açıdan gene Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği hiçbir hususta bir fiilin içinde olmamak. Emrettiği hususları yapamamak da, yasak ettiği hususları yapmak da kişiyi mutsuz kılar. Ama nefsin afetleri sona erdiği zaman, afetler tamamen yok olduktan sonra o kişinin nefsi Allah'a

Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen, bir %98 fazıl, %2 rahmetle dolan, nurla dolan bir hüviyet kazanır. Bu noktada o kişi için artık mutsuzluk olayı gerçekleşemez. Kimdir mutlu insan? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren insan. Allah Teala ne diyor? Zikir yap diyor. Bu kişi zikir yapıyor. Ara sıra mı yapıyor? Bu kişi günün yarısından daha çok mu zikir yapıyor? Bu kişi daimi zikirde mi? Yoksa tesbihte mi? Daimi zikirde de olsa, tesbihte de olsa aynı neticeye ulaşmıştır. Her an Allah'ı zikretmektedir. İşte mutluluğun en büyük anahtarı dur. Neden? Çünkü bu noktaya ulaşan insan için nefsin kalbinde hiçbir afetin barınabilmesi mümkün değildir. Mümkün değilse şeytanın insan üzerindeki merceği nefsin afetleridir. O afetler yoksa şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Her davranışında derhal o hedefe ulaşmış olan kişi şeytanı yakalar kuyruğundan ve kapı dışarı eder. Yani şeytan ona şu veya bu şekilde tesir edemez. Öyleyse ne olmuştur bu kişi? Bu kişi daimi zikrin sahibi olmuştur Ullelbap makamında. Kimdir Ullelbap? Li Ullelbap yeskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ullelbap ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Ali İmran suresi 190 ve 191. ayetler. Ulu'l-elbab, lüplerin sahipleri, sır hazinelerinin sahipleridir. Lüp, çift bey ile yazılıyor. Fiziğin ötesinin sahibi olmak. Böyle bir insan, lüplerin sahibi olan insan, Allah ile olan ilişkilerinde şu faktörlerin sahibidir. Evvela daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşmıştır. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Oraya yeniden afet girmesi daimi zikirde olduğu için, kalbin içine devamlı Allah-u Teala nur gönderdiği için en ufak bir karanlığın oluşması mümkün değildir. Daimi zikre ulaştığı zaman kalbindeki karanlıkların hepsi dışarı atılmıştır. Nefsin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ve daimi zikre devam ettiği için kişi artık yeniden eski haline dönmesi mümkün değildir. Daimi zikir onu tesbihe kadar götürecektir. Ulu'l-elbab makamı daimi zikri gerektirir. Gerekir ve yetişir. Daimi zikrin sahibi olmak, ulu'l-elbab olmak için. Ulu'l-elbab Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Evvela daimi zikrin sahibi olmak birinci özellik. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması ikinci özellik. Allah'ın gösterdiklerini kalbindeki göze, kalp gözüne gösterdiklerini görebilmek. Yani kalp gözünün açık olması üçüncü özellik. Kalp kulağının açık olması, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmesi dördüncü özellik. Bu özellikler sebebiyle bu kişi ehli tezekkürdür. O
sonuç imkanlarını veriyor kişiye. Ehli tezekkürdür. Allah ile her an tezekkür etmek, Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Devamlı zikrettiği için, kesintisiz zikrettiği için, daim zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. Bu kişi devamlı zikir yaptığı için devamlı derecat kazanmaktadır, ehli hayırdır. Bir başka özelliği, bu kişinin ehli hikmet oluşu veya ehli hüküm oluşu, ikisi de burada aynı kefeye koyuluyor. Aynı kökten gelen iki kelime. Bu kişi hakim veya hakem olarak görev yaptığı zaman verdiği bütün kararlarda mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak cevap alacağı ve onu tatbik edeceği için hükümlerinde yanılmaz. Bu kişi Kur'an'ın 28 basamağına ait olan ayetlere baktığında o ayetin hangi basamağa ait olduğunu bir anda derhal tespit eder. Öyleyse ulerbap olan kişi daha sona varamamıştır ama o kişi daimi zikrin sahibidir, eli tezekkürdür. Bu makamdan sonra, ulelbap makamından sonra ihlas makamına sıra gelir. İhlas makamı ulelbap makamının bir ötesidir. Üstünlüğü bu makamın sonunda mutlaka kişi tövbeyi nasuh ile Allah'a, Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini söyleyerek tövbe eder. Bu kişi daha tasavvufa girmeden evvel günahları konusunda Allah'tan hep tövbe ediyordu. Bu kişi sonra mürşidin önünde tövbe etti. Ruhu vücudundan ayrıldı ve Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldu. Sonra fizik vücudunu teslim etti. İkinci tövbesinden sonra, mürşidin yapılan tövbesinden sonra, sonra fizik vücudun tesliminden sonra ullelbap oldu. Ullelbap olunca ona bütün yer katları, 7 tane yer katı, 7 tane cehennem gösterildi. Sonra zemin katta ullelbap makamında gösterildi. O orta noktadır. Aşağı doğru eksi işaretiyle aşağı doğru inen 7 kat cehennem, sonra artı işaretiyle yukarıya doğru yükselen 7 kat cennet. Aynı zamanda Allah'a ulaştıran 7 tane gök katı. İşte kim o 7 tane gök katını ve seyri sülükte olan Allah yolcularının, Allah'a doğru yola çıkan ruhların konularını yakinen Allah-u Teala ona gösteriyorsa, 7 gök katını da kişi görmüşse, 7 katta hangi işlemin olduğunu görerek, kalbindeki gözle görerek net olarak biliyorsa, 7 gök katının

her birindeki işlevleri biliyorsa kişi. Birinci, gök katındaki açıktaki secdeyi, ikinci gök katındaki su arınma havuzlarını, üçüncü gök katındaki Beytülmakdis'in aslanı, dördüncü gök katındaki Beytülharam'ın aslanı, beşinci gök katındaki işlevleri,

Altıncı gök katındaki sakatılma olmama halini, yedinci gök katındaki yedi tane alemi kişi birer birer görür. İşte burası ihlas makamıdır. O cennet makamının ötesinde onlar çok özel bir yerin sahipleridir. Ve yedinci gök katındaki son işlev tamamlanınca bu kişi ihlas makamını aşar. Yani zikir hücrelerindeki olayların tamamlanmasıyla bu kişinin ruhu sitetül müntahaya ulaşır. Kimlerin kendi ruhu zaten ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman Allah'a ulaşmıştır. Sitetül müntahaya ulaşıp da Allah'a doğru yolculuk yapanları kişi müşahede eder. İşte yedi katlık bir yolculuğun muhtevasında bunlar var. Bunların hepsini gören bir kişi sesinin müntahayı da Allah-u Teala ona gösterdiği zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar ederek tövbe-i nasuhla tövbe eder. Bu yeni bir kapı açmıştır kişiye. İhlas makamına ulaştırmıştır. İhlas makamında bu kişiyi Allah-u Teala salah makamına ulaştırmıştır. İhlas makamını kişi tamamlamıştır. Yine makam salah makamıdır. Evvela o kişinin günahları örtülür. Tabiyetten sonraki günahları örtülür. Birinci kademesi salah makamının. Sonra sevaba çevrilir günahları. İkinci kademesi. Üçüncü kademesinde o kişiye salah nuru verilir. Sonra bu kişinin iradesini Allah-u Teala teslim olur. Dördüncü kademesi salah makamının. Ve o kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Nereden anlaşılır? İrade tesliminin gerçekleştiği. Ne zaman o kişiyi Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin ederse, İşte o zaman kişinin daimi zikri artık bir öteye geçmiştir, tesbihe dönüşmüştür. Çünkü Allah-u Teala kişinin iradesini teslim alır. İradesi teslim olan kişi o güne kadar daimi zikri kendi iradesiyle gerçekleştirmişti. Ama o günden sonra artık onun iradesi bir hüküm ifade etmez. Bu kişi İlahi irade tarafından kontrol altına alınır. Külli irade o kişinin zikrini devam ettirir. O kişinin iradesiyle değil, külli iradenin iradesiyle bu sebeple bu kişi artık Allah kelimesini kendi iradesiyle söylemeyeceği için külli irade bunu ona yaptıracağı için artık tesbihtedir.
Allah-u Teala arş tutan meleklerin ve onların yanındaki kişinin, devrin imamının Allah'ı tesbih ettiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burası mutluluğun en üst noktasıdır. Neden mutluluk? Çünkü o kişinin artık nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Ve onun üzerinde de köprünün altından çok daha sular akmıştır. Ve de kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. İşte o kişi hak mürşittir, gerçek mürşittir. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edildiği için. Sevgili kardeşlerim, irşat makamına insan kendi kendini tayin edemez. İrşat makamı Allah-u Teala'nın tensibiyle ve tayiniyle gerçekleştirilir. Allah irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle ona tebligat yapar. Bu sebeple kimin mürşit olduğu, kimin mürşit olmadığı insanlar tarafından bilinmez. Bunun bir yolu vardır. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormak. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Mutlaka boy abdesti alınarak kılınması gerekir. En uygun olduğu gece, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 12'den Amerika'daki saatle gece 1'den sonradır. Türkiye'den saatler ileri alınmadı. Ama burada Amerika'da bir saat, saatler ileri alındı. Yakın bir günde gene birlikte olacağız inşallah saat itibariyle. Şu anda burada biz Amerika'da Türkiye'den bir saat öndeyiz. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız her şeyden önce sevmeyi öğrenmelisiniz. Severseniz insanlardan yana olabilirsiniz. Allah Teala size insanları o kadar çok sevdirir ki bir gün onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte kim ne zaman başkaları için yaşamak şerefine ererse, Allah Teala tarafından ulaştırılırsa o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. O başkaları için yaşayanların en üstündeki kişi ise daima devrin imamıdır. O mutluların mutlusudur. Kendisine ayıracak zamanı hemen hemen yoktur. Sadece başkaları için yaşar. Bütün yaşantısını, işleri almıştır. Her an başkalarıyla meşguldür. Telefonlar gelir, e-mailler gelir. Kur'an tefsirinde çalışır.
Derginin bütün yazılarını inceler. 24 saatin nasıl geçtiğini anlaması mümkün değildir. Günler çok hızlı bir şekilde hayatında akıp gider. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk budur. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman sizden mutlusu olmaz. Allah Teala insanların mutluluğunu gene insanların kendisine bağlamıştır. Herkes kendi mutluluğunun mimarıdır. Kim mutsuzluğu seçmişse o onun problemidir. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerler, mutluluk yolunu seçerler, arkası gelir. Kişi yoluna devam edecektir. Zaten başlangıçta kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir zaman parçasında o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ermiş evliya olur. Yani ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişidir. Bu sebeple mutludur, huzurludur. Her şeyin güzelliğini yaşar. Hayatı güzelliklerle doludur. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala'nın böyle bir talebi o kişiden kalbi bir talepse, o kişinin kalbinden böyle bir talep Allah'a mutlaka ulaşır. Allah-u Teala bu konudaki bütün kalbi talepleri dikkate alır. O kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, mürşit sevgisi verir, kişi mutlaka tabiyetini gerçekleştirir. O kişinin Allah'ın emirleri arasında, onu bu hedefe ulaştıracak emirler arasında yapamadıkları, sevmedikleri olabilir. Bu hiç önemli değildir. Önemli olan kişinin gerçekten kalben, şuradan kalbinden sıcacık bir taleple "Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Bana yardım et. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermişlerden kıl. Ben de ermiş evliyan olmak istiyorum." İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim böyle bir talebi gerçekleştirmişse Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İstisna olmaz. O kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. En kötü ihtimal ne olabilir? Kişinin ölmesi olabilir. Kişi Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ertesi gün ölmüştür. Bu kişi cennete mi girer, cehenneme mi girer? Hayatında bir sürü de suç olduğunu, hataları olduğunu, çok büyük kayıpları olduğunu düşünelim bunun derecat açısından. Hiç önemi yoktur. Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse,
O kişi için cehennem yoktur. Çünkü Allah Teala onun günahlarını örter. Bu kişi bu standartlarda ölmüşse, yani mürşidine ulaşamadan ölmüşse, mutlaka cennete girecektir. Günahlarının derecesi ne olursa olsun, o günahları mutlaka örtülecektir. Çünkü o kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun." Allah'a karşı takva sahibi olun ki bunun manası, henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip ilk takvanın sahibi olmasıdır. Takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün diyor. İlk takva hangi takvadır? İlk takva Allah'a mülaki olmayı dileme takvasıdır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler birinci takvanın sahibi olabilirler. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala, ona yönel, ona, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ona, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki bunun nereden biliyoruz ilk takva olduğunu? Belki ikinci takvadır, belki üçüncü takvadır. İlk takvanın ne olması lazım? Kişiyi, eğer o takva sahibi olmasaydı, cehenneme gidecek olan bir kişiyi kurtarması lazım. İşte bu takvanın ilk takva olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gizli şirktedir. Müşriktir. Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki takva sahibi ol ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o çeşitli 73 tane fırkaya ayrılan, 72 tane fırkaya ayrılan insanlar ayrı ayrı grupları oluştururlar. Onların hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve takva sahibi olmuştur. İşte takva sahibi olunca Allah Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince onun günahlarını örter. İlk takva ve Allah'ın o kişiye verdiği nimet günahlarının örtülmesi. Ne olur? Kişinin günahları örtülürse geriye sadece sevaplar kalır. Günahlarının sıfırlandığı bir noktada o kişinin bir tek derecelik sevabı olsa bile mutlaka gitmesi lazım gelen yer cennettir. Kaldı ki böyle bir şey mümkün değildir. Kişi hayatı boyunca istemeden de olsa başkalarına mutlaka iyilik yapmıştır. Kim olursa olsun, kainatın en kötü insanı bile olsa hiçbir iyilik yapmadan yaşaması mümkün olmaz. Bir namaz kıldığınız zaman derecat kazanırsınız. Bir 5 dakikalık zikir yaptığınız zaman derecat kazanırsınız. 1 dakikalık zikir yapsanız derecat kazanırsınız. Birine bir güzel söz söylerseniz derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesi ya bir derecat kaybetmenizle ya bir derecat kazanmanızla devam eder. Her saniye birden çok fazla derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Kim Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olursa onun bütün günahları sevaba çevrilir. Ve Allah Teala o kişiye eskiden bir sevabına, bir derecelik sevabına 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar.
mürşidine tabiyette bu 100 kat 200 kat olur. Mürşidine tabiyette başlayan bu olay, Allah Teala'nın bile yüz vermesi, o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşana kadar böyle cereyan eder. İkinci gök katına ulaştığı zaman 1'e 200 olur. Üçüncü gök katında 1'e 300, 1'e 700'e kadar yükselir. Öyleyse o kişi 1'e 700 derece kazanan birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum ki mutlaka kim olursa olsun o kişi, Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka kazancı vardır. Dilemediyse gene mutlaka vardır. Hiçbir zaman insan hayatının her saniyesinde kötülük işleyemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde bir insanın mutlu olması aslında zor bir şey değildir. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, o kişiyi cehennemden mutlak olarak kurtarır. Yetmez, Allah Teala böyle bir kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı için onun günahlarını hem örter hem sevaba çevirir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 7-8 aylık bir ömrü varsa bu mutlaka gerçekleşir. Allah tarafından gerçekleştirilir. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde %51 afetler yok olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını kazanmıştır. Hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha, bir yarenlik burada tamamlandı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki mutlu olmak dünyanın en kolay şeyi. İnsanlar sadece Allah'ın ne söylediğini bilmedikleri için şeytan onlara Kur'an'ı unutturduğu için onlar bunu bilmiyorlar ve de bilmedikleri için mutsuzlar. Ama sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler bu mutluluğu yaşayanlarsınız. Allah'a böyle olduğu için sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu mutluluğunuzda bir nebzecik bizim de payımız olduğu için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu yaşamak üzere, daha bir Allah'a yakın olmak üzere, daha bir birbirimize yakın olmak üzere, Allah'ın dostlarının daha bir kaynaşması için bir aradayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın mutluluk davetiyesine, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç temel vasıf görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Ne yani, Allah-u Teala garanti mi veriyor bizi cennetine almak için? Evet sevgili kardeşlerim, gayet ciddi olarak söylüyorum ki evet, Allah-u Teala size garanti veriyor. Hem de ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı cennetinizi garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mı? O garantinin sahibidir. Hepimizi yaratan O'dur. O yüce Rabbimiz bizleri yaratmış ve herkesin cennetini de dünya saadetini de garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz her zaman bir alışveriştir. Ne vereceksiniz? Karşılığında ne alacaksınız? Onu bilmeniz lazım. Kaynak mı? Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki benim cennetim 7 tane gök katına dağılır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat. Bütün bu cennetlerimi satın alabilirsiniz diyor Allah Teala. Hepsi satılık diyor. Hepsini de diyor sizin için yarattım. Ha diyor, benim gayemi mi soruyorsunuz? Hepinizi en üstün cennetlerde görmek isterim diyor. Adın cennetlerinde görmek isterim diyor. Tek istediği, herkesin en büyük mutlulukları, en üstün cennetleri yaşaması. Allah'ın istediği bu. Şimdi bunu bir Allah'ın dileği, temennisi olarak koyalım bir kenara ve sonuca bakalım. Sonuç mu? Sevgili kardeşlerim, sonuç korkunç. İnsanlardan %90'ının fazlasının mutlaka cehenneme gideceği. Sonuç burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, bir yarıştasınız. Ayağınızın altına devamlı karpuz kabuğu koymaya çalışan bir iblis var. Sizi mutlaka bu yarışta Allah'ın cennetinden alıkoymak için çevirmeyeceği dolap yoktur. Yapmayacağı numara yoktur. Ne diyor Allah-u Teala'ya? Ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım diyor İblis. Ve eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç çoğunu kendime bağlayacağım diyor. Ne bunun manası? Benimle beraber pek azı hariç insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gelecek diyor İblis Allah-u Teala'ya. Ve sonsuz hayatını,
kıyamete kadar sürecek olan hayatını buna adamış. Bütün insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya. Ne diyor Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde? Onlar ki diyor, Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, kötülükle iyilik, derecet kaybettiren olaylarla derecet kazandıran olaylar eşit olur mu? Ama kötülüğü, seyyiati hasenatla önlemek yetkisi, bu yetenek herkese verilmez. Pek az kişi bu yetkiyi alır diyor Allah Teala. Onlar hazzün azimin sahipleridir buyuruyor. Öyleyse Allah'a çağıranlar var. Her devirde var olacaklar. Dikkat edin ki ben Allah'a teslim oldum diyerek bu daveti yapacak olanlar. İşte bu daveti yapacak olanlardan, yapmakta olanlardan birisi şu anda sizinle konuşuyor. Sizin odanızda, sizin salonunuzda sizinle konuşuyor. Öyleyse Allah'ın üzerinize tam 12 defa farz kıldığı bir olgu var. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, bırakınız ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, 21. basamağa ulaşmayı, daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Ne yani? Bir dilekle mi kendimizi kurtaracağız o kadar günahımıza karşılık? Evet. Ne kadarsa o günahınız, işte o kadar günahınıza karşılık bir tek dilekle hepinizin Allah'ın cennetine girmesi mümkün. Peki nasıl bir dilek bu? Allah'a ulaşmayı dilemek dileği. İşte böyle bir dilek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duyduk duymadık demeyin. Allah sizlere cennetine davetiye çıkarmış. Ben de o davetiyeyi ilan ediyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birinci kat cennet sizin. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizin. Bu demektir ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır tabi olduğunuz an. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet sizin. İkinci kat cennetten sonra ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen süreç içerisinde dünya saadetinizin de yarısından fazlası size teslim edilir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi iki türlü görüşün sahibinden biri olacaktır. Bir, pesimist birisi. Hadi canım sen de. Sahabenin bile 10 tanesine Allah Teala cenneti vaat etmiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Allah Teala yani bu kadar insanın arasında ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye beni mi seçip de cennetini alacak? Evet sevgili kardeşim. Seni Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde Allah seni cennetine alacak. Sadece bir dilek karşılığında mı? Evet, sadece
Bir dilek karşılığında. Peki ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem ne olur? Cehenneme mi gideceğim? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemezsen mutlaka cehenneme gideceksin. Hadi şimdi öykümüze buradan başlayalım. Kimler cehenneme giderler? Cevap geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler demiyor cevap. Ne diyor? İslam'ın 5 tane şartını kim yerine getirmezse onların hepsi cehennemliktir. Öyle diyorlar ama bu söz Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Öyleyse hadi gelin kulak verelim. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Başka bir şarkı söylüyor Kur'an-ı Kerim. Acı bir şarkı. İnsanların hakikati bilmemesi sebebiyle acı bir şarkı. Ne diyor, ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz, Allah-u Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse, kuru lafın gereği yok. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Allah'ın kelamı ne diyor? Allah'ın kelamı, Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar benim ayetlerimden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse başka bir şey daha demesi lazım. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sonucunun şöyle şöyle şöyle olması lazım. Demiş mi? Birkaç yerde. Bir defa Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişiyi ben mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Böyle diyor mu? Bakınız kaç yerde birden diyor. Evvela Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Hemen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Bu ayet-i kerime demin söylediğimiz Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinin tamamen tersi. Yunus 7'yi bir daha söyleyelim. Ellezine la yercune likaina. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Yunus 7'de Allah Teala böyle söylüyor. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah bize ulaştırmayı dilemezler. Peki Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. O kişi ki Allah'a mülaki olmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse fe inne ecelallahu le'ad. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. O takdirde, dilediği takdirde
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Peki Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi ne diyor? Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah'a ulaşacaklardır. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Peki bu ulaşmada biz mi ulaşacağız? Yoksa Allah mı bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak? Bu kadar kolay mı bu iş? Tahmininizden, düşünce sisteminizin ötesinde kolay. Çok çok daha kolay. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Daha açık şekilde söylenebilir mi bilmiyorum. Daha açık nasıl söylesin Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ha, Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Allah'ın seçtikleri mi? Mutlaka Allah'ın seçtiklerinden birisiniz. Eğer başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmuyorsanız, başka insanların Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşmalarına mani olmayan bir konumdaysanız, başka insanları küfürde bırakmak istemeyen bir pozisyondaysanız, isteyen biri değilseniz, o zaman sizin kalbinizde zevk yok. O zaman sizin kalbinizde maraz yok. O zaman

Siz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu insanlar mani olanların özelliklerine Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederler. Allah'ın Allah'a ulaşmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusundaki ayetlerini yalanlarlar. Birincisinde küfür kelimesi kullanıyor Allah Teala, küfrederler. İkincisinde tekzip ederler diyor. Yalanlarlar. Üçüncüsünde naks ederler diyor. Bozarlar diyor. Dördüncüsünde Allah Teala Allah'ın hidayet ayetlerini bile bile gizlerler diyor ve başka insanların hidayete ulaşmalarına böylece mani olurlar diyor. İşte bunlar seçilmezler sevgili kardeşlerim. Ama bunların dışındaki bütün insanlar kalplerinde maraz olmayanlardır, zevk olmayanlardır. Ve kalplerindeki kasütün olma durumu hiçbir zaman sertleşmeyi ve kararmayı müştereken oluşturmayanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Peki Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gidilecek yer cehennem diyor. Nasıl diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle kimler cehenneme gider? Hadi bakalım, Kur'an'da her şey var. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Müminin 103 cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Özellikleri günahları sevaplarından çok. Her saniye derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hayatınızın hiçbir saniyesi yoktur ki derecat kazanmış olmayasınız veya kaybetmiş olmayasınız. Her saniye rakam yazılır. Rakamlı kitabınız olan hayat filminize. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle bir insanın cehenneme gitmesi demek, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması demek. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla mı olur? Hayır. Kazandıkları dereceler fazla olur, kaybettikleri dereceler az olur. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah Teala onlara amin olanlar diyor. Birinci özellikleri Allah'a inanıyorlar. İkinci özellikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyorlar. Yüzden fazla ayet-i kerimenin söylediği hidayete inanıyorlar. Üçüncüsü, bu hidayetin üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlar. Dördüncüsü de Allah Teala söz verdiği için Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair Allah söz verdiği için, demin söylediğimiz Şura 13'te onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlar. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Allah Teala Maide 35'te diyor ki ya eyyühellezine amintukullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a vesile olanı Allah'tan sorun. Ve öyle takva sahibi olun. Ona ulaşıp takva sahibi olun. Öyleyse amin olanlar birinci takvanın sahipleri, sorup da mürşitlerinin kim olduğunu ona ulaşanlar, tabi olanlar ikinci takvanın sahipleri. Öyleyse
Burada

net olarak bir hususu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an'daki adı Aminu olanlar. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar Aminu'durlar. Öyleyse hadi gelin sizinle beraber bakalım şu Vel Asri suresi ne söylüyor? Vel Asri. Asra yemin olsun diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanların çok büyük bir kısmı, gerçekten öyle, %90'dan fazlası cehenneme gideceklerdir diyor. İnsanlar hüsrandadırlar. Günahları sevaplarından fazladır. İnsanların hepsinin, aşağıdaki istisnalar hariç diyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söyledikleri açık ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda o kişinin derecatını kaybettiği derecelerden daha fazla hale getiren Allah derecelerini öyle bir yükseltiyor ki kaybettiği derecelerinden daha fazla kılıyor. Ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala onu işitiyor, biliyor ve görüyor aynı anda. Derhal Rahim Esma'sıyla tecelliye başlıyor. Bunun hemen arkasından bu tecelli gözlerimizdeki icab-ı mesureyi alıyor. Allah Teala bunun için bize derecat veriyor. Biz bir şey mi yaptık? Yaptık. Allah'ın emrettiği en büyük olayı gerçekleştirdik. Allah'a ulaşmayı diledik. Ne kadar zor bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Zor mu? Sadece bir dilek, mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir dilek. Gözlerimizdeki icab-ı mesureyi aldı Allah Teala, derecatımızı arttırdı. Arkadan kulaklarımızdaki vakrayı aldı, derecatımızı arttırdı. Arkadan kalbimizdeki ekinneti aldı, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ihbat koydu, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ulaştı ve kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirdi, derecatımızı arttırdı. Onunla da yetinmedi. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açtı, gene derecatımızı arttırdı. Ve bu kazandırdığı derecelerle kaybettirdiği derecelerden daha öteye getirdi. Hüsranda olmaktan kurtardı bizi. Ne zaman? Ameli olmayı dilediğimiz zaman. Öyleyse kimler cennete gidermiş? Müminin suresinin demin söylediğimiz 103. ayet-i kerimesinden bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki kimlerin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. İşte kimin gözlerinde hicab-ı mestüre alınmışsa, kulaklarından vakra alınmışsa, kalbinden ekinet alınıp yerine ifat konulmuşsa, o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala, onlar kıyamet günü orada cehennemin kapısında bölük bölük toplanırlar. Her grup cehennemin kapısına ulaştığında cehennem zebanileri, cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap: söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden?
kulaklarında vakra olduğu için söylediklerini anlamıyorlar, yerlerine oturtamıyorlar. Gözlerinde hicabı mesture olduğu için irşat makamını irşat makamı diye görmüyorlar. Herhangi bir insan, kendileri gibi bir insan olarak görüyorlar. Ona vahyolunduğunu bilmiyorlar, kabul de etmiyorlar. Üçüncüsü, kalplerinde ekinnet var, söylediklerini idrak etmiyorlar ve Allah'ın indirdiği kitaba da indirmiyorlar. Şimdi ayet-i kerimenin gelişine devam edelim. Size Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Söylediler ama biz onlara inanmadık. Söylediler diyor. Öyleyse irşat makamı onlara ulaşmış. Ama onu irşat makamı olarak görmemişler, kabul etmemişler. Gözleri kör. Hicabı mestureyle örtülü. Onun söylediklerini işitemiyorlar. Anlamıyorlar söylediğini. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyor. İndirmemiştir dedik diyor. Kalplerine irşat makamının sözlerini indirdikleri zaman kalpleri onu kabul etmiyor. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Resul'ün sözlerine inanmıyorlar. Ve daha da öteye geçmiş. Diyor ki, onu bunu söyleyenler, biz onlara dedik ki, biz sizi mutlaka dalalet içinde görüyoruz. Resulü, neziri dalalet içinde görüyor kişi. Kendisi dalalette, onu dalalet içinde görüyor. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerimeler, eğer biz akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, Allah kalbimizdeki ekinleti alıp da yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Diyorlar. Olay kesinleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki gözlerindeki hicabı mesture alınan, kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ekinet alıp yerine ihbat konulan kişi idrak edebilen bir insan oluyor. Ve akıl edebilen bir insan oluyor. Akıl edebilenlerin seyri cehennem değil, Allah'ın cenneti. Cenneti olabilmek içinse kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerinden fazla olması lazım. Ve Allah Teala kim amin olursa onların hüsranda olmadıklarını kesinleştirmiş. Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde, öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onların günahlarından daha fazla onlara sevap ihsan edip onları Allah'ın cennetine kabul buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluktan cennet mutluluğu anlayanlara, cennet mutluluğu anlayanlara ve bundan ümitsiz olanlara, bu pesimistlere sesleniyorum. Hayır. Sahabenin 10 tanesine cennet vaat edilmedi. Sahabenin hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Hem Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Altlarından ırmaklar akan cennet, o evvelki sabikunlar olan Ensar, Muhacirin ve Ensara ve Muhacirine tabi olanlardır diyor. Hepsi Allah'ın cennetine ehil olmuşlar. Ayrıca Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Öyleyse bu tabi olanlar, Allah Teala'nın dostları, pesimistler için söylüyoruz, öyle 10 kişi falan değil, bütün sahabe Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Öyleyse Allah Teala eğer size söz veriyorsa ki siz başkalarını Allah'ın yolundan saptırmayanlarsanız, sözlerimiz geçerli.
Allah'ın yolundan men etmeyenlersiniz sözlerimiz geçerli. Eğer siz öyleyseniz kalbinde maraz olmayanlarsınız, kalbinde hayır olanlarsınız. Mutlaka seçildiniz. Seçildikseniz hepiniz seçildiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileğiniz Allah-u Teala tarafından görüldüğü an işlemler tamamlanmıştır. Sevaplarınız günahlarınızı aşmıştır. Ölseniz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hemen ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bir müjdesi değil mi bu? Sadece bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah'a ulaşmayı diledi, Allah onu gördü, işlevleri derhal yaptı, günahlarını, sevaplarını hesaba kattı, sevaplarını günahlarından öteye geçirdi. Söylediğim işlemler gerçekleşti. Gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalp idrak etmeye başladı. Kalp Allah'a döndürüldü. Gözünden kalbine Allah nur yolunu açtı kişinin. Ne olur? O kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşmıştır. O kişinin gideceği yer cennettir. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer Allah'ın cennetidir demiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir asr-ı hidayet müjdesidir. Hidayet asrı bunun üzerine bina edilmiştir. Cenneti cehennemden ayıran şey sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilemiyorsanız dünyadaki bütün ibadetleri yapsanız kurtuluşunuz mümkün değil. Hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diyor Allah Teala. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bu sözle garanti vermiş olmuyor mu? Bu sözle cennete girmenin temel standardını anlatmıyor mu, reçeteyi vermiyor mu? Bu sözde hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmiyor mu? Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, saadet rehberi ve aynı zamanda saadetin garantisidir. Bu Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi olan, bir saadet davetiyesi olan, bir saadet garantisi olan Kur'an-ı Kerim, görüyorsunuz ki saadet üzerine bina edilmiş. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bunun için yaratıldınız. Allah-u Teala en sevdiği mahluku olan insanın mutlu olmasını istiyor. Cinlerin de mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor. Bu gayeye müteveccih olarak yaratmış Allah-u Teala kullarını. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yaratılış sebebiniz mutlu olmak. Mutluluğu yaşamak için Allah-u Teala sizi yarattı. En sevdiğiniz kimse, size bir sualim var. O en sevdiğinizin nasıl olmasını istersiniz? İstediğiniz tek şey en sevdiğiniz kişinin mutlu olması değil midir? Allah da en sevdiği mahluk olan bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığı her şeyi emrine musahhar kıldığı insanın elbette mutlu olmasını ister. Sadece bunun için yaratmış. Allah'a kul olmak mutluluğun bütün hedeflerini
kapsıyor. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci derece mutluluk, başlangıç kulluğu, imajiner kulluk. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci kat cennet, kulluğun fizik standartlarda başlangıcı, 14. basamak. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ruhunuz Allah'a böylece kul olur sahibine geri dönerek. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a kul edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a kul edersiniz. 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde ise iradenizi de Allah'a teslim edersiniz, kul edersiniz. Kul, Allah'ın emrini yerine getiren varlığın adıdır. Şeytanın emrini kişi yerine getiriyorsa o şeytanın kuludur. Allah'ın emrini yerine getiriyorsa Allah'ın kuludur. Ne diyor Allah Teala? 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adımın mübin ve eni buduni hâzâ sıratı mustakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a kul aldığınız, kul olduğunuz boyutlarda yaratılış sebebiniz bu, mutluluğunuz artıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verdi arka arkaya. O 10 tane ihsan da sizi mürşidinize ulaştırdı ve mürşidinize tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane de nimet aldınız Allah Teala'dan. Sonra ne oldu? Bu 10 tane nimetin bir tanesi ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu, ikincisi fizik vücudunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu, her biri kendi sırat-ı müstakimlerinde, üçüncüsü nefsinizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu, dördüncüsü iradenizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde yerleşmiş durumdadır. 14. basamaktasınız. Ruhunuz gerçek fizik standartlarda bir yolculukla 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sırat-ı müstakim 1. yatay sebil, ondan sonraki ilk dikey sebil olan tarık-ı müstakim, ondan sonra Allah-u Teala'nın indinde yeni bir müessese, 7 tane alemin soldan sağa aşılması ve Sitret-i Münteha'dan sonra da dikey bir yolculukla 4. sebille Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde ise nurlar %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada pozitiflerle negatifleri karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Başlangıçta kulvara eşit şartlarla çıktınız. Ruhunuzda %100, 100 ünitede 100 ünite haslet var. Nefsinizin kalbinde 100 ünitede 100 ünite afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi nefsinizin kalbindeki kötü
afetler. Afetler zaten kötülükleri temsil eder. Öyleyse eşitlik söz konusu. %100 hasletler, %100 afetler. İkisi de birbirine eşit. 100 ünitede 100 ünite dolu haslet, 100 ünitenin 100'ü de afetle dolu. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, afetler. Ama nefs tezkiyesine başladınız. İrşat makamına ulaştıktan sonra zikir yaparak nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları girmeye başladı ve yerleşmeye başladı. Bu noktadan itibaren nefsinizin kalbi %7 fazıllarla doldu. %2 rahmetle beraber ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki faziletler %49, rahmet de %2, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyetinden çıkan %51 oldu nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri zaten Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyordu. Şimdi nefsinizin kalbinde de %51'i aynı durumda, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye kesin olarak yönelik. Ne oldu? Nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düştü. Öyleyse negatifler sadece 49, kaçta 49, %49 mu? Hayır, 249. Ruhunuzun hasletlerini de devreye kattığımız zaman 249 oluyor nefsinizin afetleri, yani yaklaşık olarak %25. Hasletler Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik kesim ise %75. %25 Allah'ın emirlerine karşı gelen, %75 Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik olan bir sistem. Öyleyse mutluluğunuz %75'e ulaşır mı? Ulaşamaz. Çünkü şeytan sizi katiyen tek başınıza bırakmayacaktır. Düşüncenizi taklit ederek size devamlı yalanlarını yutturmaya gayret eder. Bunu çok büyük ölçüde başardığı da bir vakadır. Nereden biliyoruz? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini bildiğimiz için. Onları diyor şeytan, kendime bağlayacağım diyor. Ve bağlıyor insanları kendisine iblis. O yaptığı yanlışlıklarla bağlıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan devamlı size vahyeder. Her insan şeytandan devamlı vahiy alır. Ama Allah vahyetmez. Öyleyse tek taraflı bir müesseseyle karşı karşıyasınız. Ne zamana kadar? Allah-u Teala'dan vahiy almaya başladığınız güne kadar. Allah-u Teala herkese vahyetmez. Bu sebeple nefsinizin kalbiyle ruhunuzun kalbindeki %75 pozitifler size %50'den biraz daha öteye bir dünya saadeti sağlayabilir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle. Yoksa ölçü 251'e karşı 249'dur. Ya da %75'e karşı %25'tir. Mutluluğunuzun çok daha fazla olması gerekir. Ama iblis sizi asla rahat bırakmayacaktır. Her türlü yalanla, dolanla sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın palavralarına aldırmamayı daimi zikirden sonra net olarak öğreneceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman artık şeytan size hiçbir şey yapamaz, esiriniz olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah Teala sizi kendisine ulaştırmayı istiyor. Neden? Diyor ki insana ruh üfürdük. Sonra da 12 defa üzerinize farz kılmış, üfürdüğü ruhu Allah'a geri göndermeniz için. Kurtuluşunuz mu? Bu gönderme standartlarının başlangıcı kurtuluşunuz için yeterli. Ne yani? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir dilek, cennet saadetinin garantisi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu ne kadar torpilli kılmış görmüyor musunuz? Ne kadar sizden yana? Yaptığınız şey ne oluyor ki? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuz olarak cehennemde azap edilecek yerde, sonsuz olarak bir cennet hayatında mutluluğu yaşayacaksınız. Bu kadar garantili bir mutluluğu Allah Teala size ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, anlattığım standartlar içerisinde hadi bana söyleyin samimiyetle, Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetiyesi mi? Allah Teala bütün insanlardan istiyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet öğretisi mi? Rehberi mi? Tarifnamesi mi? Reçetesi mi? Ve üçüncüsü, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacağını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi mi? Öyleyse bunların hepsinin bir vaka olduğunu görüyoruz. Mutluluğunuz müemmen. Allah Teala tarafından teminat altına alınmış. Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın size sonsuz mutluluklar ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allahümme salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha bir yarenlik sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi mutlulukların en doğruğuna, en yükseğine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, mutluluğu yaşamak için temel hedeftir. Eğer Allah için olursanız, mutluluğu mutlaka kesin olarak elde edersiniz. Mutluluk deyince, mutluluktan ne anlamamız lazım geldiğini evvela bilmeliyiz. Hani olaylar yaşarsınız, sevinirsiniz, memnun olursunuz. Arkasından bir kötü olay gelir, ona üzülürsünüz. Daha kötüsü gelir, daha çok üzülürsünüz, kahrolursunuz. Böylece değişik olaylarda üzülmek, huzursuz olmak, bunlar söz konusuysa siz mutlu bir insan değilsiniz. Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yerde öyle bir mutluluk var ki, o mutlulukta olaylar, ki olayların en kötüsü ölüm diye düşünülür ve ölüm sizi hiçbir şekilde mutsuz kılamaz. Siz ölümün arkasındaki sırrı çözmüş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, bir bilseniz sizin mutluluğunuz için onun her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve sizden bir bilseniz sadece bir tek şey istediğini, sadece tek bir şey istediğini, bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuz var ya sevgili kardeşlerim, bütün insanlar gibi siz de üç tane vücuttan oluşuyorsunuz. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, şu vücut, bir de nefsiniz var. Nefsinizi tanıyorsunuz. Her gece rüya zannettiğiniz olayı nefsinizle yaşarsınız. Aslında nefsiniz nerelere giderse gerçek anlamda oraya gitmiş durumdasınız. Ama onu rüya diye değerlendirirsiniz. Hayal gibi gelir size. Oysa ki o olay reel olarak yaşanmıştır. Bulunduğu aleme nefsiniz gitmiştir. Etrafınızdaki her şeyin bu dünyadan ayrılamayacak şekilde bir çevre oluşturduğunu, geniş mesafelerin içinde bulunduğunuzu, orada da insanlar yaşadığını göreceksiniz. Ama bunun en güzeli tanıdıklarınızın arasında olmaktır diye düşünüyorum. Yani evvelce ölmüş bulunan tanıdıklarınız, akrabalarınız, onlarla beraber olursanız eski günlere geri dönersiniz. Hatıralarınızı beraber tazelersiniz. Kendinizi çok genç veya çok daha ihtiyar görebilirsiniz. Çünkü orada berzah aleminde zaman farklılığı kalkmıştır. Oranın bir güzel tarafı daha var. Orada ölüm yok. Ölmüş olanlar zaten oradalar. Öyleyse o ölmüş olanları orada gördüğünüz zaman hayatın bitmediğini, ölümle devam etmekte olduğunu kesin olarak yaşarsınız. Hele karşılaştığınız kişi de sorduğunuz bütün suallerin cevapları varsa, onunla beraber yaşadığınız günlerde neler geçmişse onları birer birer sorun, hepsinden cevap alacaksınız. Kesin olarak göreceksiniz ki onlar orada yaşayanlar.
ölmüş olan akrabalarınız, yakınlarınız yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, hayat denilen müessese zannetmeyin ki ölümle biter. Hayır, bitmez. Ölüm bir son değildir. Allah Teala diyor ki kıyamet günü herkese sorulacak. Ne kadar ölü kaldın? Cevap yarım saat, belki de biraz daha fazla. Oysa ki kim bilir kaç yüz sene, belki kaç bin sene o kişi ölmüştür. Ondan sonra o kadar süre geçmiştir. Sevgili kardeşlerim, bunu ölümden korkanlar için söylüyoruz. Ölüm bir son değildir. Bir, ikincisi ölürken acı çekilmez. Kim sizi ölürken insan acı çeker falan diye korkutuyorsa bilin ki hayır. Ölürken hiç kimse acı çekmez. Ölümde acı yoktur. Ölmek bir korkulacak bir olay da değildir. Herkesin mutlaka yaşadığı kaçınılmaz bir mecburiyet, zaruri bir olay. Bir gün hepimiz öleceğiz. Ama öldüğümüz zaman göreceğiz ki hiç de korkulacak bir olay değil. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluktan bahsettiğimiz zaman neyin ne olduğunu öğrenmeniz için konuşuyorum. Ölümün dahi size huzursuzluk verecek olan bir hüviyeti aslında yok. Onlar orada yaşamaya devam ediyorlar. Bazen oraya bir gece nefsiniz gittiğinde, onlarla beraber olduğunda bunun bir hayal olduğunu düşünürsünüz. Oysa ki o sırada hatırlasanız uçabildiğinizi göreceksiniz. O sırada hatırlasanız onlarla beraber yaşadığınız devreye ait bütün sualleri sorabilirsiniz. O zaman göreceksiniz ki gerçekten o sizinle beraber yaşayan kişi aynen orada hayatını devam ettiriyor. Bir, daha güzeli sevdikleriyle beraber devam ettiriyor. Bu dünyada kişi hangi ailede yaşamışsa orada da aile düzeni aynen vardır. Bizim gibi yaşlar için anneler, babalar çoktan ölmüşlerdir. Ama onlar orada birlikte yaşıyorlar, anne ve baba. Ve aileden başka birisi daha ölmüşse, mesela bizim ablamız öldü, o da orada. Ve sevgili kardeşlerim, çok mutlu bir hayatları var. Öyleyse üzüntü konusu ettiğiniz şeylere dikkatle bakın. Aslında incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden üzülürsünüz. Falanca size ters davranmıştır, kötü bir söz söylemiştir, kalbiniz kırılmıştır. Başladınız üzülmeye. Vay, o bana bunu nasıl söyler, niçin söyledi? Ben bundan çok alındım. Sevgili kardeşlerim, size kötü söz söyleyen birisine eğer siz hayırlı bir cevapla mukabele edebilirseniz, mesela ona onu çok sevdiğinizi söylerseniz, kızmazsanız o kişinin şaşırdığını göreceksiniz. Ve eğer siz onun öfkesine sinirlenmeden sükunetle birkaç dakika tahammül edebilirseniz, o kişi sinirlenmediğinizi, öfkelenmediğinizi gördüğü zaman sizden beklediği negatif cevabı alamayınca susmak mecburiyetinde kalacaktır. Hele siz, size kötü şeyler konuşan, sizi suçlayan kişiden
hiç kabahatınızın olmadığını düşünelim. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, hatanız olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, daha büyük bir mutluluğu yaşarsınız. Huzurunuz muhteşem olur. O kişi de, size bağırıp çağıran kişi de, sizden beklediği öfkeyi, kini karşı koymayı alamayınca yapacak bir şey kalmıyor onun için. Susmak mecburiyetinde kalıyor. Arkadan da sizin bu sükunetli haliniz, sakin haliniz, öfkelenmemeniz, hatta ona biraz acımanız onun af dilemesine sebebiyet veriyor. Her zaman böyle olacaktır sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyoruz? Söylemek istediğimiz şey çok son derece açık. Size birisi öfkeli gelip de çattığı zaman, eğer siz ona çatmamak büyüklüğünü gösterebilirseniz, o kişi yaptığından sadece pişmanlık duyar. Sizin gülen yüzünüz, öfkelenmeyen tavrınız, hele sizin ondan sanki suçluymuşsunuz gibi vakarla af dilemeniz, onun da af dilemesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bütün mağlubiyetleri galibiyete çevirebilirsiniz. Sinirlenmeyin. Unutmayın sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Her birinize tek tek hitap ediyorum. Mutluluk senin de hakkın. Senin de hakkın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk denilen şey nemene bir şeydir derseniz eğer, mutluluk bir uyum halidir. Yani bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın olmadığı bir dünyada yaşamanız halidir. Başkalarının sizinle kavgası olabilir. Onlar öfkelenirler, hakaret ederler, çok şeyler yaparlar. Ama siz öfkelenmeyeceksiniz. Onlar hakaret ediyor diye onlara hakaret etmeyeceksiniz. İntikam almak çünkü nefsinizin afetleri arasında olmayacak. Olduğu halde söylediğimi becerebilirsiniz, bu büyük bir başarı olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, saadet işte Allah'ın bütün insanlar için dini vaz etmesindeki temel faktör, insan denilen bütün bu mahlukatın mutlu olmasıdır. Mutlu ve huzur içinde yaşamasıdır. Cinler için de aynı şey söz konusu. Allah onların da mutluluğunu ister. İnsanlar Allah'ın mutluluk reçetesini, Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmedikleri için mutsuzdurlar. Mutluluğun nasıl elde edileceğini bilmezler. Ayrıca din birçok insan için, hadi canım sen de din karın doyurmaz, ben dünya işine bakayım, şu dünyadan biraz para kazanayım, İnsanlar benden korksunlar, İnsanlar beni saysınlar, onlardan üstün olayım. İşte bunların hepsi sizin sadece mutsuz olmanızı vücuda getirecek olan temel faktörlerdir sevgili kardeşlerim. Başkalarının size saygı göstermesi sizi mutlu kılmaz. Korku sebebiyle
insanlar size saygı gösteriyorlarsa bu size asla mutlu kılmayacaktır. Belki bir iki dakika üstün olmanın kibirini yaşayacaksınız sadece. Kibir Allah'ın yasak ettiği bir dizayndır. Nefsinizin afetlerinden bir tanesidir. Kibir, büyüklenmek, hemen insanlara bir şeyler söyleyip onlardan üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde mutluluğu herkes arar. Ama Allah'ı tanımayan mutluluğu da tanıyamaz. Mutlu olmak şarta bağlı bir beteri olduğu için. Nefsinizin afetleri var oldukça mutlu olmanız kolay bir şey değildir. Nefsinizde öfke var, kin var, kıskançlık var, haset var, kibir var.

cehalet var. Pintilik var. Bunların her birisi sizi mutsuz edecek olan ayrı bir cephe oluşturur. Bir insan iç dünyasında neden mutludur? Çünkü kişinin iç dünyasında nefsi var. Nefsi %100 afetlerle doludur. Bütün afetler Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemeye programlanmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka yapmak ister. İşlemek ister. Ama bir de ruhunuz var. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz vücudunuzun içinde. Tıpkı sizin şeklinizdedir. Saçınızın her teliyle aynıdır. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasında bir temel farklılık var. Ruhunuz nefsinizin zıt kardeşidir. Yani muhtevasında sadece hasletler vardır. Bu hasletler onun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek bir tarzda dizayn edilmesiyle oluşmuştur. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememenizi ifade eder. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemez. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı düşünmez. Mutlaka yapmak ister. Öyleyse bütün insanlar nefsleriyle ve ruhlarıyla birliktedirler. Doğarken hepinize ruh üfürülür. Nefsiniz ise fizik vücutla birlikte size Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı gelir ama ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, ruhunuz işlemek istemez. Öyleyse birbirine taban tabana zıt iki varlık içinizde devamlı didişir durur. Devamlı kavga halindedirler. Bu sebeple insanlar mutsuzdurlar. Eğer siz de mutsuzsanız bilin ki mutsuzluğun arkasında kavga vardır, kaos vardır, savaş vardır, anlaşmazlık vardır, çekişme vardır. Bunların hepsi bir insanı sadece mutsuz kılacak olan faktörlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi yaratma sebebini hiç düşündünüz mü? Niçin yaratıldınız? Bir tek sebep var. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Dünya mutluluğunu yaşamak için bu dünyada, kıyametten sonra da mutlaka cennete gitmeniz için yaratıldınız. İnsanlar tam bir dengeyle oluşturulurlar.
Nefsleri %100 afetlerle doludur. Nefs geceyi temsil eder. Nefsin kalbi kapkaranlıktır. Hiçbir aydınlık nokta yoktur. Zifiri karanlık. Bir nefsin sahibisiniz. Nefs kalbinin sahibisiniz. Ruhunuzsa bütün boyutlarıyla pırıl pırıl aydınlığı temsil eder. Güneş gibidir. Öyleyse nurla karanlık, aydınlıkla karanlık bir aradadır. Dengededir. Nefsiniz %100 nurdur. Ruhunuz %100. Affedersiniz, nefsiniz %100 karanlıktır. Ruhunuz da %100 aydınlık, nurdur. İşte Allah'ın yaratması tam bir denge halindedir. Bu denge içerisinde yaratıldınız. Ve de nefsiniz normal standartlarda Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmanızı istemez. Allah'ın yasak kıldığı ne varsa onları da yapmanızı ister. Ruhunuz da Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak ister. Yapmanızı istemediği her şeyi de asla yapmak istemez. Öyleyse her olayda aralarında mutlaka anlaşmazlık olacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın bir emrini yapmaktır. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Böyle olduğu için içinizde bitmeyen bir kavga hep iç dünyanızda sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Her an, her davranışınızın bir kavgayla noktalanması, anlaşmazlıkla noktalanması kaçınılmazdır. Öyleyse mutluluk denilen müessese iç dünyanızdaki mutluluk, dış dünyanızdaki mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluk olarak üç ayrı cephede temsil edilir. Gerçek mutluluk üçünü birden bir gün yaşamaya başlamanızdır. Daimi zikirle gerçekleşir. Onu yaptığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Öyleyse böyle bir ortamda

Bu sebeple hep cezalandırılacaklardır. Allah onlara azap edecektir. Hem Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri zaman, hem de yasak ettiği fiilleri işledikleri zaman. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzluk adı verilen müessese bir olayı işledikten sonra Allah'ın size azap vermek yerine huzur vermesidir. Allah'ın emrettiği bir fiili işlediğiniz zaman Allah size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başardığınız zaman aynı şey gerçekleşir. Ama aksi olursa, Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmemeniz, yasak ettiği fiili işlemeniz halindeyse hep sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap verecek. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden mutlu olmak varken mutsuzuz? Allah'ın kaidelerini bilmediğimiz için, nefsimizin istediği istikamette yürüdüğümüz için. Unutmayın, bütün akıllar, bir tek akıl vardır bütün kainata kumanda eden. O akıldan herkese eşit miktarda ulaşma söz konusudur. Ve akıl, fizik vücudu, o kişinin beynini bir laboratuvar gibi kullanıp ya da bir bilgisayar kumanda odası gibi kullanıp o kişiyi hep kontrolü altında tutar. Ve de insanlar şu dünyada yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece mutlu olmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Ömür boyunca huzursuz bir hayat geçirmeleri kesindir. Öyleyse kendi kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuz olasınız? Unutmayın, sizi mutsuz yapan başkaları değildir. Eğer mutsuzsanız arkasında sakın başkalarını aramayın. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Mutsuzluğunuzun sebebi siz kendinizsiniz. Nefsinizin afetleri size hakimse, aklınız Türkiye gibi bir ülkede şuur bulmuşsa, o zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsınız veya yapamazsınız. Yasak ettiklerinde işlemek için bütün kapılar açıktır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, arkasından ruh size azap verir. Nefsiniz de, ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Aksi, Allah'ın size mutluluk vermesi, ruhunuzun nefsinize huzur vermesidir. Öyleyse, mutluluğu, huzuru yaşamak varken neden mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşayasınız? İşte Kur'an bu hedefe dayalı olarak indirilmiştir. Bütün insanlara bir saadet reçetesi olarak indirilmiştir. O size kainattaki en

Kalam yol göstericidir. Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Allah'a kul olmak mutlu olmak demektir. Ve Allah Teala bütün insanlardan Allah'a kul olmalarını ister. Ve biz insanlar da Allah'a karşı bir yakarışımız olan Fatiha suresinde İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse olması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu olmanın yolu Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek. Bunun için de içinizdeki kavgayı bitirmek söz konusu. Sadece bir tek yolunuz var. Ruh asla değişmeyecektir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen hasletlerle donatılmıştır. Ve Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık ve onu esfel-i safiline reddettik. Nefsimiz ruhumuz gibi olmak üzere yaratılmış ama muhtevası baştan aşağı afetlerle dolu başlangıçta. Marifet odur ki o afetlerle dolu olan Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen nefsinizi Allah'ın kölesi yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Afetleri yok edeceksiniz. Ve iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgaya son vereceksiniz. Öyleyse bizim Kur'an açısından mutluluktan anladığımız mana, mutluluk kesintisiz bir kavgasız hayatı ifade eder. Kesintisiz bir huzur halidir. Huzursa kavganın bittiği yerde ancak yaşanabilir. Mutluluk, huzur, bir sülh ve sükun hali, yani kavganın bittiği yer. Ne zaman kavganız biter? Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda kavganız bitmiştir. Allah Teala derhal müdahale eder. Siz Allah'a ulaşmayı dileyince Allah mutlaka müdahale eder. Ve de sizin huzursuzluğunuza, mutsuzluğunuza sebebiyet veren şey şeytanın üzerinizdeki hakimiyetidir. Nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratıldığı için şeytan size sadece nefsinizin afetlerine uygun gelen bir şeyi emreder. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği hangi fiili yapmak istiyorsa onu emreder veya Allah'ın emrettiği hangi şeyi yapmak istemiyorsa onu emreder. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda eğer nefsinizin talebine uyarsanız arkadan mutlaka ceza gelir. Allah sizi cezalandırır, huzursuzluk verir size. Her iki açıdan da, Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğinizde de, emrettiği şeyi yapmadığınızda da. Öyleyse bu mutsuzluğun mutluluğa dönüşmesi nasıl mümkün olacaktır? Nefsinizin afetlerini yok etmenizde. Ne zaman
daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu olmuş olur. Ve böylece siz nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz için artık iç dünyanızda sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya çağıran, sizi Allah'ın emirlerini işlemekten men eden nefsiniz artık olmayacaktır. Sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye davet eden nefsiniz olmayacaktır. Tam aksine nefsinizin kalbi %100, %98 fazıl, %2 rahmetle, her ikisi de nurdur. Nurla dolduğu için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyeceksiniz. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyeceksiniz. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş %100 sona erecek. Ve daimi zikre ulaşan bütün insanlar için sonsuz bir dünya saadeti söz konusudur. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler, yasak ettiği fiilleri işlemezler. Onlara ulul elbab denilir. Yani lüplerin sahipleri. Lüpler, beş duygunun ötesinde manevi duyguların sahibi olmayı ifade eder. İşte lüplerin sahiplerinin Kur'an'daki adı ulul elbaptır. Ulul sahipleri demek, elbap da lüpler demek. Ne zaman bir insan lüplerin sahipleri olur? Nefsinin bütün afetlerini yok ettiği zaman. O zaman ne olur? Bir kişi daimi zikrin sahibi olduğunda o kişinin birinci özelliği zikri daimin, daimi zikrin sahibi olmasıdır. Özellik bir. Bu özellik bize ne kazandırır? Kişi daimi zikirdeyse kalbine nurlar girmiştir, kalbini doldurmuştur. Ve devamlı yeni nurlar geliyor kalbine. Nur akımı hiç kesilmiyor. Zulmani kapı da kapalı. O kalbe karanlıkların girmesi mümkün değil. Nurlarsa Allah'ın emrettiği her şeyi yapmanızı, yasak ettiği fiilleri ise asla işlememenizi emreder. Kalbinizde %98 fazıl, %2 rahmet birikimi, %100 Allah'ın emirlerini emreden, %100 Allah'ın yasaklarını yasaklayan bir hüviyet taşır. O zaman iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. İç dünyanızı bozulması mümkün olmayan kesintisiz bir mutluluk kaplar. İşte bu iç dünyanızda mutluluğun bütün boyutlarıyla tesis etmesi halidir. Daimi zikirle gerçekleşir. Peki ne oldu? Daimi zikirle iç dünyanızda sulh ve sükunu elde ettiniz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Hem emirleri yerine getirirken en üst seviye mutluluğu yaşıyorsunuz. Hem de yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz için o fiillerin size ulaştırabileceği hüznü, huzursuzluğu, sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Öyleyse bu iç dünyanızdaki mutluluğun mutlaka tesis ettiğini gösterir. İç dünyanızda artık kesintisiz bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın size emrettiği her şeyi zevkle yerine getiriyorsunuz. Her an huzur duyacağınız yeni bir işlevi gerçekleştiriyorsunuz. Allah'ın bir emrini uyguluyorsunuz. Veya yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi men ediyorsunuz. Bunun için gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Çünkü içinizden o Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek konusundaki talep artık gelmiyor. Probleminiz de yok. Öyleyse iç dünyanızda
surfe sükun haline geldiniz. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Başka insanlarla kavganız vardı. Nefsiniz hep başka insanlardan daha üstün olmanızı size telkin eder. Şeytan da bu telkini devamlı güçlendirir. Başka insanlarla hep kavgalı olmanızı ister hem nefsiniz, nefsinizin afetleri, hem de şeytan. Ve de böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan huzursuzluğu yaşamaktır. Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için söz konusu olan şey, onun emrettiği bu mutluluk denilen müesseseyi gerekli şartlar altında yaşamak, şartsa daimi zikre ulaşıp nefsinizin kalbini bütün afetlerden kurtarıp pirupak etmek, baştan başa nurlarla donatmak. İşte bu noktaya gelen bir kişinin nefsinin kalbindeki ikinci özellik, nefsin bütün afetlerinin yok olmasıdır. Bunun tabii neticesi olarak o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açar ve o kişi o noktadan itibaren fiziğin ötesini görmeye başlar. Kalp kulağını da açar Allah-u Teala ve Allah ona ne söylüyorsa o kişi Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. Bu ses kişinin kendi içindeki sessiz sesi gibidir. Allah-u Teala bütün söylediklerini ona işittirir, ona harika telkinlerde bulunur. O kişinin mutlu olmasının arkasında artık hep Allah olacaktır. Nefsinin afetleri bütünlüğü yok olmuşsa, bu kişinin başkalarını rahatsız edecek olan bir davranışı sergilemesi mümkün değildir. O, başkalarının kalbini kıracak bir şeyi söylemez. Ama başkalarını mutlu edecek olan şeyleri her zaman söyleyecektir. Öyleyse bu kişiyle çevresi arasındaki ilişkilere baktığımız zaman, bu kişinin gerek davranışları itibariyle, gerek konuşmaları itibariyle başkalarına ulaştırdığı her şey huzurdur, mutluluktur. O insanları hep en güzel davranışlara davet eder. Kendi davranışlarıyla da buna örnek olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamak hepinizin hakkıdır. Onun için mutluluk senin de hakkın diyoruz, her birinize tek tek. Sizin de hakkınız diyoruz, hepinize birden. Öyleyse kim daimi zikre ulaşırsa, o kişinin kalp gözünü açan Allah-u Teala ona dilediği her şeyi gösterir. Allah'ın dilediği şeyleri görebilir kişi sadece kalp gözüyle. Allah Teala kalp kulağına o kişinin o gösterdiği alemlerin, varlıkların ne olduğu hakkında açık bir şekilde bilgi ulaştırır. Ayetleri söyler o kişiye. O kişi
her an mutluluğu yaşar. Hem Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi şeyleri görme yetkisinin sahibi kılınmıştır, hem de bunlar hakkında Allah'ın devamlı malumat verdiği bir kişidir. Her an Allah'a sual sorabilir. Her an Allah'tan mutlaka cevap gelir. Allah Teala o kulunu hiç kırmaz. Bütün suallerine cevap verir. Bunun manası, cevap verdiği zaman o kişinin her şeyi öğrenebilme imkanı vardır manasına mı geliyor? Hayır, değil. Nereye kadar öğrenmesi gerekiyorsa Allah Teala her kademede o kademenin gerektiği ilmi verir. Öyleyse bu kişi kalp gözü açık olan bir kişidir. Kalp kulağı açık olan bir kişidir. Allah'ın söylediklerini işitir. Gösterdiklerini de görür. Evvela bu kişiye 7 tane cehennem gösterilir. Bu yerlerin melekûtudur. Sonra bu kişiye göklerin melekûtu gösterilir. Ve göklerin melekûtu gösterilmeye başlandığı zaman kişi artık ihlas makamının sahibi olmuştur. Ulul-elbab makamı bitmiştir. Gerek ihlas makamının, gerek ulul-elbab makamının 3 ilave faktörü daha var. Bu 4 tane vasıf şartının tabi neticesi olarak 3 tane sonuç şartı. O kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her konuyu her an tezekkür etmek imkanının sahibidir. 1. Ehli hayırdır. 2. Neden ehli hayırdır? Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Zikir kişiye derecat kazandırır. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. Hem de bu noktada kişi her an 700 derecat kazanır. Her saniye o kişinin kazandığı derecat 700 derecattır. Oysa ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği bir insan olduğu sürece yaptığı her hayır için bir dereceye 10 derece kazanıyordu. Şimdi bir dereceye 700 derece kazanıyor. Bu sebeple kişi her saniye 700 derece hayır kazandığı için, derecat kazanmak hayır olduğu için bu kişi ehli hayırdır. Ve bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Ehli hükümdür. İkisi de aynı minvaldeki olay. Kişinin ehli hüküm olması ayetlere baktığı zaman o ayetin lafzını değil ruhunu da bilmesini ifade eder. Lafzıyla birlikte ruhunu da bilir. Burada Kur'an-ı Kerim'in kişi 5. ruhuna girmiştir. Ve ayetleri bu standart içinde yorumlamak imkanında sahibi kılınmıştır. Ulul-elbab makamında sonra bu kişiye göklerin melekûtu gösterir. 1. gök katından 7. gök katına kadar bütün katlar ve o katlardaki hususiyetler.

Sevgili kardeşlerim, kim gök katlarını görmeye başlamışsa o ihlas makamına geçmiştir. İhlas makamı başka bir güzellikler demetidir. Gök katları gösterilir. Allah'a doğru yola çıkan ruhların toplu halde hangi katlarda hangi işlemleri yaptığını gösterir Allah Teala. O sırada seyri sülükte olanları gösterir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu kadar güzellik bütün insanlar için, sizler için, hepiniz için geçerli. Öyleyse sorabilir miyim sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda olan sevgili kardeşlerimiz, neden bu güzellikleri yaşamıyorsunuz? Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe bunların hepsini yaşadılar. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı onların makamı oldu. Sonra yedi kat gökleri gördükten sonra tövbe-i nasuha davet etti Allah Teala onları. İhlas makamının sonu yedinci gök katının yedinci alemine kadar görüldüğü noktada, Sidretül Müntaha'da Allah'ın onları tövbeye, nasuha davet etmesi söz konusudur. Tövbe-i nasuh, ihlas makamından velayetin en son, en büyük makamı olan salah makamına geçişi ifade eder. Salah makamı, mutluluğunuzun bütün boyutlarıyla mükemmel olacağı bir noktayı ifade eder. Allah sizin günahlarınızı örter. Başınızın üzerine salah nurunu verir. Arkasından örttüğü günahlarınızı sevaba çevirir. Ve nihayet iradenizi teslim alır ve sizi irşad makamına tayin eder. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle. O zaman mutluluktan içinizden bağırmak gelir sevgili kardeşlerim. Mutluyum diye. Allah'ın bütün sırlarının kapısını açtığı bir insan olursunuz. Yedinci katın yedi alemi hakkında da tam bir görüş ve basiret sahibi kılar Allah Teala sizi. Aynı zamanda da orası hakkında hükümler sahibi olursunuz. Yedi tane gök katının yedincisinin yedi tane alemini gösterir. Her birinin özelliklerini gösterir Allah Teala. Ve size İradenizi teslim aldığı zaman irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle durumu bildirir. Burası mutlulukların en üst noktasıdır. İrşada memur ve mezun kılmak bir kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktada gerçekleşen bir muhteşem olaydır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Başka insanlarla siz kavga etmezsiniz. Onlara hadlerini bildirmek sizin göreviniz değildir. Ama sizin göreviniz onlara doğruları öğretmektir. Bu yüzden insanlar size fena halde içerleyeceklerdir. Biz bunca yıl okumuşuz, bu ilimleri öğrenmişiz. Şimdi o Kur'an'ın birisi çıkmış bize ilim öğretmeye kalkıyor diyeceklerdir. Ama onları kızamazsınız sevgili kardeşlerim. Onları da seversiniz. Bir gün ilmi öğreneceklerini ümit edersiniz. Şeytan onları hiçbir zaman bırakmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamadan bu dünyadan giderseniz, kendinize ne kadar yazık edeceğinizi ancak öldüğünüz zaman anlarsınız. Mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde, yerlerde, göklerde,
bütün boyutlarıyla yaşamak varken bir çöp gibi bu dünyada yaşayıp bu dünyadan ayrılan, kapkaranlık bir dünyada mutluluğu hiç yaşayamadan ayrılan insanlar bunu sadece cehaletleri sebebiyle yaparlar. Mutluluğu hiç tanımadan, tanımlayamadan, yaşayamadan bu dünyadan çeker giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a ulaşmayı denemediyseniz kendinize yazık etmiyor musunuz? Mutsuzluğunuzun arkasında sakın başkalarını aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Sorun bize. Hangi konuda isterseniz bilgileri alın www.mihir.com'dan. Orada bütün istediğiniz suallerin cevaplarını bulacaksınız. Binlerce sualin binlerce cevabı. Ve mutluluğu bulacaksınız. Bizi izleyin. Size sadece saadeti ulaştırırız ve sizi sadece saadete ulaştırırız. Allah Teala bizi bu görevle görevlendirdi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sizi bu arada bir süre ekliyor ve siz hemen bu spes sohbetinize, konuşmanıza, zaten sizi muhteremizde izleyip, dinleyici ve de tekrar öğrencilerimizde başlıca bırakıyor. Tekrar mübarek edilirken, konuştuğum işlerimizi ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ne as-salavat Allah'ına salli ala Muhammed Eyzubillahi mineşşeytanir cümle Bismillahirrahmanirrahim Allahümme maliki ve mülkin İyya kenabudu ve iyya kenabudu As-salatan bakiyem Surat-ı Bezzin Erna Ta'lehim Gayrıma Kur'anin Ve Ahlâhim Amin Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki biz siyasetin peşindeyiz. Siyasetle bir ilişkimiz yok. Ama ülkemizde demokratik açıdan ciddi olaylar cereyan ediyor. Siyaset açısından değil ama adalet açısından bu konuşmayı yapmak mecburiyetini duyuyorum. Ülkemizde bir parti dini inançları sebebiyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır. Bu Türkiye demokrasisine bir lekedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabalarının en önemli merhalesinde Türkiye bir büyük gaf yapmıştır. Bir partiyi inançlarından dolayı kapatarak. Sevgili kardeşlerim, bir ülkede idare edenler milletin çoğunluğuna karşı hüküm ferma olamazlar. Bu uzun süre devam edemez. Bu ülkede insanların çok büyük bir kısmı inananları oluşturuyor. Adalet mekanizması Türkiye'de ciddi bir yara almıştır. Gerekçeye baktığımız zaman bir büyük korkunç bir hayal sukutu ile karşılaşıyoruz. İlahiyetinin karşısında olmakla İrticayı temsil etmekle suçlanan bir grup insan milli irade tarafından seçim sandıklarında hukuka uygun biçimde seçilen insanlar adalet mekanizması tarafından cezalandırılıyor. Bu adalet değildir. Bu adaletin çiğnenmesidir. Bildiğiniz gibi yıllardan beri siyaset konusunda hiçbir şey söylemedik. Ekonomi açısından durum değerlendirmelerimiz, konuya siyasi yaklaşımımıza hiçbir şekilde açık kapı vermedi. Hep siyasetin dışında kaldık. Sevgili kardeşlerim, özellikle demokrasi adı verdiğimiz sistem halkın serbest iradesine dayalı bir seçim sistemidir. Ve milli irade görev yapmıştır. Bir takım insanları parlamentoya göndermiştir. Ve Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. O insanları Büyük Millet Meclisi'ndeki görevinden uzaklaştırmak etkisini görüyor kendisinde. Siyasi açıdan meseleye insanlar nasıl bakıyorlarsa bakıyorlar. Bizi hiç mi hiç enterese etmiyor. Ama adalet açısından bunu protesto ediyoruz. Bu bir adalet değildir. Adaletin kirlenmesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir ülkede demokrasi ya vardır ya da yoktur. Bu var olduğu, var sayılan demokrasi bu kararla, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla ağır bir leke kalmıştır. Ağır bir darbe yemiştir. Milli irade bir mahkeme kararıyla ayaklar altına alınmıştır. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Türkiye daha evvel Refah Partisi'nin iktidar olduğu bir devre yaşamıştır. Ve insanları korkuttukları şeyler, hanımların başlarını zorla bağlatacaklar, insanları seçilerle dolaştıracaklar, şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar sözlerin hiçbirisini gerçekleştirilmediği, böyle bir şeyin mümkün olmadığı bir kesinlik kazanmış durumda. Önce o parti kapatıldı. Onların yerine yeniden gelenler olacaktı elbette. Bu memleketi idare edenler, sizlere sesleniyorum. Halkın kalp yapısını değiştiremezsiniz. Çoğunluk sizler değilsiniz. Çoğunluk onlar. Bir gün çoğunluk olduklarının idrakine varacaklardır. O zaman onlara bu tarzda zulmedilmemesi gerektiğini öğreneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konuda derin bir üzüntü duyuyoruz. Hayır, siyasetin içinde değiliz. Siyaset açısından konuşmuyoruz. Ama adalet açısından hayır, hayır, hayır. Bir haksızlık söz konusudur. Adaletsizlik söz konusudur. Ve hayatımızın her devresinde adaletsizliğe mutlaka karşı olduk. Artık demokratik ülkelerden hiçbirinde bu tarz bir eyleme müsaade edilmez. Anayasa adına anayasayı adaletsizliğe bir vasıta olarak kullanılmış görüyorum. Ve böyle bir davranışı inançlarından dolayı bir partinin kapatılmasını Türkiye tarihinde demokrasinin bir kara lekesi olarak kabul ediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Türkiye'de adalet mekanizması ağır bir yara almıştır. Ve Türkiye Avrupa Birliği'ne girme şansını daha uzun bir süre Bu sebeple bir defa daha kaybetmiştir. Ve Türkiye'yi idare edenler kendilerine yazık etmiştir. Ne olmuştu bir vefat devleti iktidarında? Rüşvetler kalkmıştı. Ülkeyi idare edenler rüşvet almadan da görevlerini sürdürebileceklerini ispat etmişlerdi. AK Parti devrinde Allah'a en yakın olanlar belki başka devrelerden çok daha fazla baskı altına girmişlerdi. AK Parti'yi idare edenler tarafından bunlardan birileri de bizler. Ama bu onlara karşı ilgiler duymamıza sebebiyet vermez. Herkes kendi inançlarının, kararlarının neticesini tatbik eder. Öyleyse ne demek istediğini anlıyor musunuz? Refah Partisi devrinde Allah'a yakın olanların başka zamanlardan daha fazla sıkıntı içerisinde yaşadıkları bir vakadır. Ama bu vakıa onun bir devamı olan Fazilet Partisi'nin kapatılmasına, göz yumumuza hiçbir şekilde sebebiyet veremez. Bir gün onlar da doğruları öğrenecekler. Ülke bir sıkıntılı devre girmek üzere. İstifalar meclisi düşürebilir. Yeni bir seçim mutlak gereklilik olabilir. Böyle kritik noktalarda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizi sağduyulu hareket etmeye, sükunete davet ediyorum. Bu günler gelir ve geçer. Yaralar sarılır. Ümitsiz olmak için sebep yok. Eğer bu halkın, bu ülke halkının bir kısmı o milletvekillerini seçmişse, o milletvekilleri o parlamentoda görüşlerini göre göre görev yapabilmek yetkisinin sahipleri olmalıydılar. Sözlerimizi uzatmayacağız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sözlerimizi burada bitiriyoruz. Bir defa daha politikanın dışında olduğumuzu kesin çizgilerle vurgulayarak ama adaletsizliğin karşısında olduğumuzu da. Allah-u Teala'nın hepinizi bu adaletsizlikleri unutma noktasına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kamuoyu, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat, Allah'a salam ve aleyküm.

0: Allah razı olsun Erhan.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah-u Teala bizleri birleştirdi. Bir gönül sohbeti. Sevmek. Hayatınızın en büyük hedefi bu olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızın en büyük hedefi bir ikincisi olmalı. Nefreti hayatınızdan çıkarmalısınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Siz de sevin. Eğer sizler etrafınızdakileri severseniz, onlardan da sevgi görürsünüz. Sevgi, sevginin aynasıdır. Sevenler sevilirler. Nefret edilenleri, nefret edilenler sevemez. O zaman bütün insanlar için sevmeyi usul haline getirmek bir hedef olmalı. Her seven mutlaka sevilir. Ama nefret eden sevilmeyebilir. Kendisinden nefrete kadar uzanan bir dizaynın içinde yaşar. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde. Eğer o etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa, genel olarak etrafındaki insanlar da ondan nefret edeceklerdir. Peki onun nefret etmesine rağmen onu sevenler olurlar mı? Olabilir mi? Evet, olabilir. İşte siz o nadir insanlardan biri olmalısınız. O hiç kimseyi sevmeyen, etrafındaki insanlar tarafından da sevilmeyen insanları sevmeyi siz öğreneceksiniz. Siz insanlara mihmandar olacaksınız bu konuda, yol gösteren olacaksınız. Onları sevmeyi öğretin. Mutluluklarının sevgiye bağlı olduğunu anlatın. Severlerse sevileceklerini, sevilmenin ise bir insanın mutluluğunda en büyük rolü oynadığını onları anlatmaya çalışın. İnsan kendisini seveni severse bu normal bir olaydır. Sevenler sevilir. Ama siz ne zaman sizi sevmeyeni de sevebilirseniz, o zaman sevginin gerçek boyutunu yaşayan biri olursunuz. Sevmenin gerçek boyutu bütün insanları kapsadığı noktadır. Onlar sizi sevmeyebilirler. İşte marifet oradadır ki siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, dünya bir arenadır. Burada insanlar hep nefslerine kurban olurlar. Biliyorsunuz ki nefs eğer terbiye edilmemiş bir nefse, normal standartlarında yaratıldığı standartlarda kaldıysa, o nefs
kine sahiptir, nefrete sahiptir, öfkeye sahiptir. 19 ayrı negatif faktör onun bütününü oluşturur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. Sevgili kardeşlerim, neden onlardan birisi olacaksınız? Sevmeyenlerden, nefret edenlerden, bu sebeple hayatı kendilerine zindan edenlerden olmayın. Neden nefret edenlere hayat zindan olur? Nefret eden kişi mutsuzdur da ondan. Nefret devam ettiği sürece bu kişi hep nefret ettiği insandan intikam almayı ister. İntikam alma talebi varsa o kişi Allah'a yakın olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala üç ayrı davranış biçimi koyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Kısas, kötülüğe karşı karşılık vermemek. İki, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Üç, işte Allah'ın katında en kıymetli olan üçüncüsüdür. Kim size bir kötülük etmişse ona iyilik etmeye çalışın. Bu hayatı boyunca ona insanların verebileceği en büyük derstir. Kendisine kötülük yaptığı bir kişiden bir ihtiyacının karşılanması anında o ihtiyacın karşılandığını gören, kötülük yapan kişi bundan büyük hüzün duyar. Benim dar zamanımda bana yardım eden bu kişiye ben kötülük yapmıştım diye üzülerek mutlaka af dilemek ihtiyacını duyar. Bu belki sağlam bir dostluğun başlaması için zemin teşkil edecektir. Sevgili kardeşlerim, boşuna hayatınızı harcamayın sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenin. Unutmayın ki sevginin ekildiği yerden sevgi fidanları fışkırır. Siz hep sevenlerden olun. Etrafınızda sizi sevmeyenler mi var? Siz onları sevdiğinizi her vesileyle ispat edin onlara. Sevgili kardeşlerim, alay edenlere, onların lisanlarıyla alay ederek karşılık vermek, Allah Teala'nın kanununda geçerli olan hüviyetlerden biridir. Ama bu orta seviyede bir insan için geçerlidir. Eğer Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, Allah sizi sevsin istiyorsanız, siz insanları sizi sevmeyenler de dahil olmak üzere seveceksiniz. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz sevgili kardeşlerim, işte o zaman sizi sevmeyenleri sevdiğiniz zaman Allah-u Teala'ya karşı kalbinizin onun istediği hedeflere yönelik olduğunu ispat edersiniz. Şimdi bir düşünün. Sizi birisi sevmiyor. Siz de bunun farkındasınız. Ama siz onu seviyorsunuz. Ve sevdiğinizi ona belli etmeyi hedef haline getirmişsiniz. Her fırsatta onu sevdiğinizi, ona yardım ederek,
onun problemlerine çözüm getirerek şu veya bu şekilde onun kalbini kazandıracak, sizi onun indinde yüceltecek olan güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. O size kızıyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Siz ona kızsanız ne kazanırsınız? Kazanmazsınız. İlk fırsatta ondan intikam almayı gerçekleştireceğiniz için kaybedenlerden de olursunuz. İntikamın derecesine göre intikam da insana derece kaybettirebilir. Eğer size birisi bir kötülük yapmışsa ondan intikam almak aynı seviyede bir davranışla ona mukabele etmek onun kaybettiği dereceyi ona kazandırmak sizin kazandığınız dereceyi de size kaybettirmek anlamına gelir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. O size bir kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir. Siz kendisine kötülük yapan kişi olarak onun kaybettiği dereceyi kazanmışsınızdır. Öyleyse siz kazançlısınız size kötülük yapıldığı zaman. Ama Allah-u Teala nefslerine tabi olanlar için bir kapı açmış. Sen de ona aynı seviyede bir kötülüğü yapabilirsin, kötü davranabilirsin diye bir kapı açmış. Kimler için bu? Nefslerine hakim olamayanlar için. Böyle yaptığı zaman kişi ne olur? Böyle yaptığı zaman o nefsine hakim olamayan kişi intikam aldı diye nefsinde bir farklılık hisseder. Aslında kazandığı derece kadar derecat kaybeder. Başkasının kendisine yaptığı aynı kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. Kötülüğü yapan derecat kaybetmiştir. Ama ona aynı şekilde mukabele ettiği zaman kaybettiği bu derecatla kazandığı derecelerin aynını kaybetmiş olur. Sonuç mu? Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kazandığı derecat, kendisine kötülük yapıldığı için kazandığı derecat, o da başkasına aynı seviyede bir kötülükle cevap verdiği için aynı miktarda derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Bu ise neticeyi verir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Oysa ki bir kişi bir başkasından kötülük görürse kötülüğü yapan derecat kaybeder ama kötülüğe muhatap olan kişi derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli mi?

Sonsuza kadar cehennemde kalmanın ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşlerin içinde yanmak, deri yanıp kavruldukça yeniden deri giydirilmek, onunla bir defa daha yanmak, bir defa daha yanmak, yeniden deri giydirilmek, yeniden yanmak. Sonsuza kadar alevlerin içinde bezik vücudunun yanmasına tahammül etmek. Sevgili kardeşlerim, bu işkencelerin en büyüklerindendir. Ama cehenneme girenler için yanmak kesin bir olgudur. Vukalara bağlanmak, kamçılanmak, o kişiye midesini ve bağırsaklarını yakacak, delecek kadar acı veren nesnelerin onlar tarafından içilmesi, cehennemde suyacaklar, su bulunmadığı için onlara ikram edileni içmek sonunda bir mecburiyet olacak. Çok susadıkları için. Ama bağırsakları, mideleri parçalanacak. Tekrar yerine getirilecek bağırsaklar, mideler. Sonra tekrar içilecek o aset üveyindeki sıvı kişinin gene bağırsaklarını, midesini parçalayacak. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden cennet varsa ve sadece bir tek dilekle, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekle, Allah'tan bir dilekte bulunmak. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. Kalpten söylemediysem yeniden söylüyorum Yüce Allah'ım. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kişi birçok defa Allah-u Teala'ya söylemelidir. Sizin kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı hangi ölçüde dost kabul ediyorsanız, Allah size o ölçüde dosttur. O size her türlü güzelliği sunmakla kendisini vazifeli sayar. Allah Teala size bire yaptığınız her güzel davranış için bire 10 değil, bire 100 değil, bire 700 kazandırmaya hazırdır. Sadece siz mürşidinize tabi olup da ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren. Ne yapacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Sonra bu dileğiniz üzerine Allah Teala size mutlaka mürşit sevgisi verecek. Mürşit de ulaşma şevki verecek. Hevesi verecek. Mürşide ulaşma hedefini mutlaka gerçekleştirmek isteyen bir yapıya kavuşturacak sizi ve hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi? Hayatınızın en kıymetli dostu mürşidinizdir. Neden? Çünkü o Allah'la sizin aranızda, sizin Allah'a bağlanmanızı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı sağlayan bir vasıtadır.

mürşit irşad edendir. Yani rüşte ulaştırandır. Raşid, reşid, mürşid, irşad hep aynı kökten gelen kelimelerdir. İrşadın birinci devresinde yedi kademede bir güzellik yaşanır. Yedi tane gök katı aşılır. Ve kişinin ruhu yedi tane gök katının yedincisinde yedi tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu irşad olmanın birincil sonucudur. İrşad olma müessesesi teslimleri içerir. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman ancak irşada memur ve mezun kılınırsınız. İlahi irade size hükmetmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bunları öğrenen, yaşayan, Allah tarafından bu güzellikler yaşatılan kişi için Rabbine karşı sonsuz bir minnettarlık oluşur. Ona minnet duyarsınız. Siz ona irşat makamına tayin edildiğiniz zaman ona hayran olanlardan birisi olursunuz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Sevmenin ötesi bir şeydir aşık olmak. Sonra da Allah'a hayran olursunuz. İşte Allah'a hayran olanlardan birisi var. Şu anda sizinle konuşuyor. Hayran olmak mutluluğun üst boyutudur. Allah'tan hoşlanmakla başlayan mutluluğunuz, severek, aşık olarak ve hayran olarak adım adım en üst seviyede mutluluğa götürür sizi. Bunların her birinde mutluluğun kademesi, sevgi kademelerinin artışına paralel olarak artar. Mutlu olanlar sevenlerdir. Mutlu olanlar sevdikleri için sevilenlerdir. Evet, Allah-u Teala herkesi sever. Ama bu sevgisinde Allah'ın size karşı vereceği mükafat sistemi içindeki tavrı sizin yaptıklarınıza bağlıdır. Başlangıçta birebir olan yaptığınız şeylere karşı Allah'tan aldığınız mükafatlar, mürşidinize tabi olduğunuz zaman bire yüze çıkar. Sonra bu muhtevada ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur.
ulaştığınız zaman bu muhtevada kazancınız artacaktır. Allah için kazandığınız dereceler fena, feka, züht, muhsinler, ullelbab, ihlas ve salah kademelerinde 7 kademede artacaktır, artacaktır, artacaktır. Ve 7 kademede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar çoğalan bir dizaynı geçireceksiniz.

Bir insan günah işlediği zaman bir derecelik günahına karşılık amel defterine bir derece yazılır. Tüm günahlar için bu böyledir. Kaç derecelik günah işlemişse o kadar yazılır. Ama bir sevap işlerseniz size onun 10 katını verir Allah Teala. Normal standartlarda herkes için ölçü budur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen 100 katını almaya başlar. Mürşide tabiyet bunun 200 katı çıkmasını ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması 300 katı çıkmasını ifade eder. Fizik vücudun teslimi 400, nefsinizin teslimi 500, irşad olmak 600, salâh makamına gelmek 1'e 700 derecat kazanmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, tüm güzellikler sizin için Allah Teala tarafından gerçekleştirilmiş. Allah Teala her şeyi en güzel ölçülerde dizayn etmiş. Sadece size olan o eşsiz sevgisi sebebiyle sizi korur. Sizi mutlu eder. Liyakatle mutluluk arasında son derece kesin bir ilişki vardır. Bir başka ifadeyle neye layıksanız onun mükafatını alırsınız. Gene neye layıksanız onun mücazatıyla karşı karşıya kalırsınız. Bir insan başkasına bir kötülük ettiği zaman derecat kaybedici bir olay yaşamıştır. Suçunun mahiyetine göre derecat kaybedecektir. Eğer devreye kul hakkı girmişse daha ağır bir derecat kaybı söz konusudur. Başkalarına yaptığınız her iyi davranış, Allah'a yaptığınız her ibadet sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Derecat kazanan insan, derecat kazandığı sürece mutludur. Kaldı ki size üçüncü kat cenneti sağlayacak olan ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve ehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim diyor? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu istikamette geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece bir dilek, dilemek. Neyi dilersek onu sağlıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala. Her şeyin en güzel ölçülerde tahakkuk etmesi söz konusu. Allah Teala sizleri
insan olarak yaratmış. Muhterem izleyenler, dinleyenler, sizler insan olarak yani kainatın en üstün varlıkları olarak, Allah'a en yakın mahlukatı olarak halk edildiniz, yaratıldınız. Ve Allah-u Teala size bu Allah'a en yakın olan olmak vasfını size ruhundan üfürmekle sağladı. Sadece insan, sadece siz bu vasfa, bu şerefe layık kılındınız. İnsandan başka hiçbir varlığa Allah-u Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir. Biz diyor onun içine onu topraktan halk ettik. Salsaline de verilen, organik hale dönüşebilen bir topraktan onu halk ettik, yarattık. Ona şekil verdik. Ona hayat verdik. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha ve ona üfürdüm. Fihi, onun içine. Fi, içine, hi, onun içine üfürdüm. Min, dendaneki, ruhihi, benim ruhum. Ona, benim kendi ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir Allah'a yaklaşsanız, bir ona dost olsanız dünyada verilen bu gezegendeki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. 7-8 aylık bir süre bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olursunuz. Bu güzellikleri yaşamaktan büyük bir huzur, büyük bir saadet sizin yaşayacağınız şeydir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için yaşamak varken, Allah için olmak varken ve bu mutluluğu gönül dolusu yaşamak söz konusuyken neden insanlar acaba Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü iblis evvela Musevilere unutturmuş Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiiyeti, böylece ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ve irşada memur ve mezun kılınmayı hepsini unutturmuş. Bunlar her ne kadar İslam'ın 7 safhası diye geçerse de terminolojide aslında Tevrat'ta da 7 safha ve 4 teslim var ve Hazreti Musa'ya tabi olanların hepsinin bu 7 safha ve 4 teslimi yaşadıkları kesinlikle yer almış. İncil'de de 7 safha 4 teslim var. Hazreti İsa'ya tabi olanların bu hedeflere ulaştığını yazıyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de de 7 safha ve 4 teslim var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştığı ifadesiyle Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için bir şeye tabiyeti ve o kişinin ruhunu
Allah'ın kendi zatını ulaştırmasını Allah garanti ediyor. Bundan sonraki dik yokuş, gene Allah'ın yardımı gelecektir kişinin yardım talebi üzerine. Ama kişinin kendi gayretiyle tahakkuk eder. Kişi Allah'a dua ederse, "Ya Rabbi, bana yardım ettin, ben sana ulaşmayı diledim, zikrimi arttırdım ve hamdolsun ki ruhum sana ulaştı. Şimdi bu dik yokuş olan fizik vücudun teslimini aşmayı da nasip kıl bana. Biliyorum ki bugün de 18 saatlik zikri gerektiriyor. Dik yokuş bu demek. Ama ben bunu gerçekleştirmek istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer sen dilersen benim de fizik vücudumu sana teslim etmemi uygun görürsen mutlaka bana yardım edersin. Onu çok kesin olarak biliyorum Yüce Allah'ım. Öyleyse bak, bütün kalbimle ben sana fizik vücudumu teslim etmeyi diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, eğer gerçekten diliyorsam, ben öyle olduğunu düşünüyorum, dilediğimi düşünüyorum, ne olur eğer bu sadece bir zansa, henüz ulaşmayı dilemediysem, bana evvela senin sana gerçekten ulaşmayı dilememi temin et. Sen benim sahibimsin. Dilersen bunu yaparsın. Ne olur beni layık kıl Yüce Allah'ım. Bu naciz kuluna yardım et. Bunca ermiş evliyan bir tek dilekle sana ulaşmışlar. Sen bunu üzerime farz kılmışsın. Allah'a ulaşmayı dile diyorsun. Bir farz emir. Münibine ileyhi ve kânû yettekûn diyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Ve enîbü ilâ rabbikum ve eslimû lehû. Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Bu teslim, ruhuna teslim et. 22. basamak, fizik vücudunu teslim et. 25. basamak, nefsini teslim et. 27. basamak, iradeni teslim et. 28. basamak, 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da bunca insan yeryüzünde yaşıyor, bu güzelliklerin hiçbir açıdan farkına bile varamadan bir ömür tüketiyorlar. Bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayarak bir gün ölüp gidiyorlar. Ancak öldükleri zaman hakikati öğreniyorlar. Ne kadar büyük hata işlediklerinin farkına varıyorlar. O zaman Allah-u Teala'ya yalvarmanın bini bir para. Bizi tekrar dünyaya gönder. Bak, senin için neler yaptığımızı gör. Ey Allah'ım, ne olur bizi tekrar geri gönder. Böyle söyleyecek hepsi Allah-u Teala'ya. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman böyle söylemeleri bir fayda ifade etmez onlara. Hayattayken bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz hepimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması temel dileğimizdir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Eûzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Ezeli konumuz ve ebedi konumuz. Mutluluk. Evvela şunu hatırlamalısınız. Siz bir numarasınız. Çünkü insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir şey olarak yaratılabilirdiniz. Bir ağaç, bir balık, bir kuş veya herhangi bir varlık. Ama öyle yaratılmadınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse biliniz ki şu kainattaki bütün mahlukatın içerisinde en kıymetli olan, en üst seviyeyi temsil eden sizlersiniz. Buyuruyor ki Allah Teala, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine amade kıldık diyor. Musahhar kıldık, amade kıldık diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi. Eğer Allah Teala başka bir varlığı, insanı değil de mesela cinleri daha üstün olarak yaratsaydı, melekleri daha üstün olarak yaratsaydı, diyecekti ki, bu dünyada insanları indirdiği kitabına, sizleri de meleklerimiz için yarattık. Sizleri de cinlerimiz için yarattık. Hayır, öyle demiyor. Bizden başka yarattığı her şeyi bizlerin emrine musahhar kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Süleyman'ı hatırlayın. İnsanlardan bir ordusu vardı. Cinlerden bir ordusu vardı. Şeytanları da kontrolü altına almıştı. Şeytanlar da onun için çalışıyorlardı. Öyleyse Hazreti Süleyman bir insandı. Ama kuşların da onun emrinde olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Öyleyse en üstün olan sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar Allah-u Teala'ya çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki şu kainatta mevcut dizaynın en üstün örnekleri bizleriz, insanlar. Sadece insan, başka hiçbir mahlukatta olmayan, hiçbir mahlukta olmayan bir emanet taşıyor ruh. Şu anda beni dinleyenlerin çoğu bu emaneti taşımıyor. Çünkü çoktan emanet Allah'a doğru yola çıktı. Büyük kısmınız da hamdolsun ki emaneti sahibine tevdi ettiniz. Ne diyordu Nisan suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetin birincisi ruhunuzdur. Allah'a ait bir emanet. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan
gördük diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhumdan üfürdüm. Allah'a ait bir ruh biz insanlarda. Ve ruh onun sahibi olan Allah'a geri dönmek mecburiyetinde 12 defa üzerimize farz kılmış Allah Teala. Allah'a yönelmeyi ve Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah sizi bekliyor. Emanetinizi Allah'a iade etmenizi istiyor. Öyleyse böyle bir muhtevada biz insanlar mecbur muyuz ruhumuzu Allah'a geri göndermeye, emaneti sahibine iade etmeye? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa biz bütün insanlar onu yapmaya mecburuz. Bunlardan hayati olanlar var, olmayanlar var. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz benim ayetlerimden gafilsiniz. Dilemezseniz küfürdesiniz. Dilemezseniz dalalettesiniz. Dilemezseniz hüsrandasınız. Dilemezseniz fıstasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Halik'tir, yaratan. Biz insanlarsa hepimiz sadece mahlukuz. Yaratılanlar. Ve yaratılanlar yaratanın emrinde hayat kazanmışlardır. Onları hayata getiren Allah'tır. Onlara hayat veren, onları dizayn eden Allah'tır. Ne kadar muhteşem bir dengeler sistemiyle hayattasınız sevgili kardeşlerim. Her biriniz bir kainatı temsil ediyorsunuz. Kainat da tam sizin vücudunuz şeklinde yaratıldı. Ve Allah'ın en çok değer verdiği mahlukusunuz. En çok sevdiği, üzerine titrediği, en çok değer verdiği mahluku Allah-u Teala'nın insandır. Yani sizlersiniz. En çok sevilen de. Öyleyse sevgi, liyakatin bedelidir. Sevgili kardeşlerim, sevgiye ne kadar layık olursanız, o kadar sevilirsiniz Allah-u Teala tarafından. Allah'ı ne kadar severseniz, o kadar sevilirsiniz. Sevgi, fedakarlıkla ölçülür. Ben Allah'ı çok seviyorum, diyor birisi. Ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Çok memnun oldum Allah'ı çok sevdiğin için. Peki ne kadar zikrediyorsun? 15 dakika. O zaman diyeceksiniz siz Allah'ı hiç sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı o kadar oranda seviyorsunuz. Eğer 24 saatlik bir zaman parçasında 2,5 saat Allah'ı zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. 12 saat zikrediyorsanız, %50 seviyorsunuz. 18 saat zikrediyorsanız, %75 seviyorsunuz. Ne zaman ki daimi zikre ulaştınız, işte o zaman Allah'ı en çok sevenlerin arasına girdiniz. Onlar da kendi aralarında sınıflara ayrılırlar. Ulu'l-Albab makamı, İhlas makamı, Salah makamının ilk 4 basamağı,
Ve beşinci masa var. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Allah, hiç unutmayın, sizi çok seviyor. Mutlaka sizin sevginiz onun karşısında Everest dağıyla bir insanın mukayesesi gibidir. Sizin Allah'ı sevdiğinizin binlerce, on binlerce katı Allah sizi sever. Siz o sevginizi iki katına çıkardınız, Allah sizi bin kat seviyorsa 2000 kat sevmeye başlar. Karşılıklı bir oran içerisinde, bir sevgi halesi içerisinde hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Eğer hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Şu dünyada neyle meşgul olursanız olun, dünyanın neyi sizi tatmin ediyorsa onların hepsinin sahibi olsanız da mutlu olamazsınız. Tatmin olmak, mutlu olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. İnsan var, kumarla tatmin olur. İnsan var, hırsızlıkla tatmin olur. İnsan var, öldürerek mutmain olur. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ı severek mutmain olmalısınız. Allah Teala diyor ki: Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulubu.

Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Ellezine tatme innül kulubu diyor Allah Teala. Onların kalpleri ellezine amenu ve tatme innül kulubu, onlar amin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Ela bi zikrillahi tatme innül kulubu. Biliniz ki sadece Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Öyleyse şu zikir dediğimiz nedir? Mutluluğun anahtarıdır. Bir gemi yola çıkacak sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gemi iskeleden yola çıkacak. 7 tane liman geçeceksiniz yukarıya doğru. Allah'a ulaşmayı dilemek kaptanın seyir emri vermesidir. Gemi iskeleden halatları çözüp yola çıkar. Ruh Allah'a doğru henüz yola çıkmamıştır. Ama sizin Allah ile alakalı olan mutluluk geminiz yola çıkmıştır. Birinci kat cenneti kazandınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz başka bir insana benzemiyorsunuz artık. Siz o noktada tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başardınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu konu için yeterli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kendisini kurtarır ve Allah'ın kulu olur. Tağutun dostu olmaktan kendisini kurtarır, Allah'ın dostu olur. İşte amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Bakınız Yunus suresinin 53. ayet-i kerimesi ne söylüyor? 63. ayet-i kerimesi, affedersiniz. Diyor ki ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahireti. 64. ayet-i kerime. Onlar için dünya hayatında da cennet hayatında da mutluluk vardır. Amin oldunuz mu? Cennetin birinci kat mutluluğunu mutlaka yakaladınız. Ama 7 tane amin olma kademesi var. Kur'an-ı Kerim'de birincisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Temel handikapı aştınız. Ya cehennem ya cennet, ya Allah'a ulaşmayı dilememek ya da dilemek. Dilemeyen cehennemden kurtulması mümkün olmayan biridir. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz adına sevgili kardeşlerim? O zaman mutluluk iki ayrı cepheden oluşur. Birinci cephesi cennet saadeti, ikinci cephesi dünya saadeti. Cennet saadeti hemen elde edilir, kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir. Ama bu dünyada yaşanır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennet sizin. Cehennemden paçayı kurtardınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne oldunuz? Şeytanın dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. O zaman Yunus suresinin sadece 63. ayet kelimesini değil, 62, 63 ve 64. ayetleri okuyalım. Allah Teala buyuruyor ki ela, yanlış. Başka bir ayet geldiği için aklıma yanlış dedim. Ela inne evliya Allahu
la hafün aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Evliya olmak ne demek biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci seviye evliyasınız. İrşat makamına ulaştınız. İkinci seviyedesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü seviyedesiniz. Fizik vücudunuzu teslim ettiniz. Dördüncü seviye. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci seviye. İrşada ulaştınız. Altıncı seviye. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İrşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci ve en üst seviye. Yedi tane amini olma kademesi, yedi tane takva kademesi, yedi tane teslim kademesi, yedi tane sırat-ı müstakim kademesi, hep yedişerli kademeler. Bu yedi kademe yedi kat cenneti ifade eder. Bu yedi kademenin ikincisinden sonra dünya saadeti başlar. İkinci kademeye kadar dünya saadetiniz başkalarından farklı değil. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, mutluluk deyince neyi kastettiğimiz, neyi kastediyoruz? Kimdir mutlu insan? Size soruyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, size bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Özellikle bize hafif tertip kızanlar, tabii mutluyum diyecek. Sen de kim oluyorsun ki bana mutluluğu soruyorsun? Biz Allah'ın dostuyuz. Mutluluğunuzu sormak üzere vazifeli kıldığı kişiyiz. Bilmem anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın, ne cennet saadetinin, ne dünya saadetinin sahibi olamazsınız. Olamazsınız, olamazsınız. Size din öğreten kimlerse onların bütün öğretilerini çıkarın bizim karşımıza, hepsini birer birer çürütelim. İşte size açık ve kesin bir teminat, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı istemiyorsanız, o zaman dünyadaki herkes bir araya gelse sizi hiç kimse Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Ve cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse çok zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek Allah Teala sizden çok zor bir şey mi istiyor? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Neden? Bu söylediklerimizi başka bir yerde görmediğiniz için, okumadığınız için, insanlar Kur'an-ı Kerim'i unuttuğu için, "A benim sevgili canlarım, neden bize düşman olursunuz? Biz sizin dostunuzuz, can dostunuzuz. Allah'ın sizin mutluluğunuz için görevlendirdiği kişi o biziz. Hala bize çok kızanların olduğunu görüyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum. Sizin bilgisayarlarda bizim aleyhimize yazdığınız şeyleri kardeşlerimiz okuyup bize haber veriyorlar. Biz çok üzülüyoruz.
bunu tahmin edemezsiniz ne kadar çok üzüldüğümüzü. Sizin söylediklerinizden kendimizin üzerine pay alıp da etkilendiğimiz için mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Orası bizi hiç etkilemiyor. Ama Osmanlı'dan geriye ne kaldığının o hazin tablosu var ya, işte o bizi ta buradan, ta yüreğimizden yaralıyor. Neler kaybetmişiz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O cihan imparatorluğunun cihan şumul olduğu devrede onlar bizim size anlattığımız, yaşamanızı istediğimiz her şeyi sadece bilmiyorlardı, yaşıyorlardı. Allah'ın 7 kademesini de yaşıyorlardı. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Düşünün sevgili kardeşlerim. Bir ordu düşünün. Hepsi tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu denge hiç bozulmamıştır. Acemi oğlan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atan herkes mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen ve mutlaka tabiiyetini gerçekleştiren birisi olmalıdır. Başka türlüsü yok. Esnafın yanına ister usta olsun o kişi, ister ticaret erbabı olsun, çırak olarak giren her delikanlı mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek zorundaydı ve mutlaka tabiiyeti şarttı. Yalan söylemezlerdi. Kur'an onlar için mutlak bir hakimdi. İnsanların söylediklerine değil, Kur'an'a bakarlardı. Hakimler okullardan mezun olup da vasıfları ne olursa olsun hakimlik yapabilecek olan insanlar değildiler. Kadı sıfatına sahip olan, yani bugünkü tabirle yargıç dediğimiz kişilerin hepsi hikmet sahibiydi. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bunun manası bütün kararlarını Allah'tan sorarak verirlerdi. Kur'an'a tam uygun kararlar. Adaletsizlik mümkün değildi. Dava süresi bir gündü. Aynı gün dava dinlenir, şahitler dinlenir ve mutlaka karar verilirdi. Adaletin en kesin dizaynının olduğu bir Osmanlı. Osmanlı nizamı alemdi. Aleme nizam veriyordu Osmanlı. Osmanlı bu sebeple aleme nizam veriyordu. Vasıflı insanlardan oluşan bir esnaf, bir ordu, bir ilmiye sınıfı, bir halk. Bunların bir kısmı tamamen tasavvuf erbabıydı. Yani tasavvuf erbabı dememiz, birçoğunun zannettiği Kur'an'dan ayrı bir tasavvuf değil. Tasavvuf Kur'an'dır. Tasavvuf erbabı kimse gerçek tasavvufu bugün yaşayanlar, onlar unutulmuş olan Kur'an'ı yaşayanlardır. Çoğu bunun farkında bile değil. Tasavvufun hala Kur'an'dan farklı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte bizim hakkımızda çok şeyler yazıyorsunuz. Tamam, buyurun. Hay Allah razı olsun. Ama kendinizi Allah'ın katında ne kadar küçülttüğünüzün farkında mısınız? Ama Osmanlı'dan geriye bir çöplük kaldığını bizim şu kalbimize hissettirdiğinizin farkında mısınız?
Neler kaybetmişsiniz, farkında mısınız? Onlar dini sadece bilmiyorlardı, yaşıyorlardı. Ama siz hem yaşamıyorsunuz, hem bilmiyorsunuz, hem de öğretini suçluyorsunuz. Üç ayrı cepheden de sorumlusunuz. Bu sizi bugün alakadar etmeyebilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün öleceksiniz. O zaman Kur'an'ın o ölünce neler yaptığını, insanların gördüğünüz ayetlerini hatırlayacaksınız. Bize bunları söylemişler de diyeceksiniz. Onlar diyorlardı ki, ah keşke falancayı dost edinmeseydim. Ah keşke Resul'ün sözlerine dikkat etseydim de tabi olsaydım. Ah keşke hakikatleri bana söyleyenleri can kulağıyla dinleyip ben de onun gereğini yerine getirseydim. Onlar öldüler. Asırlarca evvel sahabe gibi yaşadılar. 400 yıl. 1299, 1699, 400 yıl sahabe gibi yaşadılar. Sonra öldüler. Mekanları cennet olacak. Peki ya sevgili kardeşlerim, hiçbir inceleme gereğini duymadan, üzülmeden, sıkılmadan insanlara saldırma gereğini duyan sizler neye dayanarak yapıyorsunuz bunu, farkında mısınız? Her söylediğiniz sözün yanlış olduğunu size ispat ediyoruz. Ve bu sizin sadece öfkenizi arttırıyor. Yanlış değil mi? İşte beni üzen Osmanlı'nın mirasının ne kadar ayaklar altında kaldığı, ne kadar zelil bir hale düştüğü, köprülerin altından ne kadar çok sular geçtiği ve İslam aleminin bu çöküntüsünün arkasında bu ilimsizliğin yattığı, bunları idrak etmek sevgili kardeşlerim, siz bizim yerimizde olsaydınız üzülmez miydiniz? Allah'ın sizin kurtuluşunuz için ortaya koyduğu her şeyi unutmuşsunuz. Kurtuluşunuzun mümkün olmadığı bir ortamda bizi vazifelendiriyor Allah Teala. Ve size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve siz bize Allah'ın bu emrini yerine getirdiğimiz için öfkeleniyorsunuz. Tamam, öfkelenin. Öfkeniz bizi alakadar etmiyor. Yani siz öfkeleniyorsunuz diye biz size kızmayız. Kızamayız. Üstelik sizin yaptığınız suçlar Allah'la sizin arasındaki bir hesaplaşmayı icap ettirir. Biz onun dışındayız. Bütün bunların arkasında söylediğiniz sözler bizi yaralamaz. Ama şu Osmanlı'nın mirası var ya, orası buraya dokunuyor sevgili kardeşlerim. Buraya. Osmanlı'dan geriye bir harabe kalmış. Farkında mısınız? Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey ayaklarınızın altında, elinizi uzatsanız yakalayabileceğiniz kadar size yakın bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yolculuk başlayacak.
gemi iskeleden ayrılacak. Hedefi belli. Birinci, ulaştığınız yerde irşat makamına ulaşacaksınız. 14. basamak. Allah'a ulaşmayı dileyerek yola çıktınız. Gemi limandan ancak o zaman ayrılır. Ondan evvel iskeledesiniz. Hiçbir yere gidemezsiniz. İskelede kalanların da hepsi cehenneme gidecek olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Biliyorum şimdi atıp tutanlar diyecekler ki yahu bize hiç kimse bunları anlatmadı. Elbette anlatmadı. Zaten onun için bizi anlamıyorsunuz. Siz Kur'an'ı unutmuşsunuz. Biziz o kişi. Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı unuttu diyen kişi. O biziz. Benim zavallı kardeşlerim. Kendinize ne kadar zulmettiğinizin farkında mısınız?

zannediyorsunuz? Öyleyse yol yakınken sözümüzü dinleyin. Kim size bizim söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorsa ona söyleyin, ispat etsin. Her şehirde konferans vereceğiz. Böyle söyleyen birileri varsa, sizlerden her kim öyleyseniz, konferans günü gelin, orada bize sorun, biz size yanınıza Kur'an da getirin. Biz size cevap verelim, siz de oradan tetkik edin bakalım. Sözlerimiz doğru mu, yanlış mı? Kendinize zulmettiğinizin farkında mısınız? Sizin sözleriniz sevgili kardeşlerim, yani bizim karşımızda olanlar, sizlere sesleniyorum. Sizin sözleriniz bizi üzmez, bizi yaralamaz. Ama vasfınıza üzülürüz. Anlamıyorsunuz tabii ne söylediğimi. Osmanlılığımıza üzülürüz. Sizler tarafından temsil ediliyor diye Osmanlılık. Onun için bu millete yazık oluyor. Onun için İslam'a yazık oluyor. Hepiniz Allah'ı unutmuşsunuz. Bu sınıfta olanlara sesleniyorum. Şeytan halinize bakıp kıs kıs gülüyor. Allah'ın dostu olması lazım gelenler, Allah'ın dostlarına karşı. Hala kendinize yazık etmediğinizden emin misiniz sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğimiz şey nedir? Gelin beraber bir bakalım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bittiği yerde başlayan bir vetire. Mutluluk kavganın bittiği yerde başlar. Bir sulh ve sükun halidir. Sulh olmak, kavgayı bitirmek, sulh içinde, sükun içinde yaşamak. Dünya saadetinden bahsediyoruz. Size gelin söylediğimizi yapın da mutlu olun dediğimiz zaman birçoğunuzdan bir cevap alıyoruz. Ya kardeşim ben zaten mutluyum diyor. Peki en yakınınız öldüğü zaman üzülür müsünüz? Kendinize bu suali sorun ve cevap verin. Eğer mutlu olsaydınız Allah-u Teala o ölen kişiyle sizi daha o gece buluştururdu. Onun ölmediğini görürdünüz. Onunla beraber o gece sabaha kadar beraber olurdunuz. Ve sadece fizik vücudun sureta ölmüş olduğunu anlardınız. Neden öyle? Çünkü kıyamet günü bir saatlik falan bir ayrılıktan sonra tekrar dünyaya geldiğini zanneden birisi olacaksınız. Aradan ne kadar sene geçerse geçsin, size göre bir saatlik bir uykunun sonunda uyanmış birisi var sadece. Nefsiniz yaşamaya zaten devam ediyor. Fizik vücudunuz da o gün yarım saatlik bir ayrıldıktan sonra tekrar canlanmış olacak. Ne kaldı geriye sevgili kardeşlerim? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir dedik. Dünya mutluluğunun tarifi. İkinci vasıf, üç aleminizde birden sulh ve sükun hali. İç dünyanızda sulh ve sükun hali, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. İkincisi, dış dünyanızda sulh ve sükun hali, başka insanlarla aranızdaki kavganın bitmesi.

üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükun. Hem emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz, hem de yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmamanız. Bitti. Bunlar var mı? Bunlar varsa siz mutlu bir insansınız. Ama bunlar bedavadan elde edilen şeyler değildir. Geminin yola çıkması Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Birinci safha, üçüncü basamak. Birkaç dakikada yedinci basamağa ulaşırsınız. Yedi furkan alırsınız. Ve kiralarınız örtülür. Evet, sadece bir tek dilekle yetmez. O bir tek dileğin cevabı daha gelecek. 14. basamakta Allah-u Teala'nın size sevdirdiği bir irşat makamına ulaşırsınız. Mutlaka onu seversiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu kime ulaştırırsa, hangi müşte ulaştırırsa, hacet namazı kılınca gösterir ve sevdirir. Onu seversiniz. Tabi olursunuz. Kalbinize iman yazılır. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 14. basamak. İkinci safha. Hala Allah'ın garantisi altındasınız. Kim olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka 3. basamakta Allah-u Teala'ya ulaştıktan sonra, 14. basamakta mutlaka irşat makamına ulaşırsınız. 5-6 aylık bir hayatınız varsa, gerisi de mutlaka gelecektir. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Nefsinizdeki afetler %7 %7 azalarak yerlerine fazıllar %7 %7 yerleştikçe gök katlarınız, ruhunuz birer birer çıkar. 7. gök katının 7 alemine geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'a ermiş bir evliya olursunuz. Ruhunuz bir emanetti, o emaneti Allah'a teslim etmiş olursunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar sevgili kardeşlerim. Geminin iskeleden ayrılarak ikinci ve üçüncü limanlara uğraşması, birinci limandan yola çıkıyorsunuz. İkinci liman irşat makamına ulaşmanız, tabiyetiniz. Üçüncü liman ruhunuzun Allah'a ulaşması ve teslimi. 22. basamak, Allah-u Teala buraya kadar diyor. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine mutlaka ulaştırır diyor Allah-u Teala. Ulaştırıyor. Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Makam sahibi bir evliyasınız artık. Ondan evvel makam sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız, Allah'ın dostusunuz. Ama makam sahibi değilsiniz. Üçüncü basamakta Allah'ın dostu olursunuz. Yirmi birinci basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Ve Allah-u Teala onları kendisine ulaştırır sözünün karşılığını öder size. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne elde ettiniz? Dilediğiniz anda birinci kat cennet sizin. İrşat makamına ulaştınız, tabiyetiniz anından itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve garanti altındasınız. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişseniz, mutlak olarak bunlar gerçekleşir sizde. 5-6 aylık bir ömür bu konu için yeterlidir.
33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşmıştır. Devam edin zikrinize. 47 bine mutlaka ulaşmaya çalışın. Onu da hep devam ettirin. Her şey çok daha güzel olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'a tevekkül ederseniz, Allah Kur'an-ı Kerim'de söz verdiği için, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Ama gene sözü var, eğer Allah'a vekil tayin edersem ve inanırsam ki Allah Teala fizik vücudumu da kendisine teslim alır, o zaman bilin ki fizik vücudunuzu da Allah teslim alır sizin. Oraya ulaştıktan sonra yakin hasıl ederek inanırsanız ki daimi zikre de Allah Teala sizi ulaştırır ve nefsinizi de Allah teslim edersiniz. Gene iradeniz külli irade tarafı, ilahi irade tarafından, Allah'ın iradesi tarafından kontrol altına alınır. Çünkü Allah'a vekil tayin ettiniz. Nefsinizi de Allah teslim olur. Sonra irşada ulaştırır Allah Teala size. Hep bir inancın çevresi içerisinde, çerçevesi içinde gerçekleşir bunlar. Daimi zikrin 18 mertebe nefsinizin kalbinin müzeyyen olması noktasında irşada ulaşırsınız. 19. mertebede ise son tesliminiz gerçekleşir. İradenizin Allah'a teslimi. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamının sahibi yapar. Masal gibi değil mi? Kur'an'ı unutmakla neler kaybettiğinizi bir bilseniz sevgili kardeşlerim. O zaman sözlerimiz sizin için değerli olurdu. Belki bir gün anlayacaksınız bizim sadece sizler için yaşadığımızı. Sözlerinizin, davranışlarınızın bizi üzmediğini, hiçbir zaman bizim düşmanımız olarak bizim tarafımızdan vasıflandırılmayacağınızı, sadece iki seçeneğiniz olduğunu, Allah'ın dostu olmak veya şeytanın dostu olmak, şeytanın dostu olmayı tercih ettiğinizi, acı acı öldüğünüz zaman hatırlayacaksınız. Neden sorabilir miyiz sevgili kardeşlerim? Neden bu dünyada değil de öldükten sonra? Sadece bir tek ayet, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Bakın ne kadar büyük bir hakikati söylüyor. Diyor ki Allah Teala vellezî neştene bu tagute en yabuduha ve enâbu ilallâhi lehumil büşrâ febeşir ibadî. Onlar taguta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne diyor ayet-i kerime bize? Şeytanın dostuymuşlar. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. İnsan ve cin şeytanların, tagutun dostuyken sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın dostu olmuşlar. Hem dünya müjdesinin hem de cennet müjdesinin sahibi olmuşlar. Neden? Çünkü Allah Teala 22. basamağa kadar garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Hayır, siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak.
Sizin yapacağınız şey sadece çeşmeden su içmek gibi basit bir şey. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi anladınız mı Allah Teala'nın size ne kadar çok sevdiğini, hiçbirinizden vazgeçmek istemediğini, hiçbirinizi teslime, şeytana teslime, gönlünün razı olmadığını şimdi anladınız mı? Yoksa hala anlamadınız mı? Sahabe de sizin gibiydi başlangıçta. Herkes başlangıçta şeytanın kuludur ve şeytanın dostudur. İnsan ve cin şeytanların dostudur. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ayet-i kerime çok net değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemeden sahabenin de tağutun dostu olduğu, Allah'a ulaşmayı dileyince kullarımız hitabına razı olduğu, kullarımız hitabına muhatap olduklarını, yani Allah'ın kulu vasfını kazandıklarını görüyoruz. Sadece o kadar mı? Hayır. Aynı zamanda şeytanın dostuyken, insan ve cin şeytanların dostuyken Allah'ın dostu olmuşlar. Bakınız, Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evvela mümin olamazsınız sevgili kardeşlerim. Amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Amin olan kişi kimdir? Küfürden kurtulmuş kişidir, mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a inanmanız sizi müminler zümresinin içine sokamaz. Mümin olamazsınız. Ayet-i kerimenin geri kalanı zaten söylüyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Kafirlere gelince birinci kısımda müminlerden bahsediyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani müminler, Allah onların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. Kafirlere gelince onlar ki kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Neymiş? Acaba sadece bu iki grup ayet-i kerime, bir Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, bir de Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi size hiçbir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, neden bizi Allah'tan sormuyorsunuz? Belki Allah Teala size bir şeyler gösterir. Ne kadar yanlış yaptığınızı o zaman görürsünüz. Unutmayın, siz bize kızabilirsiniz, düşman olabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Ama biz sizi gene severiz. Biz size düşman olamayız. Bu mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bir gün anlayacaksınız. İnşallah hayattayken anlarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ondan sonra Allah'a tevekkül edebilirseniz, yani Allah'a vekil tayin edebilirseniz, devam edebilirsiniz Allah'ın vekaletine. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim olacaktır. O gerçekleştirecektir. Siz gayretin sahibi olacaksınız sadece. Daha sonra da irşada ulaştıracak sizi. En sonra irşat makamına iradenizi de teslim alarak tayin edecek. Bu kadar çok güzelliği yaşadığınız zaman geriye dönüp düşüneceksiniz.
Ben diyeceksiniz vaktiyle ona düşmandım. O zaman kalbiniz kanayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Bir mutluluk sohbeti inşallah burada tamamlanıyor. Sonsuz mutluluklar, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Bu Kur'an'dan bahsetmek demektir. Reçete, o reçete. Mutluluk dizaynına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şeyin var olduğunu düşünmelisiniz. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de mutlaka sahibi olmanızı ister. Kur'an'ın bütün hükümleri buna göre dizayn edilmiştir. Mutlaka mutlu oluşunuz. Mutlaka mutluluk. Ne emretmiş Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Dilediniz, birinci kat cenneti elde ettiniz. Ne emretmiş? Bir olgunlaşma süreci geçiriyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra furkanlar veriliyor size. Allah'ın irşat makamını işitmeye, görmeye, idrak etmeye başlıyorsunuz. Sonra kalbinizin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Huşuya ulaşıyorsunuz. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. İrşat makamına ulaşıyorsunuz. İkinci aşama, tabiyet. İkinci kat cennet. Yedinci basamakta birinci kat cennete ulaşıyorsunuz. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa birkaç dakikada zaten ulaşıyorsunuz. Ve kısa bir süre sonra ikinci kat cennette sizin. Ve farz bu. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz kılmış Allah Teala tarafından. Niçin? Allah'ın cennetine ulaşacaksınız diye. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cennete girer mi? Kesinlikle. Mutlaka birinci kat cennet, cennetin ilk katı onlarındır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve tamamlayalım konunun ikinci bölümünü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Öyleyse Allah Teala hangi emri veriyor? Allah'a ulaşmayı dile ve cennetime gir diyor Allah Teala.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gireceği yer asla cehennem değildir. Allah Teala bunu farz emir olarak koyduğuna göre Kur'an-ı Kerim'ine. Hedefi ne? Hedefi hepinizi cennetine ulaştırmak. Peki inanılmayacak kadar kolay olan böyle bu kadar mı hepsi? Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah Teala da bizi mutlaka cennetine alacak. Böyle şey olmaz. Bunu söyleyen pek çok zavallı insan var. Hiç bu kadar basit bir sebeple Allah insanı cennetine alır mı diye bundan şüphelenen, imkansız böyle bir şey mümkün olmaz diyen tonla insan yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, en sevgili mahluku olan insan olarak yarattı ki sizi. Bu kadar basit bir sebepten sizi cennetine almaya hazır. İşte Kur'an'ın gerçeği bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki kim dilemezse onun gireceği yer muhakkak cehennemdir. İşte negatiften başlayalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnel lezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı muhakkak ki hiç şüphesiz ki dilemezler. Bize mülaki olmak gibi, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmak gibi bir niyetleri yoktur, bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafillerdir diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Her şey ince ince hesaplanmış. Neden onların gidecekleri yer ateştir demiyor da onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir? Çünkü ayetler hep birbirini tamamlayacak. Hep birbirini teyit edecek. Öyleyse cehenneme gidenlerin durumuna bakıyoruz. Müminin 102, müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından daha fazlaysa, onların girecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onların girecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimmiş bu insanlar? Sevap tartıları hafif gelenler, yani günahları ağır gelenler, günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üç unsurunu sayıyor Allah Teala üç ayet-i kerimede. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Onlar dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gidecekleri yer cehennemdir. Üç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Yani onlar hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse onlar için kazandıkları derecelerin fazla olması kaydıyla cennete girmek
hiçbir zaman mümkün değildir ama Allah'ın kanunu budur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu imkanı vermiyor Allah Teala o kişilere, Allah'a ulaşmayı dilememişse. Şimdi konunun can alacak asli unsurunu sizlere söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünyada 6 milyardan fazla insan yaşıyor. Şu anda bu insanlardan 5,5 milyardan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Gidecekleri yer cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Sizleri bu kadar çok seven Allah-u Teala, bir tek dileğinizle sizi cehennemden cennete almaya hazır olan Allah-u Teala'yı, insanlar kabul etmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldan fazla bir zamandan beri size bunları anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu yana yıkıla sizlere anlatıyoruz. Ey bu ülkenin insanları! Buna rağmen siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsanız eğer bu küfranı nimet değil midir? Allah Teala size daha ne yapsın ki? İstediği ne? İstediği serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi. Nasıl sizi serbest iradeniz cehenneme götürecekse, gene o serbest iradeniz Allah'ın cennetine de sizi götürmeye ehildir. Öyleyse irade deyip geçmeyin. Sizin cüz'i iradeniz, Allah'ın ilahi iradesi ve kainatta her zerreyi kontrolü altında tutan sünnetullahı, yani kainatın sonsuz ilahi kompütür sistemi, ilahi bilgisayarı, ayrı ayrı iradelerdir. Size verilen cüz'i irade, sizi cehenneme atabilecek olan tek sebep sizin cüz'i iradenizdir. Sizin dışınızdaki hiç kimse sizi cehenneme atamaz. Hiç kimsenin size yaptığı şey ne olursa olsun, hiç kimsenin sizin için yaptığı hiçbir şey sizin cehenneme girmenize sebebiyet veremez. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın ilahi iradesinin de üzerinizde vücuda getireceği olayın mahiyeti ne olursa olsun, eğer müsebbipsiz değilseniz derecat kaybedemezsiniz. Allah-u Teala size ne yaparsa yapsın, derecat kaybedemezsiniz. Derecat kaybedebilen tek faktör sizin iradeniz. Ya iradenizi Allah'ın emrettiği istikamette kullanacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ı aldatamazsınız. Dilediğiniz an kalbinizdeki bu talebi Allah-u Teala işitir. Bir, bilir. İki, görür. Üç, aynı anda. Hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum kurtuluşu seçecek mi? Onu mutlu etmek istiyor musunuz? Allah'ın sizden memnun olmasını, Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Kendinizi kurtaracaksınız. Serbest iradenizi Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda söz sahibi kılacaksınız. Daha kısa bir ifade kullanalım. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan kalbinizden bir dilek. Bu sizin serbest iradeniz. Başka birinin sizin için bunu dilemesi bir şey ifade etmez. Kendinizi bunu diliyor zannetmeniz de bir şey ifade etmez. Mutlaka serbest iradenizle, cüz'i iradenizle size Allah'ın külli iradeden
sizin hissenize düşen, size verdiği cüz'i irade, onun bir parçası olan irade, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Eğer dilemezse, o kişinin kurtuluşu, cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Aynı irade, eğer dilerse, yani sizin cüz'i iradeniz, o kişinin de cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ne yapmış adam? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yapmış adam? 100 tane adam öldürmüş. İkisi de cehenneme gidecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın emrine isyan etmiştir. Bu kadar kolay bir sebeple Allah Teala bütün insanları cennetine almaya hazır olduğunu işte bizim ağzımızdan size 25 yıldır duyuruyor. Hep Hazreti Nuh'un Allah'a söylediği sözler geliyor aklıma sevgili kardeşlerim. Bunca yıldır ben onlara amini olmayı öğütledim diyor. 20 yıl, belki 30 yıl. Ve sana firar edenlerin sayısı sadece birkaç tane oldu diyor. Allah'a firar edenlerin sayısı birkaç tane oldu diyor. Sayısı çok olmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne kadar nankör mahluklarız. Allah Teala bizim serbest irademizle yapacağımız bir tek dileği bizi cennetine almak için milyarlarca sene o cennetinde barındırmak için, sonsuza kadar orada barındırmak için yeterli sebep sayıyor. Bir tek dilek. Ve insanların %90'dan fazlası dilemiyorlar. Bu ne inat? Bu ne cüret? Ne zannediyorlar yani insanlar? Onlara Allah Teala özel bir çözüm mü getirecek zannediyorlar? Daha ne getirsin? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey istemiyor sizden. Diyor ki, bana sadece ulaşmayı dileyin. İradenizi, şu serbest iradenizi, cüz'i iradenizi bana ulaşmayı dilemek istikametinde bir defacık kullanın diyor. Bütün istediğim bu kadar diyor sizden. Sizi 3. kat cennete ulaştırayım. Dilediğiniz an 1. kat cennete ulaştınız. Dilediğiniz anda hak ettiniz 1. kat cenneti. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle 2. kat cenneti elde ettiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı anda 3. kat cenneti hak ettiniz. Ne yaptınız? 1. kat cennet için sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra ne oldu? Sonra sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılacak olan Allah'ın yardımları gelmeye başladı. Ne oldu? Namazı sevmeye başladınız. Ne oldu? Orucu sevmeye başladınız. Ne oldu? Zikri sevmeye başladınız. Mürşidinizi sevmeye başladınız. Ama daha tabiyetiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennete kavuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz bir cennet ehlisiniz. Neden? Derhal Allah Teala harekete geçer. Yeter ki her zaman kalbinize bakan Allah Teala kalbinizdeki o Allah'a ulaşmayı dileme talebini görsün. Derhal harekete geçer. Derhal size 7 tane furkan vererek bütün günahlarınızı örter. Bütün günahlarınız örtülünce ne olur? Sevaplarınız günahlarınızı aşar. Çünkü günahlarınız 0 olmuştur. Hiç sevap işlememiş bir insan mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde.
bir tek derece sevabınız olsa günahlarınızın hepsini örteceği için mutlaka Allah'ın cennetine ehil olursunuz. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir işlem yapamadan, hiçbir ibadet yapamadan sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dalaletten kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Takva sahibi oldunuz. Allah'ın mümin oldunuz. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. İnsan bu kadar nankör bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten dilimizde tüy bitti. Şu insanların haline bakın. Hala adamlar bize düşman. Onların söylemediği şeyleri söylüyoruz diye. Hala bize düşman olan insanlar var. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz hayatımızı sizlerin kurtuluşuna adamışız. Diyoruz ki yahu kardeşim siz de bilmiyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim'i. O size din derslerini öğreten insanlar da bilmiyor. Ve bunu ispat ediyoruz gönderdiğimiz ihtarlarla, bütün din adamlarına gönderdiğimiz ihtarlarla ispat ediyoruz ki hiçbirisi bize hayır senin söylediğin gibi değil tarzında bir cevap kimse ulaştıramıyor. Ama büyük kısmı kibirlerinden hiç seslerini çıkarmıyorlar. Çıkarsalar o ayetlerle karşılarına çıkacağımızı biliyorlar. Ne kadar korkunç bir şey sevgili kardeşlerim. Allah'ın bu emri verdiği biz, bu ilmi nasip kıldığı biz, bu açıklamalarımıza rağmen insanların ne kadar az Allah'ın hedeflerine riayet ettiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Bize sahte peygamber mi denmedi? Şeytandan ilham alıyor mu denmedi? Deli mi denmedi? Tutuklanmadık mı? Hapse girmedik mi 90 gün tutuklu olarak? Beraat etmedik mi? Bütün bunları ne işimiz var bizim? Ne diye başımızı derde sokalım? Sizler için yaşıyoruz. Hala anlamıyor musunuz? Ve bu ne nankörlük? Bu açıklamaların ışığı altında aklı başında bir insanın bundan 14 asır evvel sahabe ne yaptıysa aynını yapıp Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekmez mi? Bize gerekmediğini ispat ediyor bu millet. Osmanlı'nın bugünkü temsilcileri, şu korkunç tabloya bakın sevgili kardeşlerim. Biz sizler için yaşıyoruz. Sizleri kurtarmak için varız. Anlamıyor musunuz? Ne menfaatimiz var bizim? Diyoruz ki sadece bir dileğinizle Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz. Ne kaybedersiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle? Bu ülkenin büyük kısmı hala ne söylediğimizi anlamıyor. Biz
size söylediğimiz bu sözler var ya, o sözlerin hiçbirisinde kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz. Size sadece Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hala anlamıyor musunuz? Size din öğretenler bunları bilmiyor. Hala anlamıyor musunuz? Bunca ihtardan sonra cilt oluyor neredeyse gönderdiklerimizin açıklamaları. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemiyor. Bir kısım din adamlarından olumlu cevaplar alıyoruz. Onlar söylüyorlar, bu kesbi bir işlev değildir diyorlar. Biliyoruz ki siz vehbi olarak Allah'ın bir lütfuna sahipsiniz. Yoksa kesbi bir şey olsaydı biz de bilirdik bunları. Bunları söyleyen insanlar, sevgili kardeşlerim, onlar da sizin aranızdan doğruya ulaşabilen çok sayıda insan değil. Din adamları arasından bir kısmı. Ama bunlar henüz azınlıkta da olsalar, bunlar cesaret sahipleri. Doğruyu, hakkı yerli yerine oturtanlar. Sevgili kardeşlerim, bize bir faydaları veya zararları yok. Biz Allah için yaşarız. Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. Biz meyvelerimizi veririz. İnsanlar bu meyvelerden faydalansa da, ağaçtan meyveleri alsalar da, almasalar da, bu ağaç meyve verecek ve hep taşlanacaktır.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki onu tanıdıkça evvela ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. En sonunda da hayran olacaksınız. Her şeyiniz onun olacak. Şu anda da aranızdan ne kadar az insan bizi anlıyor. Allah'ın söylediklerini tekrar ettiğimiz cihetle ne kadar az insan Allah'ı anlıyor. Hep Allah'ın dinini değiştirip didik didik eden o insanların o yalancı din öğretisi, insanları sadece cehenneme götürecek olan bir din öğretisi, şu anda ülkedeki bütün üniversitelerde öğretilen din öğretisi sizi sadece cehenneme götürebilir. Anlamıyor musunuz? Bu konunun vebali öğretim üyelerinin omuzlarındadır. Üniversitelerde bugün öğretilen din kültürü hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Bize soruyorlar, sen bir üniversite açmışsın, Allah'ın üniversitesi diyorsun. Hangi hakla Allah'ı karıştırıyorsun bu işin içine? Hı? Hangi hakla karıştırıyoruz acaba? O üniversiteyi açma emrini bize Allah verdi. Şu dünyadaki bütün üniversiteler var ya, din öğreten bütün üniversiteler. O üniversitelerinden hiçbirisi bir insanı Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Hepsinin müfredat programını teker teker inceledik. Hiçbirisinde İslam'ın 7 tane safhasından bahsedilmiyor. Kurtuluşun başlangıcından Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedilmiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ve onun sahibi olan Allah'ın olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sadece başka dinlerin var olduğunu zanneden Yahudiler, Hristiyanlar değil, İslam alemi de bütün değerlerini yitirmiş durumda. Allah'ın söyledikleri çoktan tarumar olmuş. Kur'an tiftik tiftik atılmış ve Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hüviyeti yerle bir edilmiş. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe İslam'ı yaşadıkları halde, sahabeye tabi olan tabi'in de İslam'ı yaşadığı halde, tabi'ine tabi olan tebe-i tabi'in de İslam'ı yaşadığı halde ve bugüne kadar gelen bizim de içinde bulunduğumuz bu küçük grup, biz de İslam'ı yaşadığımız halde dünyanın her tarafında insanların %90'dan fazlası Allah'ın kainattaki tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Nuh'un dinini, Hazreti Musa'nın dinini, Hazreti İsa'nın dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini, hepsi aynı dindir. Hiçbir farklılıkları yoktur. Nerede farklılık görüyorsanız bilin ki onu insanlar uydurmuştur. Tıpkı
bizlere bugün üniversitede öğretilen bu yanlış ve sahte din eğitimi gibi. Nasıl bir korkunç tırpan sevgili kardeşlerim, nasıl bir korkunç tırpan insanları kurtuluşa ulaştıracak olan Kur'an-ı Kerim'deki bütün hükümleri yok etmişse, sevgili kardeşlerim, birçok insan için bizim hayatımız korkunç sıkıntılar olarak görünür. Hapislere girmek, ülkeyi terk etmek, başka bir ülkede yaşamak zorunda kalmak. Öyle görünür, öyle değil mi? Ama dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz biz. Etrafımızdaki mutlu insanların arasındayız. Onlar kurtuluşu öğrendiler. Bu dünyada yaşayan nadir insanlardan. O insanlardan Hristiyanların arasında da var. O insanlardan Yahudilerin arasında da var. O insanlardan Budistlerin arasında da var. Brahmanların arasında da var. Yani kendi dinlerini yaşayan insanların arasında. Onların arasında yaşayan bu insanlar onların dinlerini yaşamıyorlar. Bizim yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, irşat makamına tabi olmakla olgunlaşan, ruhu Allah'a teslim etmekle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmekle oluşan, irşada ulaşmakla sondan bir evvelki noktaya vasıl olan ve iradeyi teslimle sonuca ulaşan kainatın tek dini. Dünya üzerinde bulunan 72 tür inanç biçiminin her birinin içinde küçük bir grup onlara Allah-u Teala'nın tayin ettiği bugünkü Resullerinin idaresi altında kainatın tek dinini yaşıyor. Bütün dünyada ne yazık ki %10'un çok altında küçük topluluklar. Kurtuluşa ulaşanlar, onu hak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün safhaları birer birer geçenler. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemekle görevlisiniz, geri kalanı sizin işiniz değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kendinize vekil tayin ettiniz. Cüz'i iradeniz Allah'ın iradesi, ilahi iradesiyle kontrolü altına alındı. Artık siz Allah'ın iradesine tabisiniz. Ve şeytan ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar artık sizin dostunuz değil, artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar akıllarını başlarına toplasalar ve Allah'a ulaşmayı dileseler, biliyor musunuz bu dünyanın bir gül bahçesi olacağını, bir cennet olacağını? Öyle bir dünya anlayışına doğru yürüyoruz. Bunun mimarı biz olarak tayin edildik. Gelecek günlerde değişik şeyler göreceksiniz. Dünyanın hiçbir devresinde çoğunluk Allah'ın güzelliklerini yaşamadılar. Ama son devrede yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanların çoğu.
İşte o devre asr-ı hidayet diyor Allah Teala. Ve o devre girmiş durumdayız. Şu anda insanlar nankör, şu anda insanlar suçlayıcı, şu anda insanlar cehaletlerinin tabii neticesi olarak mutsuzluklarının arkasındaki suçlunun kendileri olduğunu bilmeden başkalarını suçlamaya çalışıyorlar. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ediyorlar bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Her devrede hep aynı olay olmuş. Çok küçük bir azınlık.

Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle görünüyor? Demiyorum size sevgili kardeşlerim bu akşam. Bu akşam diyorum ki her şey öylesine güzel ki. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki birçok yanlışlığın anlaşmazlığın arkasından mutlu günler gelecek sevgili kardeşlerim. İnsanların birbirinin karşısında olmadığı, birbirinin kuyusunu kazmadığı, herkesin yanı başında kendisine yardım eden bir dost bulacağı bir toplum. Sizlerle biz can cana kalp kalbe bir toplum oluşturuyoruz. Bir büyük mutluluğu müştereken yaşayan ve bu mutluluğun içinde mest olan hamdolsun ki güzellikleri Allah-u Teala bize her zaman yaşatarak en güzele ulaştırdı bizleri o mest olmanın içinde. Bizi mest eden şey Allah'tır. Allah bizim sahibimiz. Mutluluğumuz varsa ondandır. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğu oluşturabilen, devamlı oluşturmak isteyen sadece şeytandır. Şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hiçbirinizin mutsuz olmasını istemez. Allah Teala hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Sadece onu şeytan ister. Hangi olay sizi üzmüşse o üzen olayın arkasında iblisi veya herhangi bir şeytanı var kabul edin muhakkak. İçinizdeki iki sesten hangisi size Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi söylüyorsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa, başka birinin kalbini kırmayı öğütlüyorsa, sizi o istikamette harekete geçiriyorsa, o zaman bilin ki burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Güzellikler sizin için, mutluluk sizin için. Allah'ın önerisi ve hedefi ve önünüze serdiği altın bir yol. Kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakim. Ve iblisin korkunç tuzakları. İblis her dinin her peygamberin var olduğu devrinin hemen arkasından tuzaklarını kurmaya başlar. Evvela o peygambere çok az kişi inanır. Kavim resulleri için de durum bundan farklı değildir. Bütün kavimlerde şu anda da resuller yaşamaktadır ve toplumun çok az bir kısmı bu resullere tabi olmaktadır. Her devirde böyle olmuştur. Sevgili kardeşlerim, her devirde insanların %90'dan fazlası hep cehennem yolunu seçmişlerdir. Seçim onların. Ama ya sizler sevgili kardeşlerim? Bizim etrafımızdakiler, siz güzide bir toplumsunuz. Topluluksunuz. Güzide bir toplumsunuz. Allah'ın seçkin, fedakar kulları. Allah Teala hepinizi en büyük mutluluklara ulaştırmak üzere sizleri yaratmış. Burada olmayabilirdiniz.

buradan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl bir hayatınız varsa o pisliğin içinde olmakta devam edebilirdiniz. Nefsinizin istediği her şeyi yaparak mutlu olacağınızı zanneden ama mutlu olamayacağını görüp de Allah'ın yolunu tercih eden sizler. Sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördünüz mü? Bir tek dileğiniz sizi hangi mutluluklara ulaştırdı? Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra da mutlulukları yaşadınız ve yaşamaya devam ediyorsunuz. İşte böyle bir dünyanın Allah-u Teala'ya yakın insanlara sunduğu mutluluğu hepiniz yudum yudum içmektesiniz. Ya diğerleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyen şu dünyanın %90'ından fazla yolcusu nereye doğru yolculuk yapıyor sevgili kardeşlerim? Nedir olay? Sadece Allah'ın söylediklerinin 14 asır evvel yaşanan bir topluluk hayatının, bir mutluluk serüveninin asırlar sonraki korkunç sonu. Her şey unutulmuş. İnsanlar kendilerine yeni bir din uydurmuşlar. Bu yeni dinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu yeni dinde mürşide ulaşmak, tabiyet yok. Bu yeni dinde Allah'a ruhun ulaşması yok. Fizik vücudun teslimi yok. Nefsin teslimi yok. İradenin teslimi yok. İslam'ın 7 safhasının 7'si de iblis tarafından yok edilmiş. İslam'ın kolları da kesilmiş, bacakları da kesilmiş. İslam bitkisel hayata atılmış. İşte güneş doğuyor sevgili kardeşlerim. O güneş hidayet güneşidir. Doğdu. Daha dünyayı yeni ısıtmaya başlayacak. Yeni bir devrin içindeyiz. Asr-ı hidayet. Böylesine güzel bir dünyada Allah'ın dostlarıyla beraber, Allah aşıklarıyla beraber her yeni güne besmele ile başlamak, her yeni günün sabah namazında o büyük zevki yaşamak, zikrin o muhteşem iç dünya rahatlığını yaşamak, hissetmek, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, Allah'ın hediyeleri, bu dünyada normal dünya insanının çok ötesinde bir mutluluklar dizisini yaşamak, işte Allah'ın size verdikleri bu müstesna hediyeler, sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizler bunları yaşayanlarsınız. İnsanlar bu söylediğimiz şeyleri kolay kolay yaşayamazlar. Bir topluluk görüyorsunuz. Diyorlar ki biz mürşidimize tabi olduk. Ne zamandan beri tabiyiz? Soruyorsunuz peki aranızda Allah'la konuşabilen kimse var mı? O ona soruyor, o ona soruyor, o ona soruyor. Hayır diyorlar, yok. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar biz tarikatı yaşıyoruz diyorlar.
Sen ise Allah'ın ocağı, insanların kalp gözlerini açan, kalp kulaklarını açan, onları geleceğin o muhteşem aydınlığına taşıyan, gözlerine her zaman bir noktadan ulaşan iki ışık çizgisiyle başkalarından ayrılan o muhteşem insanları siz oluşturuyorsunuz. İki ışığın birleştiği yerde ışığın kaynağı var. Nurun, Allah'ın indi ilahisi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin kalbinin nur dolmasını istiyoruz. Allah-u Teala'dan dua ediyoruz. Dua ediyoruz ki hepinizin kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın. Aranızda bu kadar insan var, Allah ile konuşabilen. Başka toplumlara dikkatle bakın. Böyle bir olaya kolay kolay rastlayamazsınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz sevgili kardeşlerim? Sizlerle iftihar ediyorum. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman biz sizinle birlikteyiz. Nerede olursanız olun, sizinle birlikteyiz. Öyleyse bu güzellikleri yaşamanın o muhteşem zevkini hep hissetmelisiniz. İç dünyanızda mutlu, Allah'ın nurlarıyla mest, dış dünyanızda mutlu, başka insanlarla dost, Allah ile olan ilişkilerde mutlu, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutluluğu yaşayan onlar sizlersiniz. Bugünün Allah dostları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler varsınız. Bizi temsil ediyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bizi yarattı. Onu temsil ediyoruz. Öyleyse hepimizin o kadar çok şeyi var ki Allah'a şükredecek, Allah'a hamd edecek, mutlu olacak. Hepiniz mutluluğu artık başkasına mutluluk ulaştırmakta buluyorsunuz. Oraya ulaştınız. O imrenilecek noktadasınız. Öğrendiniz ki ancak başkalarına mutluluk ulaştırırsanız mutluluğu, Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Başka bir yolu yok. Bir tarafta zikrin verdiği o güzel mutluluk hali, bir tarafta da sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk karşılığında Allah'ın size verdiği mutluluk. Hep Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Yani eksenlerin birleştiği yerin üst tarafında. Orası pozitif alem, Allah'ın alemi. Sıfırın altındaki kesimse şeytanın alemi. Yukarıda bizim aramızda bir kenarı Allah olan, diğer kenarı ruhunuz olan, üçüncüsü de
beraberce bu sohbette olduğu gibi işlediğimiz hayırlar olan bir üçgende yaşamak. Şu anda bir zikir sohbeti dinliyorsunuz. Mutlusunuz ve sohbet boyunca devamlı derecat kazanıyorsunuz. Bir zikir sohbeti dinlediğiniz için, Allah'tan bahsettiğimiz için, aynı zamanda zikir yapıyorsanız, ondan da ayrıca derecat kazanıyorsunuz. Her an kazanç hanenize bir şeyler giriyor, bir şeyler yazılıyor. Allah'ın bütün o güzellikleri başkaları için değil sevgili kardeşlerim. Sizin için, Allah'ın yoluna girenler için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için. O insanlara ne kadar acısanız azdır. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar ki küfürde kalmışlar. Onlar ki hüsranda kalmışlar. Onlar ki dalalette kalmışlar. Onlar ki cehennemden başka bir yere gidemezler. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepimize düşen vazife, bu güzellikleri yaşayan bizlerin, hepimizin görevi bütün insanlara Allah'ın o muhteşem güzelliklerini anlatmaktır. Hepiniz bununla görevlisiniz. Allah Teala'nın yolunda bütün güzellikler sizlerle. Yaşadığınız her güzellik konusunda düşünün sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlar sizin yaşadıklarınızı yaşayamıyorlar. Onlar Allah'ın onlara sunabileceği o sonsuz mutluluğu, müstesna saadeti belki de ömürleri boyunca hiç yaşayamayacaklar. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak o gün orada cehennemin kapısı burunları sürtünerek cehenneme girecekleri sırada, cehenneme girmeleri için açıldığında cehennem bekçilerinin onlara soracağı bir sualle kendilerine gelecekler. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Sizi Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Siz amini olmadınız diye sizi nezretmedi mi? Sizi uyarmadı mı diyecekler. Sevgili kardeşlerim, cehenneme kim giderse gitsin, bu sual mutlaka onlara sorulur. İster bir nezir olsun, ister bir resul olsun, mutlaka onlara resulün söylediği veya nezirin söylediği ulaşmıştır. Ve onu dikkate almadıkları için oraya cehenneme gideceklerdir. Ve de Allah Teala buyuruyor, biz resullerimizi göndeririz. Amin olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjde versinler diye, diğerlerini ikaz etsinler diye, uyarsınlar diye. Resulleri için de, nezirleri için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, dilemeyenleri uyarmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Öyle
Öyleyse sizlerden ayrılmak zor. Ama zaman bir defa daha doldu. Bir defa daha sona eriyor sohbetimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد نزل الله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederiz ki, sonsuz ölçüde hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bir mutluluk sohbeti yapmak için. Ne var ki sevgili kardeşlerim başka? Allah-u Teala'nın hepinizi yaratma sebebi aynı. Allah-u Teala sizden, hepinizden sadece bir tek şey istiyor, sizlerin mutlu olması. Onun ötesinde Allah'ın sizden hiçbir talebi yok. Kainat tarihi boyunca Allah-u Teala yarattığı hiçbir mahlukatından bir şey istememiştir. Kendisi için. Çünkü o hep verendir. Almayandır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama sevgili kardeşlerim, ya bizlerin her şeye ihtiyacımız var. Yaşamak için havaya, suya, gıdaya, her şeye. Yarattığı her şey hep ihtiyaç sahibi. Ama Allah ihtiyaç sahibi değil. İşte o yüce yaratıcıya bizleri yarattığı için şükran borçlu değil miyiz? Şükran ödenmesi ise mutlulukla gerçekleşir. Çünkü mutluluğu elde etmek için sahibimize, bizi yaratana ibadet etmek söz konusu. Onun çizdiği mutluluk yolunda onun standartları içinde en güzele doğru yola çıkmak söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey öylesine güzel ki. Hangi şartların içinde olursanız olun, her şey gene çok güzel olacaktır. Ama bizler ya farkına varacağız ya da varamayacağız. Kainatın yegane yaratıcısı Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Tek talebi budur. Ama ne var ki mutluluğunuz Allah'ı devreye almadan gerçekleşemez. Her halükarda Allah'a ihtiyaç sahibisiniz. Yaşamak için havaya, suya vesaireye ihtiyacımız var. Bunları size temin eden, sağlayan Allah'tır. Sizi var eden gene Allah'tır. Ve sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemeyen gene Allah'tır. Ama o mutluluk var ya, Allah'ın sizin için önerdiği
mutlaka oraya ulaşmanızı istediği mutluluk, ona ulaşmak için siz iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz ve siz ibadetler yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a bir şey sağlamak için değil, kendinize mutluluğu sağlamak için. Allah'a karşı şükran borçlusunuz, var olduğunuz için. O bizi yaratan sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. En köle biziz. Şu dünya üzerinde, kainat üzerinde Allah'a en fazla köle olan o biziz. O böyle kıldığı için de, bizi kölelerin kölesi kıldığı için de ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizim ne ibadetimize ne de ona yapabileceğimiz hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi aslında yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Allah'a ne bir yardımda bulunabiliriz ne de ona bir zarar verebiliriz. Ama ne zaman etrafımızdaki insanlara yardım edersek, onların mutlu olması için zemin hazırlarsak, gayret sarf edersek, o zaman bu yardım başkalarına yaptığımız, onların mutluluk sahibi olması için yaptığımız yardım Allah'a yardım olarak kabul edilir. Borca ihtiyacı olan birisine borç veriyorsunuz. Geri almamak kaydıyla veriyorsunuz. Ona söylemeniz önemli değil. Sizin kalbinizden geçen bu. Önemli olan Allah'a göre bu. Almamak üzere borç verdiniz. Sonra mı? Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, almamak üzere Allah'a bu borcu verdiğiniz zaman o zaman ne olur? Bir kişi mutlu olur. Ve Allah-u Teala o kişiye verdiğiniz o parayı karz-ı hasen kabul edilir. Yani Allah'a borç vermiş olarak kabul eder Allah-u Teala. Öyleyse ibadetimizin Allah'a bir faydası yoktur. Ama bize çok faydası vardır. Zekiratlı bir ibadeti yaptığınızı düşünün. Ne olur? İbadet yaptığınız zaman, zikir yaptığınız zaman, eğer belli şartların sahibiyseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah-u Teala size 10 insan vererek mürşidinize ulaştırmışsa, bütün şartlarınız tamam olduktan sonra zikir yapıyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman bu zikriniz sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adı altında iki grup nur gelir. Taşıyıcılar rahmettir. Muhtevasındakiler de birinde fazldır, faziletleri oluşturan sistemdir. Birinde de salavattır. Allah'ın katından gelen bu iki grup nur göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından açılan mührüne ulaşır. O mührün üzerine baskı yaparak onu zülmani kapıya kadar indirir ve zülmani kapıyı kilitler. Ne olur kilitlerse? Kilitlerse zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez
Çünkü şeytanın karanlıkları yerden ayaklarınızı takip ederek yukarıya doğru çıkar ve kalbinize, nefsinizin kalbine aşağıdan girer. Zulmani kapıdan. Ama siz zulmani kapıyı kilitlemiş oldunuz. Karanlıkların nefsinizin kalbine ulaşması artık mümkün değil. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavatın fazılları kalbinize ulaştıktan sonra iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında birikmeye başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Allah her verdiğini karşılıksız verir. Kullarının mutlu olmasını istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet ve başarabilirsiniz cennetin en üst katı. Allah'ın hepinizin istediği şey budur. Karşılıksız verir. Allah'a söylediğim gibi hiçbir faydada, hiçbir yardımda bulunamazsınız. Ama Allah yolunda cehd ederseniz, gayret ederseniz, Allah için çalışırsanız, Allah'ın dostu olursanız, Allah'ın düşmanları sizi sevmezler. Ama Allah çok sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sizi adım adım Allah'a doğru taşır. Çünkü 10 tane insanla yaşat makamına ulaştığınız an, tabi olduğunuzda ruhunuz, vücudunuzu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve üzerinizde tam 12 defa farz kılınmıştır ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Öyleyse bu bir yolculuktur. Adı seyri sülük. Ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşmalıdır. Allah bunu üzerinize farz kılmış. Mutluluğunuzun bir parçası. Zor mu? Hiç zor değil. Süre mi? 3-4 ay. Bilemediniz. 5-6 ay. Ama ruhunuz ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Eğer siz bu dünya hayatını yaşarken bunu gerçekleştiremezseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız, o zaman ölümünüzden sonra ruhunuz gene Allah'a geri dönecektir. Sizde kalmayacaktır. Vücudunuz öldüğü zaman, hayatiyet bittiği zaman ruhunuz vücudunuzu terk etmek mecburiyetindedir. Eğer ruhunuz vücudunuzdaysa, değilse öldüğünüz zaman Allah'ın katından geri gelecek ve Azrail Aleyhisselam'ın görevini yapması mümkün olacaktır. Onunla beraber 7 kat gökkasını, 7 kat gökleri aşacaktır. Ruh ve Azrail Aleyhisselam veya ölüm melekleri. Ve Sitret-i Münteha'ya kadar gelebileceklerdir. Oradan sonra ruhunuz tek başına Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Visal, vuslat, Allah'a vasıl olma, Allah'a mülaki olma, Allah'a hidayet olma, Allah'a ermek, Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak, meaba sığınmak, firar etmek, hepsi aynı müesseseyi anlatır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması ve sığınması.
sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey iki ayrı veçe gösterir. Birisi cennet saadeti, öteki dünya saadeti. Öyleyse cennet saadeti mi dediniz? Birçok insana kendisinin ulaşamayacağı çok ötelerde pek az insana nasip olan bir şey olarak görünür. Bunlar pesimistlerdir. Sahabenin bile 10 tanesine Allah cenneti vaat etmiş. Geri kalanların bile ne olacağı meçhul. Allah bana mı cennetini verecek? Bu düşünceyi sizin kafalarınıza ulaştıran iblistir, şeytan. İster ki hiç kimse mutluluğa ulaşamasın. Oysa ki Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Hem de onun ruhunu da kendime ulaştırırım, kim bana ulaşmayı dilerse. Ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yaparım diyor. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kendini, o kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse, olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sözü var. Allah'ın sözünde de hurf olmaz. Sözünü tutmaması mümkün değildir. Öyleyse sonuç her şeyiyle net bir şekilde ortada. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilemezseniz mutluluğu hiç yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Ne cennet mutluluğunu ne dünya mutluluğunu. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek size ne kazandırır? Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, bu demektir ki mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu demektir ki dünya saadetinin en az yarısını mutlaka mutlulukla yaşarsınız. Mutluluk mutlaka yaşarsınız. Hayatınızın %50'si mutlaka mutlulukla geçer. En az. Karşılığı mı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Niyetin varlığı dilekledir. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet amelden üstündür deyince Allah Allah ne demek istiyor bu adam? Birisi size böyle söylese böyle düşünürsünüz. Nasıl olur da niyet sadece niyetlenmek, hiçbir şey yapmamak amelden daha üstün. Bakınız nasıl üstün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cenneti verir o kişiye. Kesin. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Geri kalanı o kişi yapmayacak, Allah yapacak. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Nereye gidecek? Cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, arkasından Allah mutlaka o kişinin kalbinde aynı anda onu görmüştür. Gördüğü anda harekete geçmiştir Allah-u Teala. Görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Rahim Esma'da tecelliye başlamıştır. Arkadan kişinin gözlerindeki icab-ı mesureyi almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. Kalbindeki ekinleti almıştır. Kalbine ihbat konmuştur. Kalbine ulaşmıştır o kişinin Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Arda arda. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 5-6 dakikalık bir zaman parçası Allah Teala'nın bunların hepsini gerçekleştirmesi için yeterlidir. O kadar mı? Hayır. Gerçekleştirse Allah Teala bunları, o kişinin onca işlenmiş günahı var. O kişinin gene cehenneme gitmesi lazım. Çünkü Allah'ın kesin bir kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o hüsrandadır. Mutlaka cehenneme gidecektir. Müminin 103. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa
O kişi cenneti hak etmiştir. Mutlaka cennete gidecektir. Ebediyen cennette kalacaktır. Diğeri ise mutlaka cehenneme gidecek. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennete gidecek olan kişi bir taleple gidiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a gidiyor. Allah'a mutlaka ruhu ulaşıyor. Cennetin de üçüncü katı onun. Ama peki kim garanti edebilir ki bu kişinin kazandığı derecelerin günahlarından fazla olduğunu? Hiç kimse garanti edemez Allah'tan başka. Ama Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin diyor günahları sevaplarından mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yer cehennemdir kazandığı dereceler itibarıyla. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse o benim ayetlerimden gafildir. Benim ayetlerimi bilmiyor. Bilse diyor, Kur'an'a inanıyorsa, benim söylediklerime inanıyorsa ve biliyorsa ki bana ulaşmayı dilemeyen kişi kazandıkları dereceler itibariyle kaybettiği dereceleri fazla olandır. Gideceği yer cehennemdir. O zaman o kişi de bana ulaşmayı diler diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyenler ayetlerimden gafil olanlardır demekle bunu söylemiş olur Allah-u Teala. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Peki engel? Engel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ki an bir dakika evvel o kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla. Alternatif yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? Tam tersi olacak. Sevapları günahlarından fazla olacak. Nasıl? İşte Allah Teala demin saydığımız işlemleri yaparken her birinde öyle dereceler verir ki kuluna 5-6 dakikalık bir zaman parçasında onları tamamladığı zaman Allah Teala kişinin Allah'ın verdiği derecelerle sevapları günahlarını aşar. Buna günahların örtülmesi diyor Allah Teala. Orada o kişinin sevaplarının günahlarını aşması sağlanır. Allah Teala o kişinin günahlarını örterse ne olur? Allah o kişinin günahlarını örterse o kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla olur. Ama Allah Teala günahlarından daha fazla sevap vermedi ki. Sadece günahlarını örttü. Tamam. Allah Teala sadece günahlarını örttü. Ama örttüğü an o kişinin günahları da vardı, sevapları da vardı. Hiç kimse yoktur ki sadece günah işlesin. Mutlaka o kişinin kazandığı dereceler de var. Birine bir güzel söz söylemek, birine bir yardımda bulunmak, Allah'a inanmak, güzel bir şeyler yapmak derecat kazandırır insana. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin özelliği sevaplarının sıfır olması değildir. O kişinin özelliği kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Yoksa sevapları var. Ve Allah Teala günahları örterse ne olur? Günahları kadar derecat vermiştir ona. Günahları örtülmüştür. O zaman ondan evvel kazandığı dereceler, sevapları duruyor. Öyleyse sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Günahları Allah-u Teala örttüğüne göre günahları sıfırlanmıştır kişinin. Geriye kalan sevaplarıyla günahları ve sevapları dengede olan bir kişi geriye kalan sevapları sebebiyle sevapları günahlarından fazla bir hümmiyete ulaşır. Bu ise cennetin kesin anahtarıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bunu garanti ediyor. Kim Allah-u Teala'nın sizlerden talep ettiğini yapmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse 5 dakikalık bir zaman parçası içerisinde 5-6 dakika Allah-u Teala sizin
bütün günahlarınızı örter. Ard arda verdiği ihsanlarıyla. Böylece sevaplarınız günahlarınızdan fazla olur. Matematik olarak cennetin sahibi olursunuz. İyi ama bir kişi düşünelim. Bu kişi ömrü boyunca hiç namaz falan kılmamış, hiçbir şey yapmamış. İbadeti yok, sıfır. Ama bir gün bakıyor ki Allah'a ulaşmayı dinlemek şart. Ve kişi kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyor. Allah Teala bunu aynı anda işitir, bilir ve görür. Ve kişinin ard arda verdiği insanların her birine derecat vermek suretiyle o kişinin o güne kadar olan bütün günahlarını örter. Örttüğü anda kişinin daha evvelce kazandığı ne kadar az olursa olsun dereceler, o az dereceler karşılığında kişinin sevapları günahlarından fazla mutlaka olur. Olursa o kişinin gideceği yer cennettir. Net ve açık olarak söylüyor Allah Teala. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar hüsranda değillerdir diyor. Hüsranda olanların durumu ne? Günahları sevaplarından fazla olmak. Müminin 103. Kıyamet günü mizan kurulur. Kimin sevapları günahlarından azsa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama Vel Asr suresine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Vel Asr, Asr'a yemin olsun innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki şüphesiz hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış muhakkak ki hem de le kullanmış şüphesiz. Bir defa daha muhakkak ki kelimesi yerine le kullanıyor Allah Teala. Muhakkak muhakkak. O insanlar hüsrandadırlar. Kaybettikleri yer kazandıklarından fazla gidecekleri yer cehennem. İllellezine amenu. Ama diyor illa hariç. Ellezine amenu. Onlar ki aminudurlar. Amenu olanlar hariç. Yani amin olanlar hüsranda değildir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazladır. Ve gidecekleri yer cehennem değildir. Onlar hüsranda değillerdir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, adam Allah'a ulaşmayı diliyor. Pozitife dönüyor dereceleri. Ertesi günde emrahat vaki buluyor. Kişi ölüyor. Nereye gider? Allah'ın cennetine gider. Sizlere bu büyük hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Şeytan da bu anlattığımız hakikatleri insanlardan gizleyebilmek için her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanların saksılar hiç çalışmıyor. Biz Allah-u Teala tarafından onları kurtarmak üzere vazifelendirilmişiz. Ve insanların Kur'an gerçeklerinden unuttukları bütün kurtuluş reçetesini biz sunuyoruz insanlığa bugün. Sevgili kardeşlerim, unutmayın söylediklerimizi. Açın bakın. Bütün üniversitelerin müfredat programlarını tek tek inceleyin. Söylediklerimizi orada bulamazsınız. Klasik din öğretimi Kur'an'ın unutulmuş bir sentezidir. Kur'an'ın ayetlerinin unutulmasıyla noktalanan bir sentezi ifade eder. Dikkat edin sözümüze. İslam kainatın tek dinidir. 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı bildirmek birinci safha. Bu safha yoksa İslam yoktur. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden İslam olamaz. İslam teslim aynı kökten gelir. Silm kökü. Sin, lam, min. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz
İslam olamazsınız. Olay burada bitmiştir. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yunus 7 ve gideceğiniz yer cehennem. Yunus 8. Şartlar böyleyse ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değilse, gerisini söylemeye bile gerek yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar cehenneme gidecekler. Şimdi bizim aleyhimize birçok komplolar kuruluyor, hazırlanıyor. Ve şeytan insanları devamlı teçhiz ediyor bu istikamette. İyi ama bu zavallı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İlimlerinin yeterli olduğunu zannediyorlar. Kurtulmaları mümkün değil. Kurtulmaları ancak bizim söylediklerimizi tatbikle mümkün. Ve şimdi bizi karalamaya çalışan bu zavallı insanlar kurtulamayacaklar. Arkasında ne var? Onların isyanları var sadece Allah-u Teala'ya. Bu insanlar İslam'ın 7 tane safhadan oluştuğunu bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şarttan oluştuğunu zannediyorlar. Ve kurtuluşları da mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın onların anladıkları standartlardaki tatbikatıyla Allah'ın cennetine giremez. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha Allah'ın kendine vereceği 10 tane insanla mutlaka irşat makamına ulaşmak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek. Birinci teslim. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. İkinci teslim. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek. Üçüncü teslim. Altıncı safha irşada ulaşmak. Yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Dördüncü teslim, yedinci safha. Sevgili kardeşlerim, bu farkına bile varmadan bizi karalamaya çalışarak bindikleri dalı kesen insanlar anlattığımız hakikatlerin hiçbirisini bilmiyorlar. Ve gidecekleri yer cehennemden başka bir yer değil. Kurtuluşları mümkün değil ve kendilerini cennete ulaştıracak olan bilgileri söyleyen kişiyi küçültmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın temizlediğini insanlar kirletebilirler mi? Nerede görünmüş? Şimdi düşünün bir defa, kurtuluş çeşitlisini biz veriyoruz. İspat ediyoruz ki bu 7 safhanın hepsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe yaşamış ve Kur'an ayetleriyle sabit hepsi. Sevgili kardeşlerim, burada size masal anlatmıyoruz. Bu bilgisayarın hafızasında 10 binden fazla sualin cevabı verildi bugüne kadar. Aralarında hiçbir yanlış yok. Kur'an'la karşılaştırıldığında. Ama bugünkü insanların kabul ettiği kurtuluş reçetesi İslam'ın 5 tane şartı. Biz diyoruz ki size, özellikle bizi Allah'ın dostu zannetmeyen, zanlarına tabi olan zavallı insanlar, sizlere sesleniyorum. Kendinize acımıyorsunuz. O aldattığınız farkına bile varmadan ilminizle aldattığınız milyonlarca insanın, 60 küsur milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu noktaya gelip o en çarpıcı misali vermek istiyorum size.
Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah görmüş o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini. 5-6 dakika içinde söylediğim işlemlerin hepsini tamamlamış. O kişinin sevaplarını günahlarından fazla kılmış. Onu cennetinin birinci katı için hazır hale getirmiş. 5-6 dakikalık süre içerisinde. Ertesi güne kadar kişi belki de hiç ibadet yapamadan yaşamış ve ölmüş. Hiç ibadeti yok. Cehenneme mi gider? Hayır. Cennetin birinci katına mutlaka bu kişi ulaşacaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Karşılaştırmayı yapalım da neden bahsettiğimizi siz görün. Başka bir adam düşünün. 80 yaşında ölmüş bu kişi. 15 yaşında sorumluluğunu fark etmiş, ibadetlere başlamış. Ömrü boyunca ölene kadar namaz kılmış. 5 vakit namazını kılmış. Hem de sünnetleriyle kılmış. Oruç tutmuş. Her Ramazan oruç tutmuş. Zekatını vermiş tam ölçüsüne uygun olarak. Hacca gitmiş. Ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demiş. Kelime-i şehadetle getirmiş. Bu insan cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Biz size masal anlatmıyoruz. Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Öyleyse bu camianın dışında olanlar, bütün dikkatinizle bu camiayı izleyin. Size neler verdiğimize dikkatle bakın. Hepsi oradan alınmadır. Ve siz onları bilmiyorsunuz. Bu hakkımızda şüphe sahiplerine sesleniyoruz. Siz Allah'ın hakikatlerini bilmiyorsunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Öyleyse dikkatle izleyin. Hiçbirisi kaybolmuş değil. Bugüne kadar söylediklerimiz tarihi bir sıralama içerisinde orada, alfabetik sıradan giderseniz gene orada, yüzlerce konu, 10.000'den fazla sualin cevabı hepsi orada duruyor. Bu konunun miyarı, bu konunun ölçüsü Kur'an'dır. Ve Kur'an'ı bize o öğretti, Allah öğretti. Onun için ilmimiz sizin ilminizle paralel değildir. Biz Allah'ın öğretisini biliriz. Tekrar

etmeseydi biz de onlardan birisi olurduk. Ve sizleri götüreceğimiz yer cehennem olurdu. Gelecek günler ve yıllar geldikçe Allah'ın bize söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu herkes öğrenecek. Bu söylediğimiz adam, 80 yaşında ölen bu adam, ömrünün 65 senesini İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek yaşamış olan bir adam, sizlere göre Allah'ın cennetine gidecek, öyle değil mi? Ama gelin Kur'an'a bakın bakalım. Cennete mi girecek, yoksa cehenneme mi girecek? Hepsini bir tarafa bırakın, adamın her yaptığını. Allah kanunu koymuş. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer, kazandığı dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tarafta bütün boyutlarıyla masmavi bir gökyüzü altında, beyaz bulutların altında, yeşil ağaçlarla, yeşil denizle bir dünya var. Allah'ın kurduğu dünya ve sizi mutluluğa çağırıyor. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan çok daha fazlası Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadan bu dünyadan gidecekler. Ve başkalarına din öğrettiklerini zannederek gidecekler. Ancak öldükleri zaman bizim hayattayken gördüğümüz hakikatleri Allah onlara gösterecek, bize gösterdiklerini. O zaman sevgili kardeşlerim, yazık olmuyor mu bu insanlara? Öyleyse şu alemde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Evvela bir yaratık olduğunuzu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Hepimiz netice itibariyle sadece bir mahlukuz. O yaratmış sahibimiz. Öyleyse yaratık olmanın şuuru içinde Allah'a yaklaşmaya çalışacaksınız. Göreviniz bu. Ve bunu yaparken mutluluğunuzun başka insanlara mutluluk vermekten geçtiğini sakın unutmayın. Her yaptığınız yanlış davranış, başka insanları üzen davranış, Allah'ın size rics ulaştırmasıyla noktalanır. Azap verir Allah-u Teala size. Ama her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'tan size gelen şey huzurdur. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi davranma yetkisini sizlere cüz'i iradeyi hiçbir şeyine karışmamak üzere veren Allah'tır. Siz iradenizi Allah'a teslim etmeyi talep etmedikçe Allah sizin iradenize müdahale etmez. Neyi dilerseniz onu yaparsınız. Ve orada Mahkeme-i Kübra'da bütün hayatınızı karşınızda göreceksiniz. Hayır, bir bilgisayar ekranının içinde değil, bir sinema perdesinde değil, boşlukta üç boyutlu oynayan iki hayat filminizde göreceksiniz. Bir, ef'aliniz, vücuda getirdiğiniz olaylar, işlediğiniz fiiller. İki, o fiilleri işlerken neler düşündünüz? Hangi düşüncenin tesiri altında ne yaptınız? Her olaydaki taammüt miktarınız bütün boyutlarıyla bellidir. Hiçbir şekilde kimsenin aldatılması, aldanması mümkün değildir. Çünkü düşüncelerinizi de orada
Çiramen Katibi Melekleri

aynı üç boyutlu filme alıyorlar, hologram tertibi filme. Hiçbir şeyden kaçamazsınız. Kapalı kapılar arkasında neler yaptıysanız hepsi orada, hayat filminizde var. İşte sevgili kardeşlerim, diyoruz ki mutlu olmak mı istiyorsanız? O istediğiniz mutluluk sizin zaten elinizde. Allah-u Teala onu teslim etmeye hazır. Ama bunu sizin iradenizden bekler. O size verilen serbest iradeyle isterseniz cehennemi seçeceksiniz, isterseniz cenneti seçeceksiniz. Sadece bir tercih, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak sizi cennete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilememek, ömrünüz boyunca dilemeyip de onun dışında, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında ne yaparsanız yapın, hiçbir şeyin sizi Allah'ın cennetine ulaştırması mümkün olmadığı gibi şu dünyada da mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşünmüyor musunuz? Neden Allah'ın yolundaki insanlar, neden bizler mutluyuz da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz bunu? Allah'ın yolundaki insanlar dediğimiz zaman din öğretisinin bugünkü standartlardaki müntesiplerinden bahsetmiyoruz. Allah'ın Kur'an'daki dininden bahsediyoruz. Kur'an'daki İslam'dan bahsediyoruz. Bugünkü din tatbikatı ile Allah'ın Kur'an tatbikatı arasında bir yakınlığı göremezsiniz. İblis, eski kitaplardan bahsetmiyoruz. Sadece şu anda Kur'an gerçeğinden bahsediyoruz. 14 asırda bütün insanların öğretim ve öğrenim kademelerinin hepsinin gözlerinden Allah'a ulaşmayı dilemek faktörünü silmiş durumda. Bunun manası bütün insanları, bunu bilmeyen bütün insanları cehenneme mahkum etmek. O bunu başarmış. Biz size bunu öğretmeye çalışıyoruz. Onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. En büyük düşman olarak bizi biliyor. Çünkü bütün foyalarını biz ortaya koyduk. Eğer Allah Teala bunları bize öğretmeseydi, bana söyler misiniz şu bizim hakkımızda ileri geri konuşanlar? Nereden bilecektik bu hepinizi kurtaracak olan Allah'ın hakikatlerini? Siz bize ne kadar kızarsanız kızın, siz bize ne kadar kin beslerseniz besleyin, biz size düşman olmayız, olamayız. Bu imkanın sahibi değiliz. Çünkü o bütün o afetleri aldı bizden. Size karşı kin duymayız, düşmanlık duymayız. Bizim düşmanımız olamazsınız. Anlamıyor musunuz hala? Biz sizi kurtarmak için varız. Ne zaman aklınız başınıza gelecek de bu hazineyi, bilgisayarın içindeki bu hazineyi incelemeye başlayacaksınız? Öldüğünüz zaman mı? Her şeyi kaybettiğiniz zaman mı? Şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın sözleri size bu kadar az mı tesir ediyor? Atı alan Üsküdar'ı geçmiş, İblis asırlar sonra bütün dünyadaki İslam öğretisini insanları cehenneme taşıyan bir formasyona sokmayı başarmış. Size bunun inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz. En kalın çizgilerle de Allah'ın hakikatini anlatıyoruz ki bütün bu din adı verilen sistemin püf noktası, mutlak kurtuluşa ulaştıran olmazsa olmaz temel şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim derse ki hadi canım sen de bir dilekle bir insan cennete girer mi? Evet girer. Kur'an-ı Kerim bunun kesin ispatını veriyor. Hemen hemen girin bilgisayara.
Allah'a ulaşmayı dilemek isimli 8-10 tane kaset bulacaksınız orada. En az birer saatlik. Bir tanesini dinleseniz zaten olay bitmiştir. Ondan sonra bizim hakkımızda aynı şekilde düşünebilecek misiniz? O bütün, o güvendiğiniz din dünyasının size veremediklerini, bizim verdiğimizi, sadece bizim verdiğimizi gördüğünüz zaman aynı şeyi düşünebilecek misiniz? Ne kadar kolay değil mi insanların hakkında hüküm vermek? İnsanları karalamak, daha açık ifadeyle karaladığını zannetmek. Ha benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada bir hayat yaşarsınız. Allah size ne kadar ömür verdiyse, bu hayatınızın hudutlu olduğunu, zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu unutmayın. Ne kadar erken aklınız başınıza gelirse, o kadar erken kurtuluşa ulaşırsınız. Yalnız şunu bilmenizi istiyorum ki, din sizin zannettiğiniz din değildir. Allah'ın dini Kur'an'daki İslam'dır ve kainatın tek dinidir. Hristiyanlar da Hazreti İsa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Yahudiler de Hazreti Musa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Bütün peygamberler de sadece İslam'ı yaşamışlardır. İslam bu dinin Arapça adıdır. Asıl adı Hanif dinidir. Yani tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak Allah yolunda, iki ve Allah'a teslim olmak, ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için bu görev bize verildi. Etrafınızdaki dünyada hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Arkasında sadece bilmemeleri yatıyor. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her kötülük yapıldığında, biliyorsunuz, birçok saldırılara maruz kalmış. O ellerini Allah'a doğru kaldırır. Ya Rabbi onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı diye dua ederdi. Biz de bizim düşmanımız olduğunu zannedenlere sesleniyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız olamazsınız. Bizim düşmanımız olamaz. Biz kimseye düşman olamayız. Öyleyse sizin için de dua ederiz Allah-u Teala'ya, sizin kurtuluşunuz için de. Allah'ı tanımadığınız için, O'nun Kur'an'ını bilmediğiniz için böylesiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi bilmiyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, İnsanlar var, sizin gibi, Mihir Camiası gibi pırıl pırıl insanlar, Allah'ı tanıyorlar, Kur'an'ı tanıyorlar. En az öğrenimde bulunanı bile birçok profesöre ders verebilecek olan bir hüviyet taşıyor. Hayır, onların kendi alanlarında değil. Ben de dahil olmak üzere biz hiçbirimiz bir fıkıh öğreticisi kadar fıkıh bilmeyiz ve bu da gayet tabii bir olaydır. Onların ilmine hürmet ederiz.
bizim konumuz fıkıh değil. Şu dünyada insanların nasıl davranacağı değil. Nasıl mutluluğa ulaşacağı. Onun için birisi bize gelip de derse ki, arkadaş sen fıkıh bilmiyorsun. Ona deriz ki, hay Allah razı olsun. Gerçekten bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği kadar nasıl davranılması lazım geldiği konusunda kalın çizgilerle bir bilgimiz var. Bu hiçbir zaman bir fıkıh profesörünün bilgisiyle mukayese edilemez. Biz onların yanında bu konuda bir hiç olduğumuzu biliriz. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an öğretisi deyince onlar da bizim yanımızda aynı standartta kalırlar. Onlar dinlerini kitaplardan öğrendiler. Biz Allah'tan öğrendik. Allah bize gösterdi ayetleri birer birer. Öyleyse farkımız oradan geliyor. Gelecek yıllarda kimliğimiz çok daha açık olarak ortaya konulacaktır. O zaman aleyhimizde şu anda konuşanlar acaba utanç duymayacaklar mı? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, değerli Mehir Camiası ve Allah'ın dostları, Allah'ın yolunda olanlar, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir mutluluk sohbetini Allah Teala bizlere bugün de nasip kıldı. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Mehir Vakfı geleceğe açılan bir kapıdır. Geleceğin eşiğinden geçen ilk geçenler Mihr Vakfı'nın mensupları olacaktır. Işıklı, nurlu gelecek bu kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı yakın gelecekte bütün dünyanın ışığı olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gene birlikteyiz. Hadi gelin sizinle dereden tepeden biraz konuşalım. Hepiniz hayattasınız. Yaşıyorsunuz. Peki, bunun için Allah-u Teala'ya şükretmemiz, hamd etmemiz lazım değil mi? Cansız bir varlık olarak yaratılabilirdik. Peki canlı yaratılmışız. Bunun için şükretmemiz gerekmez mi? Canlı olarak yaratılanların da muhtevasına baktığımız zaman ağaçlar da canlı. Bitkiler de, balıklar da canlı. Hayvanlar da canlı. Ama Allah Teala onlardan biri şeklinde yaratmamış bizi, insan olarak yaratmış. Yani kainattaki Allah'ın yarattıkları arasındaki en üstün mahluk, insan. O zaman ha benim sevgili kardeşlerim Allah Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetinde değil miyiz? En azından bu bir vicdan borcu değil mi? Bir şükran borcu değil mi? O bizi bir hayvan olarak yaratmamış, sudaki bir balık olarak yaratmamış, yaratabilirdi. İnsan olarak yaratmış. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Şu dünyadaki bütün mahlukatın içinde Allah'a en yakın canlılar biziz. İnsanlar. Öyleyse her şeyi bir tarafa bıraktım. Sadece İnsan için, insan olarak yaratıldığımız için bile Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az değil mi? Bu kainattaki Allah'ın yarattığı insandan başka mahluklar var, cinler var. Ama dikkat edin, cinlerin arasında da Resuller var ama Nebiler yok. Nebiler sadece insandan oluşuyor. Son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. Hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir, mührüdür, sonuncusudur. Nübüvvet yani peygamberlik onunla son bulmuştur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala'nın ona indirdiği mukaddes şeriat kitaplarının sonuncusu Kur'an-ı Kerim bize bunları söylemek imkanını sağlıyor. Allah Teala bize başka bir şey öğretmedi. Kur'an'ı öğretti. Sonradan İncil'i inceledik. Sonradan Tevrat'ı inceledik. Allah gösterdi ayetleri. Ve baktık ki üç dinin arasında temelde hiçbir farklılık yok. Hepsi bir defa Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hanif dini dediğimiz zaman üç tane özellik söz konusu. Bir, tek Allah'a inanmak, vahdet. Allah'ın vahdeti, tekliği. İki, tevhid. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Tevhid. Üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bu kadar açık ve kesin şekilde sizlere
bütün hakikatleri açıklamış ve şu anda bizi dinlemekte olanların bir kısmı bizden hiç habersiz. Hasbelkader açmışlar bilgisayarlarını, bizi görmüşler. Televizyonlarını açmışlar, bizi görmüşler. Biz onlara onların hiç duymadıkları şeyleri anlatıyoruz. Ne olmuş alimlerimiz? Alimlerimiz fıkıh okumuşlar. Kelam okumuşlar. Akaid okumuşlar. Çok şeyler okumuşlar. Ama şu iblis var ya, yani şeytan, insanların bilmesi gereken, onların dünya mutluluğu içinde, ahiret mutluluğu içinde mutlaka bilmesi gereken hakikatleri onlara göstermeden onları bu hedefe ulaşmaktan men ederek yaşatmış. Nasıl yapmış bu işi? Sevgili kardeşlerim, son derece kurnaz bir mahlukla karşı karşıyayız. Bir defa herkesin etrafında şeytanlar mutlaka var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama hep size yapmamanız lazım gelen şeyleri yapmanız konusunda tesir etmeye çalışan bir şeyler siz dinlersiniz. Hep bir ses size hitap eder. İç sesinize çok benzeterek sizin sesinizmiş gibi, sizin iç sesinizmiş gibi size ulaşan işte o şeytanlardan bir tanesidir. Ya direkt olarak iblistir, kıyamete kadar yaşayacak olan o menhus varlık. Veya o şeytanlardan başka bir tanesi, ama o da aynı şeyleri söyler. Sizi alaşağı etmek için, kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek için, sizin Allah ile olan ilişkilerinizi sıfırlamak ister. Ve hayatınız boyunca iblis veya onun takımından olan birileri mutlaka sizinle bir tesir sahası oluşturmak üzere birliktedirler. Bütün gayretleriyle hepinizi Allah'ın yolundan men ederler. Şu anda bizi dinleyenler için de kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse, o bilsin ki onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte o şeytanın, insan ve cin şeytanların tuzağına düşmüş olan birisidir. Evvela insanlar şeytanın tuzağına düşmüşler ve ilim öğrenirken şeytanın hüküm ferma olduğu bir saha üzerinde öğrenmişler. İşte din ilmi şu anda dünya üzerinde Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içindeki İslam'a baktığımız zaman üç tane yoldan bahsedilir. Bir, takip edilmemesi lazım gelen kötü yol. İki, orta yol. Üç, lüzumsuz bir sürü şeyleri devreye sokan ve de yapılması gerekmeyen birçok şeyleri yapmamızı isteyen bir yol. İşte din adamlarımız
Böyle bir ayırıp yapmışlar. Orta yol İslam'ın 5 şartıdır demişler. İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bunu yaparsan sen mutlaka cennete girersin. Gerçek mi? Bu bir kuyruklu yalan. Ve de bir hadise dayandırıyorlar, uydurma bir hadis. Bir bedevi gitmiş Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve demiş ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demişmiş ki bir namaz kıl, iki oruç tut, üç zekat ver, dört hacca git, beş kelime-i şehadet getir. İkinci bir sual. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Sahi mi bu? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki evet. Bunları yaparsan bu İslam'ın 5 şartıdır. Bu 5 şartı gerçekleştirirsen mutlaka cennete girersin. İşte bu bir kuyruklu yalandır. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Buna bir 6. şartı mutlaka eklemek mecburiyetindesiniz. Bu şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemediniz mi yandınız. Ama diyeceksiniz ki bana güzel de biz senin söylediğine inanmıyoruz. Biz namazımızı kılarız. Orucumuzu tutarız. Ramazan boyunca zekatımızı veririz. Hacca da gittik. Bir de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek her zaman yaptığımız bir şey. Öyleyse biz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyoruz ve biz orta yoldayız. Senin palavralarına da inanmıyoruz. Böyle diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. Yahu siz sevgili kardeşlerim, senin palavralarına diyorsunuz ama bizim bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Siz Kur'an-ı Kerim'e palavra mı diyorsunuz? O zaman diyorlar ki yahu senin bu söylediklerini biz hiç işitmedik şimdiye kadar. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetleri bunlar? Biz de diyoruz ki işte surenin adı şu, ayetin adı da, ayetin numarası da bu. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Görün bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı? Şimdiye kadar çok tahkik ettiler. Hiç kimse bir yanlış bulamadı. Bütün söylediklerimiz Kur'an ayetleri. Ve de İslam'ın 5 şartının ötesinde. İslam'ın 5 şartının ötesinde ne var? İslam'ın 5 şartının ötesindeki 6. şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz yandınız. Dilemezseniz haliniz duman. Diyorlar ki iyi de biz bugüne kadar hiç böyle bir şey işitmedik. Bize hep İslam'ın 5 şartını öğrettiler. Doğru yol budur dediler. İslam'ın 5 şartı. Ama bir takım tarikat mensupları var. Onlar bu 5 şartın ötesini yapıyorlarmış. Bize dediler ki onlar ifrattır. Lüzumsuz yere bir sürü lüzumsuz şeyle meşgul bu adamlar. Siz onları yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Siz sadece İslam'ın 5 şartını yerine getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı orta yoldur. Peki bir de tefrit diyorsunuz, o ne? İslam'ın 5 şartını yapmayanlar da onları bile yapmayanlar, onlar tefritte olanlar, yani gerekli olan şeyleri gerçekleştirmeyenler. İşte 1400 yıldır insanlar bu palavrayla uyutulmuşlar. 1400 yıldır demek hatalı olur. İlk 200 yıl İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğu devirdeki gibi
gerçek anlamda yaşandı. Yani o süreç içerisinde sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, hatta tebe-i tabi'ine tabi olanlar 200 yıl boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı devam ettirdiler. Sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri çıktı, devreye girdiler. Ve sadece bütün din bir tarafa bırakıldı. Sadece imanın esasları tartışılmaya başlandı. Eş'ari ve Maturidi iki ayrı kolu ifade ediyor. Bir kısmı Eş'ari'nin yolundan gidiyorlar. Bir kısmı da Maturidi'nin yolundan gidiyorlar. O yollardan girmelerinde bir sakınca görmüyoruz. Tamam, güzel. Ama problemimiz var. O yollardan gidenler inanç açısından bu konuyu değerlendirenlerdir. Ama Allah'ın üzerimize vermiş olduğu vazifeler var. İşte bu vazifelerden bir tanesi mutlaka hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Neden ulaştırmaktır demiyoruz? Çünkü dilemek yeterli. Sözümüzün burasına çok dikkat edin muhterem dinleyiciler, özellikle bizi ilk defa dinleyenler. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaktır demiyoruz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek, dilediğiniz anda Allah'ın bundan derhal haberi olur. Eğer kalpten bir dilekle siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz Allah Teala anında bundan haberdar olur. Haberdar olursa ne olur? Haberdar olursa şu olur ki siz sevgili kardeşlerim birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, yani Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var, ruhunu sana hayattayken ulaştırmış. Ama biz senin Kur'an-ı Kerim'ini inceledik, bize gösterdikleri bütün ayetleri inceledik, gördük ki bir insanın ruhunu sana ulaştırması için onun ulaştırması gerekmiyormuş. Sadece dileği kafiymiş. Eğer o kişi, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu ulaştır, bunca ermiş evliyanın arasına beni de kat derse, demesi yeterliymiş Allah-u Teala için. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırmış. Hem de 7-8 aylık bir devre yeterliymiş bu işe. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerin hepsi Kur'an gerçeği. Gerçekten öyle. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ilka etmiyor, mülaki kılmıyor. Ulaştıran o değil. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunun manası ne? Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer bu kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ve o 7-8 aylık hayatında da tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu mutlaka devrin imamının dergahına ulaşacak. O yolculuğa çıkmış olan diğer ruhlarla birlikte Seyri Sülük isimli bir yolculuğu 7 kat gökleri aşarak tamamlayacak. Tarık-ı Müstakim'i aşacak. Sırat-ı Müstakim'i tamamlayacak. Ruhu Allah'ın zatına ulaşacak. Ve de o kişi yapmayacak bunu. O kişi sadece dinleyecek. Ona bunları sevdirecek olan Allah, yaptıracak olan Allah,
Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Gerçek mi? Bu gerçeğe bir şey daha ilave edeceğiz. Gerçeklerin gerçeği. Böyle bir kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştırdıktan sonra o kişi ölse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği an üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an hemen arkasından ölse ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Yetmez. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için. Duralım, parantez açalım. Bakalım hangi ayet-i kerime ne söylüyor? Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ne diyor, ne diyor? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın insanoğlundan istediği şey bir tane. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemek yeterli. Dediği takdirde o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Diledi öldü. Bunun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. O kişi cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Allah Teala garanti etmiş. Ama dilemezse o zaman o kişi dalalettedir, şirktedir, gideceği yer cehennemdir vesaire vesaire. Takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'a münip ol. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mi takva sahibi olur? Evet, sadece onlar. Çünkü dilemezlerse şirktedirler. İşte ayet-i kerime devam ediyor. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek istiyor Allah Teala? İşte iki tane alternatif. Ya kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek ve takva sahibi olacak. Takva sahibi olmak ne demek? Takva sahibi olmak cennete girmek demek. Çünkü cennet sadece takva sahipleri içindir. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve uzlifetül cennetil muttakine gayri vaid." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazamatu adune. İşte vaat edildiğiniz şey budur, diyor Allah Teala. Likulli evvabin hafiz. Bütün evvap olanların ve hafiz olanların ulaşacağı yer orasıdır, diyor. Onlar için diyor, evvap olanlar ve hafiz olanlar için. Kimmiş hafiz olan kişi? Tabi olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan mürşidini sorarsa
Allah ona mutlaka hacet namazını kıldığında mürşidini gösterir. Kişi tabi olduğunda da, o mürşide tabi olduğunda da başının üzerine devrin imamını gelir. Allah-u Teala yerleştirir. Devrin imamı o kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh olarak o kişi hayatta olduğu sürece başının üzerinde kalacaktır. İşte o kişinin üzerindeki muhafızdır. Hafız olan kişi bu hedefe ulaşmıştır. Evap olan kişi de sığınak olan meava ruhunu ulaştıran kişidir. Başının üzerine muhafız gelen kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuş, devrin imamın ruhu gelip başının üzerine yerleşmiştir. Ama bundan sonra nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefsi emarede birinci gök katına yükselecektir. Ruhu, nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle, ikinci defa %7 nur birikimiyle ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Nefsi levvame. Kişinin kendisini levmettiği kademe, nefsi emare, kişinin şeytanın emrinde olduğu kademe, başlangıç kademesi. Herkes başlangıçta Allah'ın emrinde olduğunu zanneder. Oysa ki şeytan onu dilediği gibi oynatır. Çünkü şeytanın sözlerini kişi kendi düşüncelerini zanneder. Üçüncü defa %7 nur birikimi o kişinin kalbinde, Allah'ın zikri o kişinin kalbinde.

eder ve bırakılmazlar. Orada nur birikimi başlar. İşte bu fazıl birikimi %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlıyor. Güzellikleri işlemek istiyor ama nefsindeki afetler bırakmıyor. Kişi de nefsini kınıyor, suçluyor. Ruhu ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham alıyor kişi. İlham almaya başlamış ve de ruhu üçüncü gök katında, nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimi kemiğinin üzerine 3 defa %7 fazıl birikimi. 7, 14, 21. Ve 4. defa %7 nur birikimi, nefsi, radiye, nefsi mutmainne, kişi Allah'ın verdiklerinden mutlu oluyor. Tatmin oluyor, doyuma ulaşıyor. 5. defa %7 nur birikimi, nefsi, radiye, kişi Allah'tan razı. 6. defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da o kişiden razı. Ve 7. defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, 7 kere 7, %49 fazıl eder. 2'de rahmet nuru, fazıl nurunun üzerine %2 rahmet nuru. O kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa ulaşmıştır bu noktada. Ne olmuştur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Daha doğru bir ifade kullanmamız lazım. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bir dilek sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın insanların istediği şey, Allah'a ulaşmayı dilemesi kişinin. Dilemişse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacak. Allah onu terbiye edecek. Allah onu en güzeli ulaştıracak ve Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Nefsinin kalbinde bu süreç içerisinde %51, 7 defa %7, %49 fazıl, başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuruyla beraber kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacak. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. O kişinin şartları ne olursa olsun, kişi oruç tutamıyor diyelim. Allah Teala onu mutlaka oruç tutacak hale getirir. Zikri sevmiyor. Allah ona zikri sevdirir. Namazdan nefret ediyor. Allah ona namazı sevdirir. Ve de Allah'ın bütün emirlerini o kişi zevk alarak yapacaktır bu 7-8 aylık devrede. Ve neticede de mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve de ulaştırdığı zaman olay tamamlanacaktır.

Kullanacaktır. Ruh Allah'a ulaşmış olacaktır. Allah o ruhu kendisine ulaştırmış olacaktır. Ruhunu geri istiyor. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam ruhu alır ve Allah'a ulaştırmak üzere Sitre-i Müntaha'ya kadar getirir. 7 tane gök katını aşırarak Sitre-i Müntaha'dan sonra da onun Allah-u Teala'nın katına yükselmesini temin eder. Ruh Allah'a ulaşır. Zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle insanlar eski adıyla ermiş evliya adını alırlar. Veliler demek, Allah'ın dostları demek, dostlar demek. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine Allah-u Teala'nın garantisi altındaki en çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cehennemden kurtulmak bu kadar kolay bir şeyken insanların %90'dan, %95'ten fazlasının bu emri dinlemedikleri için, bu emri insanlar mahvettikleri için bunu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Neden değil? Çünkü bizim sevgili alimlerimiz demişler ki, hafazan Allah, insanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. O alimlerin hepsine sorduk, karşımıza çıkanlara. Gösterin bakalım, hangi ayet-i kerimede bunu söylüyor Allah Teala? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hangi ayet-i kerimede söyleniyor? Böyle bir ayet yok. Bizim akıldane din öğreticileri 23 tane Kur'an-ı Kerim meali hazırlamışlar. Bizim şu ...5800 sayfalık Kur'an-ı Kerim meallerimiz hamdolsun ki tamamlandı. 19 cilt oluşturdu. Ve 5800 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim mealleri dizisi çıktı ortaya. İşte orada bütün hakikatleri Allah-u Teala bize yazdırdı. O Kur'an-ı Kerimler Allah'ın bize yazdırdığı açıklamalardan oluşur. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiç kimse çıkıp da hayır senin yazdığın Kur'an-ı Kerim açıklaması yanlıştır diyemedi. Diğerlerinin açıklamalarıyla karşılaştırdıkları zaman bizimkini birbirinden farklı olduğunu gördüler. Ve de inceledikleri zaman gerçek anlamda inceleyenlerin hepsi diğerlerinin o büyük korkuları sebebiyle Allah'ın ayetlerini gizlediklerini ve saptırdıklarını tespit ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kavramı üzerine yaptığımız inceleme 23 Kur'an-ı Kerim mealinde hidayetin aslında ne kadar saptırıldığını 23 Kur'an-ı Kerim mealinde bütün delilleriyle tespit ettik ve açıkladık. Risalet nurlarının
içinde o açıklamalarda yer aldı. Onun ilaveleri olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Sizler için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Tabi olmaktır. Allah'ın ulaştırdığı mürşide, hangi mürşitse, hacet namazını kıldığınız zaman boy abdesti alıp da Allah Teala size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden bir mürşit gösterecektir. Veya bir mürşit vekili. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Allah Teala size o hedefe ruhunuzu ulaştıracak olan şevki, heyecanı, isteği, talebi verecektir. Ve o talep içerisinde görevinizi yapacaksınız. Zikriniz severek, isteyerek, giderek artacak. Ve de yaklaşık olarak 3 saatlik, 4 saatlik bir zikir seviyesinde ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracaksınız. Ve dünyadaki o süreç içerisinde, 7-8 aylık süreçte dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bize bunları bu devirde öğrettiği için. Bir düşünün bakalım. Bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bu hakikatleri Allah'tan başka kimden öğrenmiş olabiliriz? Dikkat edin, hedef kesinlikle insanların cehennemden kurtulmaları. Şimdi düşünün bakalım, şeytanın en çok istediği neydi? Bütün insanların kendileriyle beraber, şeytanlarla beraber cehenneme girmeleri. Ama Allah Teala bize bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bu hakikatleri öğretti. Onun için mutluyuz. Onun için huzur doluyuz. Onun için hepinizin bu büyük hakikatlerin ışığı altında cehennemde mutlaka kurtulmanızı diliyoruz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki sizler varsınız. El ele, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak için buradayız. Mutluluğu yaşamak için buradayız. Ancak sizlerle beraber olduğum zaman, sizlerle bir şeyleri paylaşabildiğim zaman var olduğumu hissediyorum sevgili kardeşlerim. Beni anlıyorsunuz değil mi? Sizler için yaşıyorum. Eğer sizler olmasaydınız biz bir hiçtik sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bize öğrettikleri ne ifade ederdi ki? Ben onları, biz onları size ulaştıramadıktan sonra sizler olmasaydınız her şey çok eksik olurdu. Ya da hiç olmazdı. Allah Teala neyi öğrettiyse bunları bize değil, size öğretilmesi için öğretti. Her öğrettiği sizin içindir. Siz olmasaydınız hiçbir şeyin değeri kalmayacaktı sevgili kardeşlerim. Şu konferanslar var ya, bizi öylesine mutlu ediyor ki her konferansta yeni kardeşlerimiz oluşuyor. Bizi uydudan dinlemişler kardeşlerimiz. Bizim kardeşlerimizi hiç tanımadan kendi evlerinde uydularını karıştırırken bizimle karşılaşmışlar. Ve bizi kendilerine yakın hissetmişler. Her konferansta çok sayıda bizi zaten izlemiş olan seyircilerimiz oluşuyor. Ve hepsi canı gönülden katılıyor. Konferanslarda her biri yüzlerinde mutluluk ifadesiyle izliyorlar bizi. Bizim kardeşlerimiz de hiç tanımadıkları yeni kardeşlerle karşılaştıkları zaman ne demek istiyoruz yeni kardeşler demekle? Yani televizyonda bizi zaten tanımış olanlarla karşılaştıkları zaman yeni dostlar, yeni dost çehreler görmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Ama bu mutluluktaki en büyük kişisel pay bize ait sevgili kardeşlerim. Çünkü sadece sizlerin mutluluğunuz bizi mutlu kılar. Biz tek başımıza bir hiçiz. Sadece Allah-u Teala bizi seçmiş o kadar. Mesela sizi seçebilirdi. O seçtiği zaman olay bitmiştir. Ama sevgili kardeşlerim, onun bize öğrettiklerini biz sizlere ulaştıramasaydık ne kıymeti kalırdı ki öğrendiklerimizin? Kur'an'dan kopmuş bir İslam toplumu mutsuzluğunu sonsuza kadar sürdürürdü.
Ama öyle olmayacak. Öyle olmuyor. Sizler Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Kur'an'ın Allah'a göre olan gerçek yüzünü. Allah Teala hangi ayette ne demek istemiş? Bunun öğrenilmesi için Kur'an'ı bir büyük fanus olarak görmek gerekir. Bütünün parçalarını öyle bir dizaynla yan yana getirmiş ki Allah Teala, neticede Allah çıkıyor ortaya. İşte o ilminden bir nebze bize öğrettiği için buradayız. İnsanlığın unuttuğu Kur'an-ı Kerim'in ruhunu sizlere öğretmek üzere. Ama öğrenenlerin hepsi büyük mutluluklar yaşıyorlar, hamdolsun. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Sizinleyiz ya, sizinle beraberiz ya, gerisi lafı güzaf. İnsanlar eğer Allah-u Teala'yı tanımak istemiyorlarsa, bırakalım, tanımasınlar. Eğer insanlar mutluluğu yaşamak istemiyorlarsa, bırakalım, yaşamasınlar. Ama kim de mutlu olmak istiyorsa, onların yeri burasıdır. Çünkü mutluluk insanlara göre değişen bir husus değildir. Mutluluk Allah'ın kanunlarına bağlıdır. Düşünün, iç dünyanızda iki düşman devamlı boğuşur. Dikkat edin ki birisi ruhunuzdur, ruhunuzdaki hasletlerdir. Yani Allah'ın emirlerine mutlak itaat etmek isteyen, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemeyen bir güç. Ruhunuz. Bir de Allah-u Teala ne emretmişse onları mutlaka yapmak istemeyen, mutlaka onlara karşı çıkan, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir kuvvet, nefsinizin afetleri. İşte böyle bir dizaynda insanlar hep 1-0 mağlup. Neye mağlup? Nefslerinin afetlerine tabii. Netice mi? Netice mutsuzluk sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili izlerseniz, içinizden bir sızlama duyarsınız. Niçin bu suçu işlediğinizi derin derin düşünürsünüz. Siz huzursuz bir insansınız. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işledikten sonra Allah'ın size mutlaka azap etmesi söz konusudur. Yeter mi? Yetmez. Arkadan da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Sıkıntı hissedersiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız yine aynı sonuçla karşılaşırsınız. Allah-u Teala hem bizi yaratmış hem de bizi cezalandırıyor. Olur mu böyle, olur mu? Öyle mi diyorsunuz? Peki, yaratmasaydı siz var olur muydunuz? Sevgili kardeşlerim, anneleriniz, babalarınız sadece bir vasıtadır. Yaratan O'dur, Allah'tır. Ve sizi sadece bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. O hedef sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği bir tek şey vardır. Sizin mutlu olmanız. Ve mutluluğun iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Kavganın ve kaosun olduğu her yerde sadece huzursuzluk vardır. Mutluluğun işareti sulh ve sükundur. Bir uyum halidir mutluluk. Uyuşma içerisinde huzuru yaşamak.
Mutlu aileler vardır, mutsuz aileler vardır. Her an kavgaların var olduğu, her an devamlı birbirini üzen, hakaret eden, döven insanların var olduğu aileler ne yazık ki bizim ülkemizde çoğunluğu teşkil ediyor. Hırsızlığın, kapkaçın, her türlü ahlaksızlığın sokaklarında kol gezdiği bir ülke olduk. Bir gün Türkiye küçük Amerika olacaktır diyorlardı. Oldu sevgili kardeşlerim. Ama 1920'li yılların gangsterlerinin hakim olduğu o Amerika olduk. Her şeyimizde dökülüyoruz. İslam bu mu? Sevgili kardeşlerim, din mutluluktur. İslam bu mu demekten muradımız zaten din bu mudur? Çünkü ondan başka bir din zaten hiç olmamıştır. En çok ona üzülüyoruz ki inananlar arasında bir savaş cereyan ediyor. Herkes birbirine düşman. Şeytan da kıs kıs gülüyor. Çocukluğumu hatırlıyorum. 3-4 yaşındayken sokakta deve karıncaları diye büyük karıncalar oluyordu. Şimdi de vardır tabii. Biz birkaç çocuk işte 2-3 yaşlarında falanız herhalde. O deve karıncalarını alırdık. Birisini ötekinin ensesinden ısıracak şekilde kızdırırdık onları ve ısırttırırdık. Ondan sonra bu zavallı deve karıncaları savaşa başlarlardı birbirleriyle. Biz de oturup seyrederdik. Düşünebiliyor musunuz şeytanın bize yaptırdığını? Ama o deve karıncalarına dikkat etmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim, unutmayın. Deve karıncaları. Şeytanın bize o zaman yaptırdığı bu olayı şeytan şimdi hepinize yapıyor. Ne yapıyor? Bütün din mensuplarını birbirine düşman etmiş. Bu insanlar arasındaki savaşları çıkaran hep aslında iblis, terör arkasında onu saklıyor. Her olay bir evvelki olayın nispetidir. Bir evvelki olay sebebiyle vücuda gelmiştir. Birbirine zincirleme bağlıdır. Nasıl biz o deve karıncalarını birini ötekine ısırttığımız zaman ısıran kavgayı başlatıyor. Elinde değil. İkisine de düşman olan birisi, yani o biz küçük çocuklar, o kavgayı başlatmışız. Ensesinden ısırılan zavallı karınca fena halde içerliyor, düşmanını yenmek üzere harekete geçiyor ve savaş başlıyor aralarında. Saatlerce saatlerce süren bir savaş. Aslında ikisi de kabahatli değil. Kabahatli olan dışarıdan senaryoyu oluşturan ve onları birbirine düşman eden o varlık. İşte biz küçücük çocukken bize onu yaptıran iblis, bugün bütün dünyada bu basit tekniği kullanıyor. Sadece taraflardan birini kışkırtabilse zaten yetiyor. Kim bir başkasına haksız yere bir davranışta bulunursa, karşı tarafa haklı bir tepki imkanı doğurmuş olur. Bundan sonra hakkın kavgası gibi kabul edilir. Oysa ki değil, deve karıncalarının durumu gibi. İnsanların birbirini öldürmelerinde hak olamaz. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala ne diyor? Siz saldırmayacaksınız diyor.
Ancak kim sizi yurdunuzdan çıkarmaya kalkarsa, sizi haksız yere öldürürse, size bir kötülüğü dokunursa, o zaman ondan, ona siz de saldırabilirsiniz. Ama bu sadece kısastır. Kim sizi sizin ülkenize saldırırsa, onlara saldırmak ve onları vatanınızdan çıkarmak sizin üzerine farz kılınmıştır diyor Allah-u Teala. Nasıl İslam'daki savaşın başlangıcı neymiş? Başlangıcı bize olan saldırı. İblis bunu çok iyi biliyor. Yani Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler üç ayrı inanç biçimini temsil ediyor zamanımızda. Aslında yok böyle bir şey. Üç ayrı inanç biçimi falan yok. Hepsi bir tane. Ve bu üç ayrı inanç biçimini temsil eden insanların birbirine düşman olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? O şeytanın bizi nasıl alet ettiğini, nasıl kullandığını anlatıyoruz size. En basit ölçekle iblisin devreye girmesi söz konusu. İşte şu anda dünya üzerinde bir taraftan özel terör var, bir taraftan devlet terörü var. Ama terör var sevgili kardeşlerim. Tıpkı deve karıncalarının birbirine düşman kılınması gibi dışarıdaki bir sebeple, İblis ülkeleri birbirine düşman ediyor. Ve nefsimizdeki düşmanlık afeti, kin afeti, hırs afeti sebebiyle, gurur afeti sebebiyle birbirimize düşman ülkeler oluyoruz. Ve arkası öldürmekle sonuçlanıyor. Hayatın sona ermesi. Kimse Allah'ın verdiği hayatı sona erdirmek yetkisinin sahibi değildir normal standartlarda. Ama eğer ülkenize saldırı varsa, savaş Allah'ın emridir. Ülkenizi kurtarmak için mutlaka savaş vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman Allah savaştan yana değildir. İnsanların ölmesinden yana değildir. Ama iblisin kışkırttığı insanlar bir ülkenin mensupları olarak başka bir ülkeye zarar veriyorlarsa, zarar gören ülke kendini müdafaa etmek mecburiyetindedir. Bu Allah Teala'nın emridir. Öyleyse bir sonuca gidiyoruz. Sulh ve sükun Allah'ın temel emridir. Mutluluğun temel felsefesidir, omurgasıdır, mutluluğun her şeyidir. Mutluluk iç dünyanızda sulh ve sükunu, kesintisiz bir sulh ve sükun halini. Mutluluk dış dünyanızda, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yaparak huzursuz olmanızı engellemeyi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyerek gene huzursuz olmanızı engellemeyi ifade eder. Öyleyse mutluluk bir huzur halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Bir kavganın bittiği yeri temsil edici muhtevası vardır.
nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı faktörlerle dolu olmasını devam ettirdiği sürece, yani nefsinizde afetlerin var olması devam ettiği sürece, ruhunuzda hasletler zaten vardır. O değişmez. Ruhunuz zaten en güzele, en güzel parametreye göre dizayn edilmiştir. Ruhunuz için söz konusu olan şey nihai noktadır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecek olan, şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getirmek isteyen, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir yapının sahibidir. Ama kulvara eşit şartlar içinde giren bütün insanlar, doğuşlarından itibaren bir de nefsin sahibidirler. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, nefsinizin temel afetlerindendir. Ve nefsinizdeki bütün afetler, 19 grup afet, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşıdır. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye teşnedir. İşlemeye yöneliktir. Bütün negatif faktörleri Allah niye yasak etmişse hepsini mutlaka işlemek ister. Buna göre dizayn edilmiştir nefsinizin afetleri. Öyleyse bunun manası nedir? Bunun manası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun manası her an kavgadasınız. Her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga var. Kavga varsa, savaş varsa kaos vardır ve orada sadece ve sadece mutsuzluk vardır. Onun için insanımız mutsuz. Sadece bizim ülkemiz değil sevgili kardeşlerim. Müreffeh ülkelerde de aynı şey var. Bir defa bütün ülkeleri temelinden kemiren bir afet var. Düşmanlık. Bu en mütekamül ülke olarak gördüğünüz Amerika'da beyazların kızılderililere ve zencilere karşı bitmeyen bir kini var. Ama kızılderililerin ve zencilerin de beyazlara karşı bitmeyen bir kini var. Hep gizli bir düşmanlıkla hissettirmeden birbirlerine karşı bir şeyler yapıyorlar. Negatif bir şeyler, en azından böyle bir talepleri var. Ve insanlar aşağılanıyorlar. İnsanlar hakaret görüyorlar. Zenciler, kızılderililer. Ve Amerika'daki yabancılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün dünyadaki süper ülke Amerika. Süper olmasını deniz aşırı donanma kuvvetine bağlı. Süper olmasını deniz aşırı donanma kuvvetine bağlamış. Amerikan bahriyesindeki uçak sayısı, hava kuvvetlerinin uçak sayısını çok kat aşıyor. Yani deniz aşırı ülkelerdeki devriye görevi yapılıyor. Dünyaya adalet sağlıyor görüntüsünde Amerika.
Sevgili kardeşlerim, bir dizayna dikkatle bakın. Ülkelerin birbirine düşmanlığından kimseye hayır gelmez. Dostluğu kurmak için hepimiz vazife almalıyız. Evvela elimizde çok sağlam bir materyal var. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır ve hepimiz aynı dinin sahipleri olmak mecburiyetindeyiz. Ama bugünkü dünya realitesi 72 ayrı inanç çeşidinden bahsediyor. Dinlerin birleştirmesi için birçok cemaatler oluşmuş, vakıflar kurulmuş, kuruluşlar var. Belki sayısı yüzün üzerinde. Bu kuruluşların hepsi aynı gayeye dayalı olarak faaliyetler gösteriyorlar. Tespit edebildikleri şey 72 tane inanç biçimi. Dinlerde bunların üç temel faktörünü oluşturuyor. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki O bize sulh ve sükunu öğretti. Sulh ve sükun mutluluğun temel simgesidir. Öyleyse biz kendi iç alemimizde sulh ve sükunu sağlarken bununla yetinmememiz lazım. Ülkemizde sulh ve sükunu sağlamalıyız. Ahlakı nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir ahlak anlayışı varsa öyle bir noktaya ulaştırmalıyız. Ahlakı temin etmekle hepimiz vazifeliyiz. Kimsenin kalbini kırmadığı, kimsenin kimseyi kınamadığı, tam aksine herkesin birbirine yardım için, başkalarının mutluluğu için yarışta olduğu bir dünya nizamı. Evvela bir ülke nizamı. Sevgili kardeşlerim, bugün Amerika Birleşik Devletleri dünya sülhü için ağırlığını koymuş durumdadır. Bu dünya sulhunun en güçlü ülkesine dikkatle bakın. Bir başka ülke giderek hızla büyüyor. Kızılçin. Ve süratle silahlanıyor. Sevgili kardeşlerim, bir de Osmanlı'yı devreye koyun. Ufukların efendisi Osmanlı'yı. Osmanlı Avrupa fethini gerçekleştirirken bir hedefle oraya gitti. Orada adaleti temsil etmek üzere. Orada adaleti oturtmak üzere. Asillerle halk arasındaki o büyük dengesizliği Osmanlı yakından biliyordu. Ve bu adaletsizliği gidermek yerine adaleti ikame etmek Osmanlı'nın temel vasfıydı. Ve Osmanlı yükselme devresi boyunca bu dünyadaki en sağlam yapının sahibiydi. ...1299... ...1683... yaklaşık olarak
400 yıl Osmanlı'nın adım adım cihan hakimiyetine çıkışı ve nizam-ı alem devlet oluşu ve bunu devam ettirmesi, büyümesi. 1683. Orada büyüme duruyor. Ondan sonra inkılaz başlıyor. Duraklama ve değişme. Geriye doğru çöküş. Sevgili kardeşlerim, şimdi dikkatle bakın. Osmanlı fetih yapıyor. Osmanlı askeri nereye girerse orada hiçbir şeyi bedelsiz olarak almıyor. Sahibini bulamadı, o zaman ağaca asıyor aldığı nesnenin bedelini. Osmanlı gittiği her yere adalet götürmüştür. Osmanlı adaletine onların efendisi olan Osmanlı'nın adaletine Avrupa hayrandı. Kendi ülkelerinde hiçbir zaman göremedikleri adaleti sağlıyordu. Avrupa'nın hanlarıyla Osmanlı kervansaraylarını bir karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Avrupa'daki bütün hanlarda en çok içilen şey alkollü içkilerdi. Her türlü insan, her türlü saldırı bu hanlarda vücut bulabilirdi. Her an kavgaların, dövüşlerin, cinayetlerin işlendiği birer batakhaneydi hanlar. Osmanlı Avrupa'da kervansaraylar kurdu. Vakıflara ait olan kervansaraylar. Orada herkes kutsal bir misafirdi Osmanlı'ya. Hangi milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, 3 ay süreyle herkes orada kalabilirdi. Hiç ücret ödemeksizin. Bir atı olan bir insan bütün Avrupa'yı dolaşabilirdi. Her kervansarayda 3 ay kalmak imkanının sahibiydi. Yiyecekler vakfın sahibi tarafından oranın defterine göre, defter oranın kanunuydu. O kervansarayın kanunu bir defter. Her kervansarayda mutlaka vardı. Bir günde kimin ne kadar istihkakı var o belliydi. Herkese eşit muamele yapılırdı. Ve orada kavga olmazdı. Orada Osmanlı'nın sulh ve sükun kanunu hakimdi. Bir filmlerde gördüğünüz o hanları düşünün. Herkesin kafaları çektiği, birbirine saldırdığı, birbirini öldürdüğü, türlü entrikaların döndüğü o hanların yerine Osmanlı kervansaraylarını kurmuştu. Dünyadaki en seri posta Osmanlı'nın postasıydı. İstanbul'dan Avrupa'nın ortalarına kadar at sırtında gidenler, ulaklar hiç durmadan giderlerdi. Her menzilde dinlenmiş atlar gidecek Tatar'ı beklerlerdi. Tatar ağasının emri altındaki bütün süvariler süvariliklerin en üst sınırlarında olan insanlardı. Atlar da öyleydi. Dünyanın hiçbir yerinde öylesine mükemmel bir posta Osmanlı zamanında kurulamamıştır. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Arkasında ne vardı?
Ahi Evren Teşkilatı vardı. Ahi Evren Teşkilatı tasavvufun temel faktörlerin hepsini sinesinde toplanmış bir tasavvuf teşkilatıdır. Yani Kur'an'ın bütününe ittiba edenlerin kurduğu, bütün Avrupa'yı kuşatan bir güzellik. Osmanlı'nın bütün ülkelerine onlar ulaşmışlardır. Ama yabancı bir kültüre Osmanlı damgasını vuran Osmanlı'nın adaletidir. Allah'a karşı yakınlığıdır. Allah'ın emrinde oluşudur. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Osmanlı'nın dünya hakimiyetiyle Amerika'nın dünya hakimiyeti arasında çok büyük bir farklılık vardır. Birinde adalet bütün boyutlara sağlanmıştır. İkincisinde mevcut değildir. Ekonomik faydalar için savaş veriyor Amerika. Ve ismi giderek zedeleniyor. Sevgili kardeşlerim, neticede Amerikan savaşlarına baktığımız zaman sanki İslam'a karşı açılan bir savaşmış gibi görünüyor. Realitede petrol dizaynı içerisindeki bir savaştan bahsetmek belki daha akılcı. Ve Amerika sadece bir vasıtadır. Konunun arkasında yatan İlluminati'dir. Şeytanın dünya hakimiyeti. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda global, bir küresel bir muhtevayı sizlere sunduk. Kişisel mutluluk topluma yansıyan bir müessesedir. Eğer siz kişi olarak mutlu olursanız, sizin toplumunuzdaki herkes kişisel olarak mutluysa, o zaman toplum mutludur. İşte Osmanlı'da saraydaki mürşitlerin yerini, ki başlangıçtaki bütün Osmanlı padişahları tasavvuftandı, hep mürşitleri vardı. Ne zaman o mürşitlerin yerini sarayda ilmin hücumcular aldığında, işte o zaman yücelme durmuştur. İlmi nücum, yıldızlar ilmi. Zamanımızda da hani insanların doğum tarihlerine göre bir şeyler söyleniyor ya, akrep burcu, yay burcu falan diyerek astroloji. İşte astrolojinin Arapçası ilmi nücumdur, yıldızlar ilmidir. Allah'ın evliya mürşitlerini astrologlar aldığı zaman sarayda başlayan negatif dizayn bütün Osmanlı'ya yayılmıştır. Ve Osmanlı yavaş yavaş duraklama, sonra da üçülme devrine girmiştir. İnhitat devri. Sevgili kardeşlerim, tarih aynasına baktığınız zaman eğer bunu Allah'a olan yakınlıkla bağdaştırabilirseniz bu söylediğimiz tabloyu net olarak görürsünüz. Avrupa'nın en güçlü ordusu Yeniçerilerdi.
duraklama ve gerileme devrinde Yeniçerilerin padişaha karşı ayaklandıklarını görüyoruz. Kazan kaldırdıklarını görüyoruz. Adım adım tasavvuftan ayrılan insanların oluşturduğu bir Osmanlı toplumu. Tasavvuf deyince sevgili kardeşlerim, sakın ola ki tasavvufun Kur'an'dan ayrı bir dizayn olduğunu, bir aşırılık ifade ettiğini sakın düşünmeyin. Tam aksi söz konusudur. Tasavvufu yaşamayan, Kur'an'ı yaşamayandır. Tasavvuf dediğimiz zaman sadece Kur'an'ı kastediyoruz. Yüzlerce defa ispat ettik ki tasavvuf eşittir Kur'an'dır. Tasavvuf, Kur'an'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütününü yaşamaktır. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında 7 tane safha sayılır sadece. Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir dizayn, irşat makamına ulaştığınız zaman 2. safhaya ulaşmıştır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasında 3. safhaya ulaşmıştır. Ve Allah-u Teala bu 3 safhayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde 2. kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerde %50'den daha fazla eksildiği için dünya saadetiniz de günün yarısını aşmıştır. Ne demek istiyoruz? Mutluluğunuz iç dünyanızdaki kavganın bitmesine bağlıdır demiştik. Zikir adı verilen bir müessese ile nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek hepinizin elindedir. Tasavvufun temeli de budur. Manevi temizlenme, manevi tahir olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizi mutsuz kılan yegane faktör nefsinizin afetleridir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıktıkları için, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek istedikleri için, ruhunuzun hasletleriyle devamlı çatışma halindedirler. Öyleyse iç dünyanızda bir diyalektik kavga var. Bu sebeple mutsuzsunuz. Ve Allah Teala bunu üzerinize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dinlemeyi, tabiyeti, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dinlemeyi ve ulaşmayı Allah Teala üzerinize farz kılmış. Tam 12 defa. Ulaşma dileği, ulaşma ve daha ötesi. Yani fizik vücudunda, nefsinde, iradeninde Allah'a teslimi. Hepsi bütününü alırsanız eğer 12 tane farzla karşılaşacaksınız Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk denilen şey sizin iç dünyanızdaki kavganın bitmesiyle gerçekleşebilir. Bunun yarısını Allah-u Teala garanti etmiş size. Bir tek dileğinizle nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasını Allah-u Teala alacağını, sizi %50'den daha fazla bir dünya saadetine ulaştıracağını, ruhunuzu da mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor.
Yani bir başka ifadeyle üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %50'den fazlasını Allah garanti ediyor. Öyleyse şu mutsuz dünyada, ah benim canlarım, ciğerlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neyi düşünürsünüz?

vücudunuzu Allah'a ulaştırmak da farzdır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz de farzdır. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz de farzdır. İradenizi Allah'a teslim etmeniz de farzdır üzerinize. Kur'an farzı. Peki ne olmuş? Ne olmuş da bundan unutulmuş? İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar sevgili kardeşlerim. Şeytan insanları Kur'an'dan ayırmış, insanlar tarafından yazılan el yazması kitapları asırlar boyunca insanlara öğreti vasıtası olarak kabul ettirmiş iblis. Ve ne olmuş? Kur'an rafa kaldırılmış. O zaman insanların oluşturduğu bir din nizamı çıkmış. İslam'ın 5 tane şartından ibaret bir din anlayışı ve herkesin cehenneme gitmesiyle sonuçlanan bir korkunç tuzak. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramayacağı gibi hiçbir kimseyi mutluluğa da ulaştıramaz. Mutluluk Kur'an'dır. Ve Kur'an tamamen unutulmuştur. Yetmez. Kur'an dinler olmadığını, bir tek dinin var olduğunu söylüyor. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Hanif olduğunu Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi net olarak söylüyor. Ve Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da aynı dinin mensubu olduğu Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Onlara yazdırılan kitapların da Kur'an'daki esasların aynını içerdiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din insanların bugün uyguladığı İslam'ın 5 tane şartından ibaret değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek zaten eksik bir tatbikatı ifade eder. Soruyorum size sevgili kardeşlerim, bu 5 tane şartın içinde zikir var mı? Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından şuraya kalbinize rahmetin, fazlın ve rahmetin ve salavatın iki grup nurun gelip kalbinizi pırıl pırıl aydınlatmasına sebebiyet verecek olan zikir var mı? Yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de farz ama ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değil. Zikir nemene bir ibadettir diye mi düşünüyorsunuz? Bunun cevabını vereyim size. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor اُدْدُعُوهِيَ اِلَيْكَ مِنَا الْكِتَابِ وَيْكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Habibim sana bahsettiğim o Kur'an var ya, onu onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ın zikri en büyüktür diyor. Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Bir zikir olan namaz kılmaktan daha büyüktür. En büyüğü zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor. Zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikir de farz. Daimi zikir de farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep Kur'an'ı yaşayanları aşırı dincilikle suçlarlar, bizim yobazlar. Bilmezler ki Kur'an'ı yaşayanlar sadece bizleriz. Bilmezler ki sahabe Kur'an'ın bütününü yaşadılar. Son derece açık sevgili kardeşlerim. Hep

Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük müşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün bunlara rağmen bizim yaşadığımız hayatta tam onların yaşadığı hayat olmasına rağmen, bunu yüzlerce defa ispat etmemize rağmen adamlar bizi aşırı dincilikle suçluyorlar. Cehaletin bu seviyesi gerçekten hüzün verici sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki din alimlerimiz Kur'an'ı bilmiyorlar. Bir şey daha, çok iyi Arapça bilmeleri, sarf ve nahiv bilmeleri, gramatikal olarak Arapçanın gönlüne sahip olmaları hiçbir şey değiştiremiyor. Din öğreticilerinin %90'dan fazlası ülkemizde dinlerini bilmiyor. Hatta cemaatler arasında da ne yazık ki bu gerçek hüküm sürüyor. Tek ışık Allah'tadır sevgili kardeşlerim. Biz o ışığı temsil ediyoruz. Söylediğimiz her şey kelimesi kelimesine Kur'an'dan alınmış Allah'ın bize öğretisidir. Dikkat edin ki din Allah'a teslimlerden ibarettir. Onun için dinin adı Arapça olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'de İslam'dır. Yani Allah'a teslim olma dini, yani Allah'a ruhu teslim etme dini, yani Allah'a fizik vücudu teslim etme dini, yani Allah'a nefsi teslim etme dini, yani Allah'a iradeyi teslim etme dini. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çabuk geçiyor şu zaman. Sizlere doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim, size öyle çok seviyoruz ki. Günümüzün 24 saatini sizlere harcamak istiyoruz. Ve bakıyoruz ki her gün 20 saat belki de daha fazla sizlerle beraberiz. Bir taraftan telefonlarınız, bir taraftan e-mailleriniz, bir taraftan sizinle yaptığımız bu televizyon konuşmaları, can cana, gönül gönüle, sımsıcak bir beraberliği temsil ediyor sevgili kardeşlerim. Biz etle tırnak gibiyiz. Biz fizik vücutla ruh gibiyiz. Birbirimizle birlikte var oluyoruz. Mutluluğumuz bir üçlüyü ifade ediyor. Allah Teala, sizler ve biz. Mutluluk işte budur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimler. Öyleyse Allah'a teslim olmaya çalışın. Teslim olmaya çalışın ki mutlu olasınız ve etrafınızdaki mutsuzluklar denizi sizi sakın aldatmasın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a aitsiniz. Sizler Allah'ın bu dehşet devresinde en çok güvendiklerisiniz. Dinin tamamen unutulduğu, bütün dinlerin mensuplarının birbirine düşman olduğu, dünyanın bir soygun devresi geçirdiği bu günler, bunları elle gönül gönüle beraberce aşacağız. Ve mutluluk bu kasvetli günlerin arkasından doğacak olan güneşle gelecek. O güneş, efendim, ne dediniz? Evet, hidayet güneşidir sevgili kardeşlerim. Hidayet güneşi. O güneş
etrafı ışıklandıracaktır, ısıtacaktır ve bu dünyayı yaşanacak bir yer haline getirecektir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bu akşamki konumuz Mir Vakfı Genel Başkanı Sayın İskender Evrenosoğlu. Sayın hocama gazetelerde, bazı dergilerde kendisinin peygamber olduğuna dair iddialar çıktı. Risalet Nurları kitabının 5. sayfasında sen peygamber değilsin deniliyor. Tüm bu iddialara Sayın hocamızın ağzından cevaplandırılmasını istiyoruz ve soruyoruz. Sayın hocam, siz hakkınızda çıkarılan peygamberlik iddiasını ne diyorsunuz? Teşekkür ederim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten birçok gazetelerde İktibas dergisinin başlattığı ve devam eden bir salvo söz konusu. Burada aslında çok mantıksız bir iddianın sahipleriyle karşı karşıyayız. Şimdi ortaya konulan mizansen şöyle. Biz kendi kendimize bir kitap yazıyoruz, bir defter yazıyoruz. Bu defterin varlığı bizim peygamber olmamızı gerektiriyor. Ve gene aynı defterde biz kendi kendimize peygamber olmadığımızı söylüyoruz. Hani bir eskilerin bir sözü vardır, bu ne periz, bu ne lahana turşusu diye. Eğer o kitap ya da defter diyelim, o defter Allah-u Teala ile bizim aramızda bir hasbihal, bir söyleşi ve başkalarına açılması uygun görülmeyen bir söyleşi. Zamanı gelinceye kadar bu konu bir sır olarak kalmak durumunda ve böyle bir defterin bizden izin alınmaksızın açılması, herkese açıklanması söz konusu. Biliyorsunuz ki 1986 yılında Kasım ayında biz Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzmanken Hürriyet Gazetesi Emin Çolaşan imzasıyla bir haber yayınladı. Birinci sayfada manşet haber. Devlet Planlama Teşkilatı Tarikat Çuvası. Ve biz tutuklandık. Tutuklandığımız zaman da bu defter evvela polisin eline geçti. Oradan da Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin eline geçti. Ve bildiğiniz gibi 3 ay tutuklu kaldık. Sonra da Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde beraat ettik. Bu defter de enine boyuna hem polis makamları tarafından hem adli makamlar tarafından incelendi ve sonuçta bildiğiniz gibi beraat ettik. Şimdi bu defteri ellerine geçiren ya da defterin fotokopilerini ellerine geçiren bu insanlar bir takım iddiaların peşinde. Biz peygamberlik iddia etmişiz gibi bir söylenti çıkıyor ortaya. Evvela biz bir şey sormak istiyoruz bu insanlara. Eğer bir iddia söz konusuysa, bir ilan söz konusuysa, bir iddia eden taraf yeterli olabilir mi? Bir de iddia edilen iddianın açıklandığı kişilerin var olması lazım. Oysa ki bu defter bizim tarafımızdan bugüne kadar hiç kimseye verilmedi. Öyleyse hiç kimseye vermediğimiz bu defterle biz nasıl oluyor da böyle bir iddianın sahibi oluyoruz? Yetmez, diyelim ki defterin dışında bir iddianın sahibiyiz. O zaman da bugüne kadar verdiğimiz yüzlerce konferansta, binlerce sohbette en azından bir benzer açıklamayı ortaya koymamız lazım. Bir iddiada bulunmamız lazım. Hamdolsun ki bugüne kadar yaptığımız bütün konuşmalar, bütün konferanslar bir kısmı videoya ama hepsi mutlaka teybe alınmıştır. Öyleyse bu kadar yüzlerce, binlerce yayın arasında, konuşmamız arasında hiç değilse bir tanesinde böyle bir iddiada bulunmamız gerekmez miydi? Ayrıca söylediğim gibi o defterde açık bir şekilde bizim peygamber olmadığımız yer aldığına göre biz nasıl oluyor da peygamberlik iddiasında bulunuyoruz? Bunun son derece saçma bir şey olduğu kanısındayım. Öyleyse bu iddialar hep boşlukta kalmaya mahkum olan iddialardır. Tabiatıyla böyle bir sualin arkasından niye bu tarzda bir iddianın sahipleri oluyorlar diye bir sual akla gelecek. Önemli olan da zaten bu sualin cevabı. İslam bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve sahabe tarafından Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın farz emirlerinin mutlaka yerine getirilmesi şekliyle tecelli etmiş. Bu konudaki ilk sual, Allah insanlardan ne istiyor şeklinde olmalı. Bu sualin cevabı son derece net ve açık olarak veriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah bütün insanlardan sadece o insanların mutluluğunu istiyor. İnsanlar için söz konusu olan şey, Allah'ın indinde bütün insanların mutluluğu şeklinde tecelli ediyor. Evvela şuna bakıyoruz. Acaba Allah'ın indinde en kıymetli varlık, yarattığı bütün mahlukat arasındaki en kıymetli mahluk kimdir? Bu sualin cevabı kesinlikle insan olarak çıkıyor ortaya. Neden? Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde "Hüvellezî haleke leküm mâ fil ardı cemiyan" buyuruyor. Yani arzda yarattığım her şeyi sizin için yarattık ey insanlar diyor Allah Teala. Demek ki şu dünya adı verilen gezegende 7 kat atmosfer, Van Allen kuşakları, güney kuzey kutuplar, karalar, denizler, hayvanlar, bitkiler, canlı veya cansız her şey insan için yaratılmış. İnsan öyle bir mahluk ki bu dünya bütünüyle kendisi için yaratılmış. Yetmez. Kainatın da insan için yaratıldığını görüyoruz. Çünkü Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَالسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O'dur ki, o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine hasretti, sundu. Öyleyse sadece şu bu kainat üzerinde bir toz zerresi büyüklüğündeki dünyamız değil, bütün bir kainat Allah'ın insan adlı bu mahluku için yaratılmış. Öyleyse Allah Teala'nın indinde en sevilen mahluk mutlaka insandır. İşte Allah Teala bu en sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlaka saadetini istiyor. Din adı verilen müessese bir boş sözler yığını değildir. Son derece ciddi bir olgudur. Bu ciddi olgunun mantık kaidelerine %100 uyumlu olması gerek. Öyleyse dinden beklenen şeyin bir mutluluk işareti, bir saadet simgesi olması son derece eşyanın tabiatına uygundur. Ve sual, acaba gerçekten böyle midir? Bakalım beraberce. Allah Teala biz diyoruz ki insandan yalnız onun mutlu olmasını istiyor. Bir. İki, bu mutluluğu iki boyutta inceliyor. Evvela ahiret saadetini dizayn etmiş. Yani insanların öldükten sonra cennete gitmesi olayı. İkincisi dünya saadetini dizayn etmiş. Yani insanların şu dünya hayatını yaşarken mutlak bir saadete ulaşmasını istiyor. Ve bunları Kur'an-ı Kerim'de farzlar olarak ortaya koymuş. İlk sual, acaba Allah bütün insanların cennet saadetine ulaşmasını istiyor mu? Bu sualin cevabı kesinlikle evettir. Acaba Allah bütün insanların ahiret saadetine ulaşmasının ötesinde bir de dünya saadetine ulaşmasını istiyor mu? Bu sualin de cevabı kesinlikle evettir. İşte sualin cevaplarını birkaç dakika içinde beraberce gözden geçirelim. Şunu görüyoruz ki Allah Teala ezelde bütün insanlara 3 tane yemin verdirmiş. Bir insanın evvela 3 tane vücudu olduğunu söylemek istiyorum. İnsanın fizik vücudu var, halk edilmiş, yaratılmış. İnsanın nefsi var, sevva edilmiş, yani dizayn edilmiş. İnsanın ruhu var, üfürülmüş. 3 ayrı fiille oluşturulan 3 ayrı vücut. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün bu cesetleri zamandan evvel huzurunda topladığını söylüyor. Adem oğullarını sırtlarından onların zürriyetlerini aldık da hepsine birden dedik ki diyor Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sonra ne olmuş? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala devam ediyor. Diyor ki biz bütün insanlardan yeminler aldık nefslerini tezkiye etmeleri için, temizlemeleri için. Misakları aldık. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırsınlar diye ve ahdler aldık. Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu 3 tane ayet-i kerime, bu 3 tane yemin bütün insanlar için mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir vecibe. Çünkü Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını 900 defa üzerimize farz kılıyor. Nefsimizin temizlenmesini 3 kere üzerimize farz kılıyor. fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını 3 kere üzerimize farz kılıyor. Öyleyse konunun önemi nerede? Tamam, Allah Teala bu yeminleri farz kılmış üzerimize. Konunun önemi şuradan geliyor. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde Allah Teala bu yeminleri yerine getiren kişinin mutlaka cennete ulaşacağını söylüyor. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Allah Teala diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, tezkiye ol. Yani Allah'a verdiğin yemini, nefsini kontrol altına alma yeminini yerine getir. Sonra ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila rabbiki, sen de Rabbine geri dön, ölmeden evvel Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Sonra fizik vücuduma sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, diğer iki yeminini yerine getirdiğin zaman, o zaman gel kullarımın arasına gir. Böylece üçüncü yeminin de yerine gelmiş oluyor. Ve üç tane yeminini yerine getiren kişinin sonucunu söylüyor. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Öyleyse Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri Allah'ın ezelde insanlara verdirdiği bu yeminlerin, insanlardan aldığı bu yeminlerin

0: Ve Allah Teala diyor ki ezelde hiçbir insan yoktur ki bize bu yeminleri vermiş olmasın. Araf suresi 172. ayet-i kerim. Öyleyse bütün insanlar Allah Teala ve Tekat Hazretlerine 3 tane yemin vermişler. Allah bütün insanlara bu yeminleri farz kılmış. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim bu yeminleri yerine getirirse mutlaka cennete girer. Anlamı ne? Demek ki Allah Teala insana da verilen mahlukatının hepsinin hiç istisna olmaksızın hepsinin cennete girmesini istiyor. Cennete ulaşmasını istiyor. İstediği tek şey bütün insana da verilen kullarının Allah'ın cennetine girmesi. Bunun için yeminler verdirmiş. Bunun için o yeminleri yerine getiren kişilerin cennete gideceğini açıklamış. Öyleyse neden biz insanlara örnek olması lazım gelenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşayan sahabedir diyoruz? Çünkü 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a verdikleri bu 3 tane yemini de yerine getirdiklerini görüyoruz. İşte bütün sahabe nefslerini tezkiye etmişler, temizlemişler, arıtmışlar. Araf suresi 157. ayet-i kerime bütün sahabenin felaha ulaştığını söylüyor. Onlar ki Resul, Nebi ve Ümmi olana tabi olurlar. Tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarifi bu. Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi ve Ümmi, okuma yazma bilmiyor. Ona tabi olurlar. İşte onların hepsi felaha ulaşmışlardır diyor Allah Teala. Felaha ulaşanların durumunu veriyor yüce Rabbimiz. Fecr suresinin Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki kat eflaha men zekkaha. Sadece onlar felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar ki onlar tezkiye olanlardır. Demek ki bütün sahabe felaha ulaştıklarına göre hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Yani Allah'a verdikleri nefslerini temizleme yeminlerini yerine getirmişler. Bu yeminin yerine getirmesi önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insanı mutsuz eden şey nefsindeki afetlerdir. Bir insan doğduğu andan itibaren nefsinde afetlerle birlikte oluşur. Bu nefsindeki afetler, 19 tane afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, kibir, iptilalar gibi 19 tane afetin her birisi insanı huzursuz etmek için şeytanın bir merceğidir. Allah biz insanları ne kadar mutlu görmek istiyorsa şeytan da o kadar mutsuz görmek istiyor. Ve şeytanın insana olan bu düşmanlığı boşuna değildir. Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da bütün etrafındaki mahlukata insanın önünde secde etmesini emrettiği zaman bu secde emrine itaat etmeyen bir tek mahluku var Allah Teala'nın, iblis yani şeytan. Ve Allah Teala itaat etmeyince sen kafirlerden oldun diyor. Seni huzurumdan kovdum ve sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblisin talebi şu: Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanların sırat-ı müstakimine oturacağım ve onları yoldan çıkarmaya çalışacağım. Sen kıyamet günü eğer bana bu izni verirsen, beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Öyleyse bu insanların Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indindeki durumlarına bakıyoruz. İnsan oğlu şeytan tarafından yoldan çıkarılmak için şeytana bir yetki vermiş Allah-u Teala. İşte bu yetkiyi niçin verdiğini görüyoruz ki şeytan bütün hedefi insanların mutsuzluğu olan bir varlıktır. Allah ne kadar insanların mutlu olmasını istiyorsa, ki bu mutluluğun birincisi ahiret saadetidir, şeytan da insanların o kadar mutsuz olmasını istiyor, bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini istiyor. Dünya saadeti konusunda da olay aynı. Allah ne kadar bütün insanların dünyada mutlu olmasını istiyorsa, şeytan da o kadar bütün insanların dünyada da mutsuz olmasını istiyor. İşte ahiret saadeti konusundaki ilk etabı şeytanın. Şeytan bütün insanların mutlaka cehenneme gitmesini istediği cihetle insanların bu yeminleri yerine getirmesine mani olmak istiyor. Ama görüyoruz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe nefslerindeki kontrolü almışlar, nefslerine hakim olmayı başarmışlar. Neden önemli konu? Eğer bir insan nefsine tabi ise, nefsine tabi olma oranında huzursuzdur ve mutsuzdur. Çünkü nefs devamlı şerri talep eder, ruh da devamlı hayrı talep eder ve bu istikamette aralarında bir mücadele söz konusudur. Bu mücadele nefsin hakimiyeti altında devam ettiği sürece hep kişi günahlar işler. Bu sebeple devamlı huzursuz olur. Öyleyse 14 asır evvele baktığımız zaman Allah'ın yeminlerinden nefsin tezkiyesi konusunda olanını bütün sahabenin yerine getirdiğini görüyoruz. Peki bütün sahabe ruhlarını da Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar mı? Kesin. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştırdıklarını söylüyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler mi? Bunun da cevabı kesin. Çünkü gene Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bütün sahabenin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaştığını ve Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse insanları ahiret saadetine götürecek olan, mutlaka cennete götürecek olan bu emirler mutlak olarak 14 asır evvel sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. 14 asır sonra ise, zamanımızda ise bırakınız Allah-u Teala'nın verdiği bu yeminlerin gerçekleştirilmesini, insanlar bu yeminlerin insanların üzerine farz kılındığını bile unutmuşlar. 14 asır sonra Allah'ın bir insanın üzerine 9 defa farz kıldığı ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yemini yok edilmiş. Nefsini tezkiye etme yemini 3 defa farz kılınmış, yok edilmiş. Ve fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etme yemini 3 defa farz kılınmış ama 14 asır sonra tamamen unutulmuş. Artık hiçbir ilmihal kitabında insanları mutlaka cennete ulaştıracak olan Allah'ın bu farzları yer almaz olmuş. Böyle bir ortamda ilk defa biz bunları söylüyoruz. 14 asır sonra bu Allah-u Teala'nın insanlara verdiği, onları mutlaka ahiret saadetine götürecek olan yeminler, şeytan tarafından 14 asırda insanlara tamamen unutturulduktan sonra ilk defa bizim tarafımızdan bunlar söyleniyor. Bunları biz kendimizden mi söylüyoruz? Hayır, çünkü Kur'an-ı Kerim söylediğimiz ayet-i kerimelerle bunları bütün insanlardan Allah'ın yemin aldığını ve bu yeminlerin mahiyetini sonra da üzerimize 9 defa farz kılındığını açıklıyor. Öyleyse olay buysa, Allah bunları bütün insanlara farz kıldıysa, bu farzları yerine getirenler mutlaka Allah'ın cennetine ulaşıyorsa ve bütün sahabe bundan 14 asır evvel bunları yerine getirmişse, bunlar vaka ise ve insanlar 14 asır sonra Allah'ın bütün bu güzelliklerini unutmuşsa ve insanlara bunların olmadığını anlatan bir sürü insan ortalıkta insanlara dini öğretmekle vazifeli kişiler olarak görülüyorsa ve biz de bunları anlatıyorsak, onların söylediğinin tamamen tersi olan bunları herkese anlatıyorsak, elbet bizi düşman cepheye alacaklardır bu insanlar. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Yetmez, söylediğimiz kesim, insan saadetinin sadece cennete ait olan kesimi. Bunun daha ötesi de yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların mutlaka dünya saadetine de ulaşmasını istiyor. İşte bir insanın dünya saadetine ulaşması mutlak olarak insanların üzerine farz kılınmış. 3 ayet-i kerimeyle. 1. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Feskürünallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikrediniz. Bir insan 3 halde bulunabileceğine göre, oturma, ayakta olma ve yatma hali, 3 halin 3'ünde de sonsuz bir zikir emrediliyor. İşte bu olay daimi zikir. Daimi zikir bütün insanların üzerine farz kılınmış. İkincisi, Allah-u Teala'nın ikinci emri, irşat emri, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi şöyle buyuruyor Allah-u Teala, bizi kim davet ederse onun davetine mutlaka icabet ederiz. Ucibu davetet da'i izade ani. Ve devam ediyor. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Diyor ki Allah-u Teala, ama onlar da benim davetime icabet etsinler mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Demek ki insanların irşada ulaşması da bir emir Kur'an-ı Kerim'de. Bir üçüncü emir, bunların üçüne nihai emirler diyoruz. İnsanların Allah'a teslimi. Diyor ki Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, ya eyyühellezine amenü tulü fissilmi kafeten. Ey ameni olanlar, hepiniz teslime girin. Yani sizdeki üç emaneti de sırasıyla söylüyorum. Önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu yani vekilinizi, sonra da nefsinizi Allah'a teslim edin. Ve bakıyoruz şimdi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bu üç tane nihai emri de yerine getirip bir saadet devri yaşadıklarını görüyoruz. Yerine getirmişler mi? Kesin. Evvela daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ulul elbab, ulul sahipleri demek. Elbab da lükler demek. Yani Allah'ın sır hazineleri demek. Bütün sahabe ulul elbab sıfatına nail olmuşlar ve ulul elbabın tarifi veriliyor. Ali İmran suresi 191. ayet-i kerime. O ulul elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yatarken de yani daima Allah'ı zikrederler. Demek ki Allah'ın bütün insanlara farz-ı ayn olarak indirdiği daimi zikir 14 asır evvel bütün sahabe tarafından yerine getirilmiş. 1. Hepsi irşada ulaşmış mı? Hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Görüyoruz ki 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İkinci emir de yerine gelmiş. En üst seviyedeki 3 emirden ikincisi. Peki teslime ulaşmışlar mı? Onun da kesinleştiğini görüyoruz. Allah Teala Fussilet suresinin 35. 33. ayet-i kerimesinde bir mürşit tarifi veriyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? 34. ayet-i kerimede bunların kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Ve acaba sahabe böyle miydi? Sual 1. Allah'a çağırıyorlar mıydı? Kesin. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimizin bir görüş üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Öyleyse bu açıdan mürşittiler. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Evet. Ali İmran suresi 119. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar size buğz ettikleri halde siz onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabisiniz. Yani onlar size kötü davrandıkları halde siz onlara sevgiyle mukabele edersiniz. Demek ki hepsi kötülüğe iyilikle davranıyorlardı. Mukabele ediyorlardı. Ve üçüncü unsur, acaba sahabenin direkt olarak mürşit olduğunu ifade eden bir ayet-i kerime var mı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evveline var ya, evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst dereceleri işgal edenler, onların bir kısmı ensardandı, yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenlerdi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Demek bütün sahabeye ihsanla tabi olan bir tabi'in olayı var. Öyleyse sahabe kendilerine tabi olanlardı. Yani hepsi mürşittiler. Bu durumda bütün mürşitler gibi onların da ruh teslimlerini, fizik vücut teslimlerini ve nefs teslimlerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi bunun ışığında meselenin asli cephesine gelelim. Asıl önemli cephesine gelelim. Acaba sahabe bu teslimleri yaparak dünya saadetine de ulaşmış mıydı? Bunun kesin işareti o devir için verdiğimiz ismin asr-ı saadet oluşudur. Bütün insanlar o devre asr-ı saadet derler. Yani saadet devri derler. Neden? Çünkü bütün sahabe onları dünya saadetine ulaştıracak olan bu üç unsuru gerçekleştirmişlerdi. Öyleyse bu nasıl bir olaydır dünya saadeti? Ona baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir insanın dünya saadetine ulaştığı üç ayrı cepheden mütalaa ediliyor. Bir, kişinin iç aleminde sulh ve sükun yani huzur müessesesi. İki, kişinin dış aleminde yani başka insanlarla olan münasebetlerinde sulh ve sükun yani huzura kavuşma. 3. Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun yani huzura kavuşma. Acaba bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu dediklerim, söylediğimiz şeyleri yapmış olarak dünya saadetine de ulaşmışlar mıydı? Kesin. Öyleyse bu nasıl bir olgudur? Beraberce bakalım kısaca. Nefse emarede bulunan, başlangıçta bulunan bir insan huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Ve sıkıntısının sebebini hep başkasına yükler. Ama üç ayrı cepheden meseleyi tetkik ettiğimiz zaman gerçek ortaya çıkıyor. Bu kişi iç aleminde neden huzursuzdur? Vücudun kumandanı akıldır. Nefs muhtevasında bulunan 19 tane afet sebebiyle vücudun kumandanı yaptığı bütün taleplerini şer talep olarak gerçekleştirir. Yani şerri ister, günahı ister, nefsinin afetlerinin muhtevasını ister akıldan. Ne zaman bir nefs, bir insan vücudunda akla bir günah işlemek üzere müracaat etse derhal ruh harekete geçer, o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Anlamı nefs bir günah işlenmesini, ruh da bir hayır işlenmesini akıldan ister. Ve akıl bu konuda karar verecek olan organdır. Ama ikisi de taleplerinden vazgeçmezler. Vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır. Bir insanın bu sebeple iç aleminde nefse emaredeyken nefsiyle ruhu arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. İşte bu çatışmanın, bu müessesenin varlığı o kişiyi huzursuz eder. Neden? Eğer savaş varsa, çatışma varsa orada sulh ve sükun yoktur. Sulhün ve sükunun olduğu yerde savaş yoktur. Savaşın olduğu yerde sulh ve sükun yoktur. Öyleyse nefsi emarede bulunan bir kişi hep huzursuzdur, hep sıkıntılıdır iç alemindeki savaş sebebiyle, sulh ve süküne ulaşamaması sebebiyle. Bir. İkincisi, nefs hep afetlerin tesiri altında olduğu için sık sık aklı kandıracak ve ona günah işletecektir. Allah Teala içki içme diyecektir. O kişi nefsindeki afet sebebiyle içecektir. Kumar oynama diyecektir, oynayacaktır. Namaz kıl diyecektir, kılmayacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın emirlerine de itaat etmeyecek, yasak ettiği fiilleri de işleyecektir. Bu sebeple yeniden huzursuz olacaktır. Neden? Ne zaman bir insan bir hayır işlerse arkasından mutlaka mutluluk duyar, huzur duyar. Ama ne zaman bir günah işlerse arkasından duyduğu şey eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur, huzursuzluk ve sıkıntı. İşte kişi hep günah işleyeceği için hep bu huzursuzluğu duyacaktır, yaşayacaktır. Arkasından da her günah işlediğinde ruhun hepsine azap edecektir. Akletmeyene azap ederiz ayet-i kerimesi gereğince. Bu azap da bu kişiyi bir defa daha üzecektir. Öyleyse nefsi emaredeki bir kişi iç aleminde hep huzursuzdur üç sebepten. Birinci sebep ruhuyla nefsi arasındaki kavga sebebiyle. İkinci sebep günah işlemesi. Üçüncü sebepse günahın arkasından ruhun nefsine azap etmesi. Peki nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan, teslimlerini tamamlamış olan bir sahabe bundan 14 asır evvel bu huzursuzluğu bu devrede, daimi zikre ulaştıkları devrede, yani velayetin 7. kademesinde, Allah'a yaklaşım basamaklarının 28. basamağında acaba onlar bu huzursuzluğu yaşıyorlar mıydı? Hiçbirisi yaşamıyordu. Neden? Çünkü nefslerindeki 19 tane afetin hepsi yok olmuştu. Yerine ruhun hasletleri gelip faziletler adıyla yerleşmişti. Öyleyse nefsin bütün talepleri hayır talebi olmak mecburiyetindeydi. Ve nefs sadece hayrı talep eder bir hüviyetteydi. Öyleyse bu noktaya ulaşmış olan bir kişinin nefsinin talebi hayır talebi ise ruhunun talebi zaten ezelden beri hayır olduğuna göre artık aralarında bir çatışmadan bahsedilemez. Savaş bitmiştir vücut ülkesinde, yerini sulh ve sükun almıştır. Bu sebeple birinci sebep zahir olmuştur o kişinin huzursuzluğu istikametinde. Bu kişinin nefsi de hayrı, ruhu da hayrı istediği için bu kişi huzur içinde bir yaşantı sürecektir iç aleminde. İkinci sebep, kişinin nefsi hep hayır istediği için, hep hayır talep ettiği için o kişinin günah işlemesi mümkün değildir. Hep hayır işleyecektir. Arkasında da hep huzur ve mutluluk duyacaktır. Üçüncüsü, bu kişi hep hayır işlediği için nefsine ruhun azabı hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. bu sebeple bu noktaya ulaşmış, ihlasa ve salaha ulaşmış olan bir insan hiçbir zaman huzursuz olmayacaktır iç aleminde. Daimi zikre ulaştığı o noktadan itibaren. Peki bu insan dış aleminde hangi durumda olacaktır? Nefsi emaredeki kişiye bakalım. Bu insan nefsinin afetleri cephesinden hareket ettiği için sık sık başkalarına yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani zulmedecektir. Bu bir günah olduğu için kişi bundan mutlaka negatif yönde etkilenecek ve huzursuz olacaktır. Bir. İkincisi, bu bir günah olduğu için ruhu nefsine hemen azap tatbik edecektir. İki. Bu kişi çevresine zulüm ediyorsa çevresinden de ona zulüm dönecektir. Neden? Çünkü her etki kendi istikametinde bir tepki doğurur. Çevresindeki insanlar bu kişiye zulmettiği zaman bu kişi huzursuz olacaktır. Arkasından intikam afeti harekete geçecek ve kişiye mutlaka intikam alma istikametinde telkinde bulunacaktır. Bu kişi de nefsinin tesiri altında olduğu için mutlaka intikam almaya yönelecektir. İntikamını alabilirse bir günah işlemiş olacağı için yeniden huzursuz olacaktır. Arkasından günah işlediği için ruhu nefsine azap edecek, bir defa daha huzursuz olacaktır. Eğer bu kişi intikamını almayı şiddetle istediği halde intikamını alamıyorsa bu sefer de şuur altı birikimi olacak, stres sebebiyle huzursuz olacaktır. Öyleyse nefsi emaredeki bir insan dış ilişkilerinde hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Ama ihlasa ve salaha ulaşan bir insan, bundan 14 asır evvel sahabenin ulaştığı yere ulaşan bir insan neden huzursuz değildir, hep mutludur? Dış aleminde başka insanlarla olan ilişkilerinde, çünkü bu kişinin nefsinde afetler yoktur. Yerine hasletler gelmiştir. Ruhun güzellikleri gelmiştir. Onlarsa hiçbir zaman bir başkasına zulmetmek istikametinde bir talebin sahibi olamazlar. Öyleyse bu insan hiçbir davranışında bir başkasına zulmedemez. Zulmedemezse hep hayırlı bir davranışın sahibidir. Bu davranışın arkasından yalnız huzur duyar ve mutluluk duyar. Tabiatıyla böyle olduğu için, zulmetmediği için, günah işlemediği için ruhunun nefsine azabı da söz konusu değildir. Kişinin kendi aksiyonları itibariyle durum bu. Bu kişi çevresine zulmetmiyorsa çevresinden de ona zulüm geri dönmeyecektir. Bu sebeple de kişi huzurlu olacaktır. Ayrıca hiç kimse mi buna zulmetmeyecektir? Böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka zulmedenler bulunacaktır. Ama bu kişinin nefsinde afetler olmadığı için zulmü kendisine huzursuzluk verecek bir sistem olarak düşünmeyecektir. Bir etki alanı olarak düşünmeyecektir ve huzursuz olmayacaktır. Ayrıca nefsindeki afetlerin olmayışının ötesinde bu insan başka bir sebepten de huzursuz olmayacaktır. Çünkü bilecektir ki birisi kendisine zulmederse zulmeden kişi derecat kaybeder. Yani şerre ulaşır. Zulüm gören kişi ise onun kaybettiği derecatı alacak ve hayra ulaşacaktır. Biliniz ki kıyamet günü bir insanın cehenneme gitmesinin sebebi günahlarının sevabından fazla oluşudur. Kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Cennete gitmesinin sebebi ise kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla oluşudur. Öyleyse derecat kaybetmek önemli bir olgu ve o seviyeye ulaşmış birisi için de derecat kazanmak önemlidir. Başka insanların kendisine olan davranışı önemli değildir. Çünkü o insan kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisine zaten ulaşmıştır. Öyleyse ihlasa ulaşan bir kişi evvela başkasına zulmetmeyeceği için huzurludur. Arkasından ruhu nefsine hiç azap etmeyeceği için huzurludur. Ve başkası kendisine zulmetmeyeceği için huzurludur. Başkası kendisine zulmetse bile onu zulüm olarak değerlendirmeyeceği için huzurludur. Tabiatıyla hal böyleyse bu kişinin kendisine zulmedildi diye başkasından intikam almasını, düşünmesini bekleyemeyiz. Böyle bir olay mümkün değil. Bunu düşünmediği için de hiçbir zaman intikam almayacaktır. İntikam almadığı için de o günahı işlemediği de huzursuz olması mümkün değildir. Ayrıca tabiatıyla o günahı işlemediği için ruhunun nefsine azap etmesi de mümkün değildir. Diğer taraftan böyle bir insan intikamını alamıyor diye şuur altı birikimine uğraması da düşünülemez bile. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe dış alemlerinde de bir muhteşem dış alem saadetinin içindeydiler. Bunların Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Bir mutluluk tablosuyla karşılaşıyoruz. Neden öyle? Çünkü nefsi emardaki kişi Allah'ın emirlerini hiçe sayar. Ya hiç yapmaz ya da çok az bir kısmını yerine getirir. Bu sebeple huzursuzdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlememezlik edemez. Çünkü nefsindeki afetler devamlı olarak kişiyi o günahları işlemeye sevk eder. Ve kişi o günahları işledikçe her günahın arkasından o huzursuzluğu duyacaktır. Ruhu da nefsini azap edecek, bir defa daha üzülecektir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de nefsi emaredeki kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Ama ihlasa ulaşmış olan bir kişiye bakalım. Allah 5 vakit namaz diyor, 7 vakit kılıyor. Daimi zikir diyor, daimi zikrin sahibi. Oruç tut diyor, Ramazan ayının ötesinde bütün sene her perşembe günü oruç tutarak hayatını geçiriyor. Kandil günleri de oruç tutuyor. Allah'ın bütün emirlerini en üst derecelerde yerine getiren birisiyle karşı karşıyayız. Hiç bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirememekten dolayı bir huzursuzluğun içinde olabilir mi? Mümkün değil. Yasak ettiği fiillere gelince nefsi emaredeki kişi nefsindeki afetler sebebiyle hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işleyecektir. Bu sebeple huzursuz olacaktır. Ama ihlasa ve salaha ulaşmış olan bir kişi hiçbir zaman bir günahları işlemeyecektir. Çünkü nefsinde onu günahlara iten afetlerin hiçbiri mevcut olmadığı gibi aksine onu günahları işlememeye iten ruhunun hasletleri gelmiş, yerleşmiş içine. Ahsen olmuş nefsi. Öyleyse bu seviyeye ulaşmış bir insan görüyorsunuz ki hem iç aleminde hem dış aleminde başka insanlarla olan ilişkilerinde hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükuna ulaşmıştır. İşte bu Allah-u Teala'nın 3 tane farz emri, yani daimi zikre ulaşmak, 1- irşada ulaşmak, 2- teslime ulaşmak Allah'a, Allah'ın kendisine verdiği 3 emaneti de teslim etmek olayı, bir insanı demek ki mutlaka Allah'ın dünya saadetine de ulaştırıyor. Ve 14 asır evvel sahabenin bu dünya saadetine ulaştığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle kesinleşmiş durumda. Ve insanlar artık bu farzlardan hiç bahsetmez olmuşlar. Sahabenin bu farzları yerine getirdiğinden hiç bahsetmez olmuşlar. Düşünün ki ne ilahiyat fakültelerinde, ne Diyanet İşleri Başkanlığında, yani kısaca insanlara dini anlatmakla vazifeli olan kuruluşların hiçbirinde artık bu farzlardan bahsedilmez olmuş. Ve bu farzları insanlara unutturmaya çalışan bir takım gruplar bile oluşturulmuş, bir takım mecmualar çıkartılır olmuş. İşte böyle bir ortamda Allah'ın bütün insanlara mutluluğu emretmesine rağmen o insanları mutluluğa değil, mutsuzluğa götüren bir eğilim içerisine sokan birçok derginin var olduğu bir ortamda biz eğer bunları söylüyorsak, onların söylediğinin tamamen zıttı olan Allah'ın gerçeklerini söylüyorsak, Allah'ın hedefinin bütün insanları sadece ve sadece ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak olduğunu söylüyorsak, bu insanlara ters düşüyorsak, onların bize yapabileceği bir tek şey vardır. Bizi susturmaya çalışmak. Bu istikamette bu söylediğiniz şeyi gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bir, bizim deli olduğumuzu iddia etmektedirler. İkincisi de bizim tarafımızdan yapılan bir peygamberlik iddiasını varmış gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Aslında birinci sualin cevabı alınan adli tıptan, İstanbul Adli Tıptan alınan bir raporla kesinleşmiştir ki 13 kişilik bir heyet bizim tam akli dengemize sahip olduğumuzu ifade buyurmuştur. Ve biliyorsunuz ki İstanbul Adli Tıp'ta bir karar verildiği zaman bu karar itiraz edilemez bir karardır. Çünkü İstanbul Adli Tıp bu konudaki en yüksek mercidir. Nitekim Devlet Güvenlik Mahkemesi oradan bizi oraya göndererek oradan bir rapor almamızı istemişlerdir ve aldığımız rapor 13 kişilik bir heyetin verdiği raporla bu konu tarihe karışmıştır. Akli dengemizin tam olduğu, akıllı olduğumuz, cezai ehliyete tam olarak sahip olduğumuz bir ortamda yargılandık ve beraat ettik. Bu olay bitti. Şimdi bunun ötesinde yeni bir şey ortaya çıkıyor. Bizim peygamberlik iddiasında bulunmamız. İşte hepinize karşılık, hepinizin karşısında rahat rahat söylüyorum ki biz hiçbir zaman bir peygamberlik iddiasında bulunmadık ve bunu aslında çok saçma buluruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın son nebisidir, son peygamberidir. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi söz konusu da değildir, mümkün de değildir.
1: Sayın Hocam, yani siz peygamber değilsiniz, değil mi?
0: Evet, ben asla peygamber değilim. hiçbir zamanda böyle bir iddiada bulunmadım.
1: Sayın hocam, Evrene Soğlu 14 asır sonra söylemeyenlere söylediği için karalanmaya çalışıyor. İşte yapılan yayınlar kendisini durdurmaya yönelik olduğunu söylüyor. Sayın hocam, bir de
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha sizlerle birlikte, hep birlikte ve oraya, doğrudan doğruya siz sevgili kardeşlerimize hitap etmek imkanını bulduk. Yüce Rabbimiz bizlere bu güzel günleri de böylece yaşatmış oluyor. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle söze başlamak istiyorum. Hepiniz bizim için ayrı bir değersiniz, kıymetsiniz. Hele bizim doğum günümüzde sizlerle, hepinizle birlikte olmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı, ayrı bir huzur vesilesi. Sevgili kardeşlerim, hepinize sevgilerle sesleniyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden. Allah Teala'nın bize emrettiği şey sevmek sevgili kardeşlerim. Eğer hepimiz birbirimizi sevebilirsek şu dünyada mutlu bir hayatı gerçek anlamda yaşamış oluruz. Anlıyorum ki teknik açıdan problemler var. Şu anda bilemiyorum, sesimi duyabiliyor musunuz? Ama duymuyorsanız yine bir problemimiz yok. Yeniden başlarız inşallah. Sevgili kardeşlerim, anlaşılamadı.
3: Sesiniz geliyor musunuz efendim inşallah? Duyuyoruz sizi inşallah.
2: Anlaşılıyor mu Cebar? Anlaşılır şekilde mi?
3: İnşallah dinliyoruz.
2: Tamam. Allah razı olsun. O halde rahat rahat konuşabiliriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizler sevgi üzerine kurulu bir dünyanın müntesifleriyiz. Bu dünya tasavvuf dünyasıdır. Allah Teala istiyor ki herkes tasavvufu yaşasın. Herkes Allah'a teslim olmak istesin. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek istesin. Herkes cennete gitmek ister. Ama insanların çoğunun gideceği yer bu talebe rağmen cehennemdir. Çünkü insanlar ne yapmaları lazım geldiğini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmayı nasip kıl bana tarzındaki bir ifade, o kişinin cennete girmesi için yeterli bir ifadedir. Ne olur? Ey Yüce Allah'ım, ne olur bana da ruhumu sana ulaştırmak imkanını ver. Benim de ruhumu sana ulaştır tarzındaki bir talep ilk adımı atmak demektir. Bu ilk adımı atan kişinin yeri birinci kat cennettir sevgili kardeşlerim. Gerçekten böyle bir talep Allah-u Teala'ya ulaşmış mıdır? Allah-u Teala bu talebi kabul etmiş midir? O kişi bunu çok rahat ve kesin olarak anlar. Nereden anlar? Çünkü Allah-u Teala ona eğer sahiden Allah'ın emrettiği biçimi boyutta bir talepte bulunduysa Allah'a, ruhunu Allah'a teslim etmek istikametinde, o zaman Allah-u Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. İşte hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini soran bir kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Allah Teala'nın sözü son derece açık sevgili kardeşlerim. Buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala hazır. Kim Allah'a, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında buradan kalpten bir dilekte bulunabilirse, o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse birinci kat cennete mutlaka girer. Yaşıyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir yoksa dilememiş midir, burada belli olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşit Hint'te olsun, Yemen'de olsun, Çin'de olsun, nerede olursa olsun müridin görevi mürşidine ulaşıp ona Allah'ın huzurunda tabi olmaktır. El öpüp tabiyetini gerçekleştirmek mürit için bir gerekliliktir, onun ötesinde zorunluluktur. Sevgili kardeşlerim, ne sağlar bu? Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olan bir insanın gerçekten dilediğini gösterir ki, bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip ölse birinci kat cennetin sahibidir. Eğer bu cennete ulaşma faslından sonra Allah Teala onun kalbine mürşit sevgisi veriyorsa, hacet namazını kıldığı zaman mürşidini gösteriyorsa Allah Teala ona, o kişi tabiyetini gerçekleştirmek zorundadır. Mürşidi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, nerede olursa olsun mürşidine ulaşmak, onun önünde diz çöküp tövbe etmek ve el öpmek

Allah'a ulaşmış. Allah Teala insanların hepsinin ruhunu tekrar geriye alır. Doğduğumuz zaman Allah Teala bizlere ruhundan üfürür. Bütün insanlar Allah'ın üfürdüğü ruhun muhtevasına girerler. Herkese kim olursa olsun Allah Teala mutlaka doğunca ruhundan üfürür. Öyleyse ruh ve fizik beden bir de nefs bir üçlü teşkil ederler. Biliyorsunuz ki bütün insanların nefsleri vardır ve fizik vücutları. Nefslere baktığımız zaman sevgili kardeşlerimiz, nefsimizin sadece afetlerle dolu olduğunu görürüz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire nefsimizin 19 tane afetinin var olduğu bir ortamda bize konuyu açar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için söz konusu olan şey bu noktada Allah'a ulaşmayı dileme noktasında mutlaka hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan sormasıdır. Bu hacet namazını kılıp sormanın arkasından Allah Teala'ya Allah Teala'nın ona mürşidini gösterdiğini göreceğiz. O zaman mürşide tabiyet söz konusudur. İşte burada Allah Teala kolaylıklar göstermiş ve mürşitlere tabi olup da başkalarına el verebilecek, el öptürebilecek seviyede olanların hepsi bulundukları yerde bu görevi üstlenmişlerdir. Mürşit bir başka ülkededir, olabilir. Ama ona ulaşıp da el almış olan birisi, eğer başkalarına bunu ulaştırmak yetkisinin sahibi kılınmışsa Allah Teala tarafından, o başkalarına el ettirmek yetkisinin sahibi olur. Böylece dünyanın her tarafında bir mürşidin müritleri bulundukları her ortamda oradakilere el ettirmeyi yetki olarak Allah Teala'nın kendilerine verdiği insanlardır. Öyleyse her halükarda bütün insanlar için bir kurtuluşun var olduğunu görüyoruz. Her tarafta Allah'ın dostları en güzeli yaşamak ve yaşatmak üzere hareket halindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek aslında doyulmaz bir zevktir. İnsanın içine ferahlık verir. Dinleyen içinde bir ferahlık oluşturur. Çünkü o kişi müjdeler alıyor. Nasıl bir müjdeden bahsediyoruz? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyip de arkasından hemen ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa böyle Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş bir kişi yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet yani ruhunu Allah'a ulaştıracak olan müessese. Tabi olduğu anda mürşidin cereyanı müride murad edene, Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye geçmiştir. Bu cereyanın geçmesiyle beraber olay başlamıştır. Onun için ruhu vücudunu derhal terk eder. Vücudunu terk eden ruh, Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla giden kafileye katılır. Ve böylece 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Bu gök katlarının her biri birer birer aşılır.
birinci, ikinci, üçüncü,

dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatı. Yedinci gökkatında soldan sağa doğru bir yolculuk ve Sitetil Müntaha'ya ulaşma, oradan dikey bir yolculukla Allah-u Teala'nın zatına yükselme. Allah'ın zatına yükselip Allah'ın zatında yok olmak, ifna olmak, fani olmak. İşte hepimiz doğduk. Doğduğumuz zaman Allah-u Teala bizlere ruh üfürdü. Sonra da Allah'a onu ulaştırabilenler ruhlarını ulaştırdılar. Ne oldular? Ermiş evliya oldular. Ermiş evliya. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanları mutlu görmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. İnsanları mutlu edebilecek olan en önemli konu ise Allah ile olan ilişkilerinde başarı kazanmaları. Bir insanın ermiş evliya olması son derecede kolay bir vetiredir. Ve Allah-u Teala bütün insanlara bu mükafatı vermekte her an hazırdır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin, Allah da onlara ruhlarını kendisine ulaştırmayı nasip etsin ve böylece hepsi cehennemden kurtulsunlar insanların. Allah'ın istediği bu. Peki iblis ne ister? İnsan ve cin şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah ile olan ilişkiyi fuzuli bir işlem zannederler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Şimdi İslam alemindeki en büyük handikapa bakalım. Ne görüyoruz? İslam'ın beş şartını görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bu beş şartın hiçbirisi bir insanı cehennemden kurtaramaz. Bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz. Dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisini verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman o kişi mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Burada ona düşen görev Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak el öpüp tabi olmak. Tabiyeti gerçekleştirdiği an bu kişi ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi mürşidine ulaştığı anda ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığında bir zikir sevgisi onu alacaktır kendisine. Namaz sevgisi o kişiye büyük mutluluk verecektir. Huzur içinde görevlerini yapacak ve zikri adım adım artacak. Arttıkça o kişinin birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, üçüncü kattan dördüncü, sonra beşinci, altıncı ve yedinci katlarına ulaşması, yedinci katta yedi tane alemden geçip dikey bir yolculuk yapması ve Sitetil Müntaha'da Allah'ın zatına ruhunun ulaşması söz konusu olur. İşte böyle olan insanlara ermiş evliya diyoruz. Aslında evliya kelimesi çoğul bir kelime, veliler demek. Ama dilimize tekil olarak da girmiş. Hacı Bektaş veli mi derler? O evliyadır. Sevgili kardeşlerim, aslında velidir demek lazım ama dilimize girmiş bir defa. Hani bir şarkı var ya, sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare diyor. Biz de buna alışmış bulunduk güzelim gayrı ne çare diyoruz. Sevgili kardeşlerim, isterseniz en güzeli doğrusunu söylemektir. Veli tekil kelimedir. Evliya bu kelimenin çoğuludur. Dost manasına gelir. Veli dosttur. Yani kimin dostudur? Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuysa mutlaka o kişi insanlara da dosttur.
Bütün bunlar sevgili kardeşlerim, bir hedefe yürümemiz için konunun esasını teşkil eder. Hiç kimse Allah'ın cereyanını almaksızın ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bu sebeple mutlaka bir mürşit herkes için şarttır. Mutlaka o cereyan alınacaktır ve ruh bu alınma sırasında vücudu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Bunlar ne ifade ediyor? Bunlar ermiş olmanın basamaklarını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı denemek birinci basamak. Mürşide tabiyet ikinci basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırmak üçüncü basamak. Bu basamakların her birisi 7 tane gök katından bir tanesine tekabül eder. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olup ölen bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan bir kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyle ölür. Öldüğü zaman üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer bu kişi devam ederse yoluna, ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra etti 4, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 5, muhlis olacaktır. 6, iradesini Allah'a teslim edecektir. 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7 tane muhteva taşıyacaktır daha sonra. 7 tane gök katını aşan kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu kişi ermiş evliyadır. Konuların birbirine karışmaması için ayrımı tam olarak yapalım. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Mürşidine mutlaka ulaşacaktır. İçinden gelecektir bu. Elinde olmaksızın o mürşidi Hint'te, Yemen'de olsa arayıp bulacak ve tabi olacaktır. Tabiyet ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruh vücuttan ayrılır. Ayrılan ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Bu da o kişinin gayretine kesin olarak bağlıdır. Zaten içinden gelen şey zikirlerini gerçekleştirmek, büyük bir şevk içinde görevlerini yapmak olacaktır bu noktadaki bir kişinin. Böylece ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Üçüncü kat cennet. Bu kişi artık ermiş evliyadır. Nereye ermiştir? Ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ermiştir. Allah'a ulaşmıştır. İşte insanların ermiş dedikleri şey aslında bu kadar basit bir şey. Herkes kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse ve bu noktadan itibaren mürşidine ulaşırsa, tabiyetinden itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Bu kişi mutlaka ermiş evliya olur. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Neyini teslim etti? Sadece ruhunu teslim etti. Ama ötesi var. Fizik vücut teslim edilecek ruhun tesliminden sonra ikinci teslim. Sonra nefs teslim edilecek üçüncü teslim. En sonra irade teslim edilecek. Ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah teslimi 4 ayrı teslim kademesini ifade eder. Ama kademelere baktığımız zaman bu teslimlerin bütününü teşkil eden bütün safhaları sayarsak Allah'a ulaşmayı denemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safa, fizik vücudun teslimi dördüncü safa, nefsin teslimi beşinci safa, muhlis olmak altıncı safa, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safa. Yedili sistem otomatik olarak devreye giriyor ve her şeyi yerlerine oturtuyor. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bunları anlatmak öylesine büyük bir zevk ki, öylesine bir huzur içinde oluyor ki insan. Neden öyle diye düşünüyor musunuz? Çünkü muhtemeldir ki bu ara sizin aranızda bulunan insanlardan, Allah'a henüz ulaşmayı dilememiş olanlardan bir kısmı bunun sonunda Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu ne demek? Bu o kişinin cehennemden kurtulup cennetin birinci katına yükselmesi demektir. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'tan mürşidini dilerse hacet namazını kılıp, bu abdesti alacak, hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak. Sorarsa, eğer samimi ise, gerçekten mürşidini istiyorsa, Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ve bu kişi mürşidini görmekle Allah'a ulaşmayı dilediğinin de kesin sonucunu almış olur. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye böyle bir talebi yoksa mürşit göstermez. Çok özel hallerde en üst noktalara çıkabilecek seviyede bir yapı ile Allah Teala'nın yapılandırdığı kişiler bunun dışında kalacaklardır. Onlar her halükarda mutlaka Allah Teala'nın mürşitlerine ulaştırdığı, sonra ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak hiç kimse için bir zorluk taşımaz. Allah Teala'nın ifadesi, tekrar etmekte fayda görüyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım tarzında. Öyleyse ulaştırmayı gerçekleştiren Allah sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu imkanın sahibisiniz. Eğer aranızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olan birileri varsa yapmaları lazım gelen şey Allah'a hemen müracaat etmeleri. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermişlerden olayım. Bu tarzda bir talebin, eğer o kişi samimi ise Allah Teala tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü Allah'ın koyduğu ayet son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse dilek tek başına yeterli sevgili kardeşlerim. Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu dilek o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak olan bir özellik taşır. Eğer kişinin bu noktadan itibaren 7 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kişi birinci kat cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği zaman elde eder. Bu ona mutlaka mürşide ulaşma konusunda bir talep yükler. O kişi artık ne yapar eder? Mürşidini aramaya başlar. Hacet namazını kılınca, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah o kişiye mürşidini gösterir. Yapılması lazım gelen şey nedir? Ne kadar uzakta olursa olsun mürşide ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Yani Allah-u Teala'nın huzurunda mürşidin elini öperek tövbe etmek. Şöyle gerçekleşir, o kişinin söyleyeceği sözler, Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarım için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen falancaya Allah'ın huzurunda tabi olmak. Tabi oldum dediği anda, el öptüğü anda olay tamamlanmıştır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın öngördüğü bir muhteva var. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama bedavadan mutluluk da yok sevgili kardeşlerim. Hiç kimse zengin oldu diye mutlu olmak imkanının sahibi değildir. Ne kadar isterdik, herkes çok zengin olsun da bunun tatbikatını yapsın ve görsün ki zengin olmak insana, Allah'ın yolunda insanın, Allah'ın yolunda olan bir insanın kazandığı ruh haletini veremez. Bu mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insanların nefsi vardır, ruhu vardır, bir de fizik bedeni. Ruh, nefs ve fizik vücut. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olursa, onun vücudu tabi olduğu an, onun ruhu tabi olduğu an vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Bundan sonraki görevi ruhun 7 tane gök katını birer birer aşmaktır. 7 tane gök katını o insanın ruhunun aşabilmesi, o kişinin fizik vücudunun gerekli seviyede zikirlerini yapmasıyla mümkündür. Öbür taraftan Allah'ın sözü var. Son derece açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu ayeti kerime gereğince, Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dileyen bir insana Allah-u Teala bunu mutlaka vermek durumunda olduğu cihetle o kişiye zikri sevdirir, namazı sevdirir. Bütün ibadetler o kişi için bir zevk haline gelir ve o kişinin ruhunu, eğer o kişiye Allah-u Teala 7-8 aylık bir ömür vermişse mutlaka bu süre içinde kendisine ulaştırır. İşte bu kişi ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a erdirmiş olan bir evliyadır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda evliyalık müessesesinin birinci kademesindedir. Mürşidine tabiyetle ikinci kademededir. Ruhunu Allah'laştırmakla ermiş evliya olur. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. Sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve 7 tane gök katını birer birer, daha başlangıç noktasından itibaren aşmaya başlayacaktır. Ne demiştik? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci gök katına Allah-u Teala tarafına ulaştırılır. Bu birinci seviyedir. Sonra o kişi mürşidine tabi olacaktır. İkinci katiyenetin sahibidir. Sonra o kişinin tabiyetle beraber vücudundan ayrılan ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Allah'a ulaşınca o kişi ermiş evliyadır. Bu noktada üçüncü katiyenetin sahibidir. İşte bu ermiş evliya olmak 7 tane gök katını aşarak gerçekleşeceği cihetle demin anlattığımız sahayı ihtiva eder. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Diğerleriyle beraber, çıkabilenlerle beraber birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına birer birer çıkacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Sonra buradan dikey bir yolculukla Sitret-i Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır.
Ulaşınca ne olur? Ermiş evliya olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için cehennemden kurtuluş mutlak olarak mevcuttur. Bir kişi büyük günahlar işlese de Allah Teala ona günahlarının sevaba çevrilmesi noktasına ulaşmayı nasip ederse o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, bu noktadaki ifade bu özel bir durum. Normal standartlarda kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi otomatik olarak Allah'ın cennetine girer. Olay bu kadar basit. Her yaptığınız Allah-u Teala'nın emrinin bir tanesini ifa etmek size derecat kazandırır. Başkalarına ne kadar güzel davranırsanız derecat kazanırsınız. Namazınızı kılarsanız derecat kazanırsınız. Orucunu tutarsanız orucunuzu derecat kazanırsınız. Bütün Allah-u Teala'nın emrettiği şeyler derecat kazanmanızı, yasak ettiği şeylerde derecat kaybetmenizi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daha ne yapsın? Bir kişinin daha Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, daha bu noktadayken bile birinci kat cennetin sahibi kılınması Allah'ın küçük bir mükafatı mıdır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Bunu hisseder mi? Evet, hisseder. Nereden hisseder? Çünkü kim? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisi duyarsa, hacet namazını kılar da Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa, Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Yola çıkan ruh 7-8 aylık bir devrede başka ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında sağdan sola doğru bir yolculuk yapacaktır. Ve Sittetin Müntaha'ya ulaşacaktır. O noktadan sonra Allah'ın zatına o ruh ulaşır ve o kişi ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir kişi mutlaka bir tek dilek sevgili kardeşlerim, yanlış anlamadınız. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bir dilek. Bu dileğin sahibi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Dilemiş midir? Nereden anlayacak? Eğer dilemişse Allah-u Teala mutlaka onu mürşit arayışına sevk edecektir. Ve kişi Allah'tan hacet namazını soracak, sormak gereğini duyacak, mürşidini Allah ona mutlaka gösterecektir. Ve bu kişi mürşidine doğru bir yolculuk yapacaktır. Neredeyse mürşidi o yolculuğu tamamlayacaktır. Ona ulaştığı zaman da büyük bir istekle, şevkle, muhtemelen gözyaşları içinde, sevinç gözyaşlarıyla mürşidine tabi olacaktır. Geri kalanı gerçekleştiremedi. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir ve öyle kalacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Eğer daha ötesine hareket etmek imkanının sahibi değilse, daha ötesine ulaşmayı düşünmüyorsa hepsi olabilir. Ne demek o? Şu demek. Allah-u Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. Hiç kimsenin irade yapısına Allah-u Teala karışmaz. Ama korunmayı isteyen insanları Allah-u Teala korur. İkisi birbirinden tamamen ayrı hususlar. İşte sevgili kardeşlerim,
Şimdi bir dünyada yaşıyoruz ve dünya adı verilen bu gezegenden Allah'a doğru bir yolculuk, bütün ermişlerin ruhlarının yaptığı bir yolculuktur. Ruh Allah'a ulaşır. İşte şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Ben. Ruhumuz senelerce evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek yolun başıdır. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmaksa ki mürşide tabiyet ruhun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasını, yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Bundan sonra ruh Allah'a ulaşacaktır. Burada ulaşma herkese göre farklı bir zaman parçasında tezahür eder. Neden? Çünkü herkesin Allah'a bakış açısı, Allah ile olan ilişkisi, kalbinin hangi istikamette ne kadar hedefe yönelik oluşu, her bir konu ayrı ayrı neticeleri ilzam eder. Sonuç nedir? Onların hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemişlerse ve 7-8 aylık bir ömürleri varsa bu 7-8 ay içinde ruhlarının mutlaka Allah'a ulaşması, işte bu, bununla sonuçlanması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyorum, son derece önemli. Neden? Çünkü insanların cennete girmesi gerçekten bir problem değil. Özellikle bunu belirtmek istiyorum, son derece önemli. Herkes Allah'ın cennetine girebilir. Bir dilek, ya Rabbi ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum dedi kişi ve hacet namazını kılıp Allah'ın gösterdiği mürşidi gördü, mürşidine ulaştı. İkinci kat cennet. Bu ulaşma mutlaka ruhun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru giden kafileye katılmasını ifade eder. Eğer o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak bu kadar kolay bir şey. Herkes ermiş evliya olabilir. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmış olabilir. Ulaştırmak hiç kimse için bir zorluk taşımaz. Yeter ki kişi buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilesin ve gene yeter ki bu dilekten sonra 7-8 aylık bir ömrü olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini görüyor muyuz? Allah-u Teala herkese ermiş evliya olmak imkanını vermeye hazır. Yeter ki insanoğlu bunu dilesin. Dilediği zaman ne olur? Dilediği zaman gerçekten dilemişse Allah'ın ona mürşit sevgisi verdiğini görür kişi. Ve Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmak için hemen harekete geçer. Geçerse ne olur? Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ve tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. İkinci safa, vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması ve böylece kişinin bu 7-8 aylık devrede ermiş evliya olması, üçüncü kat cennet. Şimdi aynı ayeti bir defa daha tekrar etmek istiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Böyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşamamak kimse için söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte bu o kişinin mutlaka yapması lazım gelen bir husus. Gerçekleştirirse mutlaka Allah Teala onu kendisine ulaştıracaktır. Gerçekleştiremezse
Allah'a ulaşmayı dilemezse böyle bir şey mümkün olamayacaktır. O kişinin cennete girmesi de mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala ile bir insanın arasındaki ilişkiler. İnsan bir mahluktur. Allah Teala tarafından halk edilendir, yani yaratılandır. Allah ise yaratandır, tek yaratan. Yaratıcılık vasfı Allah'ın dışında kimsede mevcut değildir. Yaratmak Allah'a has bir ilgi, Allah'a has bir müessese, Allah'a has bir olgu. O yaratandır. Hepimiz Allah'tan başka mevcut olan her şey yaratılandır. Dünya mı? Dünya da bir yaratıktır, cansız bir yaratık. Kainat mı? Kainat bir yaratıktır. Hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın ortaya koyduğu realiteyi gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Bir insanın cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değildir. Bir insanın daha bir tek dileğiyle, gerçek bir dilek olması kaydıyla, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" demesi kalpten bir taleple gerçekleşiyorsa mutlaka o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bu konuları bilmeyen insanlar hep kafalarından bir şeyler uydurup şekil vermeye çalışırlar olaylara. Ama biz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini biliriz. Onlar önemli. Allah Teala ne diyor? Son derece açık ve kesin bir ifadesi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar basit ve bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Ne olur bu kişi? Ermiş evliya olur. Bırakınız ermiş evliyalığı, daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ne kadar kapılar açmış. 7 tane cennet, 7 tane de kapı. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kapısı, mürşide tabi olanların kapısı, ruhunu Allah'a ulaştıranların kapısı, fizik bedenlerini teslim edenlerin kapısı, nefslerini teslim edenlerin kapısı, muhlislerin kapısı, iradelerini Allah'a teslim edenlerin kapısı, 7 tane kapı, 7 tane cennet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane cennet adı sayıyor. 7 tane de cehennem söz konusu. İnsanların işledikleri günah seviyesine göre cennete giremeyeceklerin, işledikleri günah seviyesine göre en üst kat cennetten, cehennemden en alt kat cehenneme doğru sıralanmaları. Sevgili kardeşlerim, Allah ile münasebetiniz bu kadar kolay, bu kadar Allah'ın size nimeti var. İstiyor ki bütün insanlar kurtulsun. Kurtulabilir mi? Aslında kurtulabilir. Çünkü bir insanın hedeflere ulaşmasından evvel bir dileği söz konusu. Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, o zaman sizin için birinci kat cennet Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Bu kişi büyük günahlar işler mi? Büyük günahlar işlemesi çok mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolüne girmiştir. Neden girmiştir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kendisine ulaşmayı dileyeni kendisine mutlaka ulaştıracak. O zaman o kişinin hatalarının üst seviyeye çıkmaması lazım.
O kişinin doğruları öğrenmesi lazım. O kişinin öğrendiği bu doğruları tatbikata sokması lazım. Bunların hepsi Allah-u Teala tarafından garanti edilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde kendisine ulaştıracağını ifade buyuruyor. Gerçekleştirmemesi de Allah için asla mümkün değildir. O sözünü mutlaka yapar. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üç ayrı Allah'ın indirdiği din kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, üç kitabı da derinden derine inceledik. Ne gördük biliyor musunuz? Yedi Safa ve dört tane teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Bu size ne anlatıyor? Hepimiz insanız. İnsan olarak yaşayanlar bu istikamette sevgili kardeşlerim Allah'ın indinde hedefleri yürüyeceklerdir. Ve madem ki Tevrat'ı incelediğimiz zaman yedi safa ve dört teslimi görüyoruz, İncil'i incelediğimiz zaman yedi safa dört teslimi görüyoruz, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman yedi safa ve dört teslimi görüyoruz. Öyleyse kalın çizgilerle ana miraçlar itibariyle, ana ulaşım noktaları itibariyle üç dinin arasında bir farklılık yoktur. Ama ritüeller yani merasimler aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle değişmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne istediğini anladık mı? Bir tek dileğimizle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" dememizle Allah-u Teala bizi birinci kat cennetine alıyorsa, arkasından da bize mürşid sevgisini veriyorsa, güle oynaya, severek, koşarak gidip mürşidimize tabi oluyorsak, tabiyetimizle beraber ikinci kat cenneti veriyorsa, büyük bir istekle, zevkle ibadetlerimizi yapıyorsak ve de tabiyetten sonra mutlaka 7-8 aylık bir ömrümüz varsa mutlaka Allah-u Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştırması, yani bizi ermiş evliya yapması söz konusu oluyor. Bütün bunlar ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bunlar Allah'ın insanı ne kadar çok sevdiğini, insanı kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için ne kadar kolaylıklar ortaya koyduğunu ifade ediyor. Bir tek dilek, "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demek, bir insanı birinci kat cennete ulaştırıyorsa ve Allah-u Teala o kişiye mutlaka böyle söyleyen, kalbi bunu isteyen bir kişiye mutlaka mürşid sevgisi veriyorsa ve o kişi mürşidine ulaştığı zaman mutlaka ruhu vücudunu terk ediyorsa, Allah'a doğru yola çıkıyorsa ve 7-8 aylık bir devrede o ruh mutlaka Allah'a ulaşıyorsa, o kişiyi ermiş evliya yapıyorsa, o zaman ermiş evliya, ermiş evliya dediğimiz şey, hudut, husus, varılacak hedef hiç de zor bir hedef değildir. Kapılar ardına kadar herkese açık sevgili kardeşlerim. Kapılar ardına kadar açık. Sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Hepinizi görmek, tanımak ve sizlere bu güzellikleri, Allah'ın bu güzelliklerini anlatabilmek Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Netice bütün insanlara açık kapılar oluşturuyor. Şimdi Allah-u Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiği vakasını yerlerine oturtabiliyor muyuz? "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" demek tek başına bir kurtuluş vesilesi sevgili kardeşlerim. Bunu demiş midir, dememiş midir?
O kişi de eğer demişse mutlaka mürşit sevgisi ulaştıracak, oluşturacak Allah-u Teala. Bu bir dönemeçtir, ayrım noktasıdır. O kişi Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen kişiye mürşit sevgisi veriyorsa, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Yapacağı şey, nerede olursa olsun mürşidine ulaşmak, tabi olmaktır. Tabi olmak, o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını mutlaka tahakkuk ettirir. Ve eğer o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa, onun ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmaması da söz konusu değildir. Mutlaka bu gerçekleşecektir. Kişi böyle bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmediğini mürşidinden rahat rahat öğrenebilir. Kaldı ki oraya varmadan evvel belki Allah-u Teala onun da kalp gözünü açacaktır. Ki çok kişinin açılmıştır. O zaman kalp kulağı da açılacağı cihetle Allah'tan kendisi de öğrenebilecektir. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın biz insanları mutlu etmeye ne kadar talep gösterdiğini, ne kadar istek gösterdiğini görüyoruz. İstiyor sevgili kardeşlerim. Bütün yaratıklar arasında Allah'ın ruhunu üfürdüğü tek mahluk insandır. İşte bizler insan olarak yaratıldığımız için, Allah bize doğar doğmaz ruhundan üfürdüğü için, bu dünya üzerinde yaşayan, kainatta yaşayan en üstün mahluklarız. Ve bizden istediği şey ne? Sadece emanetini geri istiyor Allah-u Teala. Ama bir insan ruhunu Allah'a ulaştırır ama bunu yeterli görmez. Daha üstünü ister. Allah-u Teala onları da zemin hazırlamış. Fizik vücudunu teslim et diyor o zaman. Bir kişi fizik vücudunu teslim etmekle de yetinmez. Ona da nefsini teslim etmesini kapı olarak gösteriyor Allah-u Teala. Sonra o da yetmezse iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmesini istiyor. Böyle bir muhtevada 7 tane safa görüyoruz. Ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi olarak 4 tane de teslim görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey o kadar kolay dizayn edilmiş ki. Peki iblis ne yapmış sevgili kardeşlerim? Çok basit bir şey yapmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diye İslam'ın 5 tane şartını ortaya koymuş. 6. Allah'a ulaşmayı dilemek ve 7. şart en önemlisi teslimler. Bu 2 tanesini de devre dışı bırakmayı başarmış. Bu ne ifade eder? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet etmek, insanlara derecat kazandıran olaylar mı? Evet. Ama onları cehennemden kurtarabilecek olan gerçek hüviyette bir muhteva taşıyamazlar. Çünkü nefsini tezkiye etmeyen bir insan mutlaka kazandığı dereceden daha fazla günah işleyecektir. Ruhunu Allah'a teslim etmek istediğinde harekete geçmeyen bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, kurtuluş daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dizayn ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sadece hayran olabilirsiniz. Allah'ı tanıdıkça, onun size olan sevgisi arttıkça, sizin ona karşı olan sevginiz arttıkça, mutluluğunuz gün be gün
daha güzele, daha güzele, daha güzele götürecektir sizi. Hepiniz için kapılar ardına kadar açıktır. Dinimize Allah-u Teala İslam dini diyor. Yani Allah'a teslim dini diyor. Tevrat'ı da incelediğimiz zaman, İncil'i de incelediğimiz zaman gene 7 safa ve 4 teslim görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 safa ve 4 teslim sadece Kur'an-ı Kerim'in esasını değil, İncil'in de esasını, Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. Hazreti Musa da bir peygamberdi, Hazreti İsa da bir peygamberdi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdi. Peygamberlik onunla sona erdi. Hatemin Nebiyyin diyor Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala. Diyor ki, sonuncusu diyor, nebilerin, peygamberlerin hitamı, hitam bulması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber tahakkuk ediyor. O son peygamberdi. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de Hatem-in Nebi'nin kelimesi yer alıyor. Nebilerin hitam bulduğu kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin mutlu olması mümkün olmaz. O kişinin afetleri her zaman üst seviyede kalacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin mutluluğu yaşayabilmesi mümkün olmayacaktır. İblisin en son olarak İslam alemine yaptığı en büyük zarar, verdiği en büyük zarar, İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgemektir. Teslimleri devre dışı bırakıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve İslam demek teslim olan demek. Ruhunu Allah'a teslim etmemiş bir insan tam bir İslam hüviyetine giremez. Teslim muhakkak Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşmesi lazım gelen bir vetireyi ifade eder. Bu sebeple teslimlerimize baktığımız zaman ruhumuzu teslim, fizik bedenimizi teslim, nefsimizi teslim ve irademizi teslim olmak üzere 4 tane teslim muhtevamıza giriyor. Son 2 teslim arasında muhlis olmak da var. O bir teslim ifade etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir teslim değildir ama cennetin 1. katını temsil eder. Mürşide tabiyet de bir teslim değildir. 2. katını ifade eder. Ne zaman bir insan mürşidine tabi olup da ruhunu Allah'a doğru yola çıkardıktan sonra ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi Allah'a teslim olmuş biridir ve henüz 1. teslimini gerçekleştirmemiştir. O kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Çünkü Allah Teala bunu garanti etmiş. İstiyor ki herkes bu noktaya gelsin, mutlaka cennetine girsin. Ne demek istiyorum? Garanti etmiş demekle. Kim Allah'a, Allah Teala'nın ifadesini kullanalım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ya Rabbi ne olur ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır.
beni de ermişlerden eyle tarzında bir talebin sahibi olursa, ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana ulaşması lazım gelen bu kişi bana ulaşacağını söylemişse, bu benim için son derece önemlidir diyor Allah Teala. Ben onu kendime ulaştırırım. Ona mürşit sevgisini ben veririm. Mutlaka giden mürşidine tabi olur ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Ondan sonra da zikir sevgisini veririm. Namaz sevgisini veririm. İbadetlerime ait olan zevkler veririm, ona yaşatırım. Ve böylece o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, dini yaşadıklarınızla neden insanlara bakıyoruz? Allah'ın doğrularını Kur'an ayetleri itibariyle bilmiyorlar ve korkunç bir tuzağın içinde İslam alemi. Ne demek istiyorum? Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadete getirmek farzdır. Hepsi farz. Bu farzları gerçekleştiren hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Kim bu dileğin üzerine Allah-u Teala'dan mürşidini sorar da Allah-u Teala ona gösterirse, ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse göstermemesi mümkün değildir. Tabiiyetle beraber bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ne oldu? Tabiiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk etti. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldı ve kişiye Allah-u Teala zikir sevgisi verdi, namaz sevgisi verdi. İbadetler onun için bir sevgili haline geldi. Yapılması lazım gelen zevkler haline geldi. Ne oldu? Bu kişi görevlerini yapmaya başladı. Yaptıkça, zikrini arttırdıkça ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıktı. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçti soldan sağa doğru. Ve yedinci alemden dikey bir yolculukta Sitretül Münteha'ya ulaştı. Oradan Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yani yok oldu. Peki sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu o kişinin ermiş evliya olduğunu ifade eder. Ermiş. Hani eskiler diyorlar ya, ermiş, işte gerçek erme budur. Ruhun mürşide tabiyetle vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkarak yedi tane gök katını birer birer aşması, yedinci katta yedi tane alemden geçerek sona ulaşması, oradan da dikey bir yolculukla Sitretül Münteha'da Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması. Ne olmuştu? Allah Teala diyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte Allah'ın ruhu üfürerek o kişinin vücuduna girmişti. Şimdi o Allah'ın üfürdüğü ruh Allah'ın zatına tekrar döndü. İşte ermiş evliya olmak budur. Ermiş evliya olan kişi ruhunu Allah'a erdirmiş olandır. Kimin ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşırsa, o kişi tarafından onun gayretiyle ulaştırılır, başka bir şey imkan yoktur. O kişinin gayretiyle ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a ermesidir. İşte o kişi ruhu Allah'a ermiş olan kişidir. Ermiştir. Ermiş evliya olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibiydi. Mürşidine tabi oldu, ruhu vücudundan ayrıldı, ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a ulaştı, üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edemediğini, daha sonraki unsurları da gerçekleştiremediğini düşünelim. Bu kişi cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennet. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi, birinci kata mutlaka gidecekti. Allah Teala kişinin kalbine bakar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir?
Dilemişse ve ölmüşse o kişi birinci kat cennetin

mürşidinden fizik vücutlar arasındaki cereyanı aldı. Artık o kişide de Allah'ın cereyanı var. Ve bu kişi bu noktadan sonra yaptığı zikirlerle 7-8 ayda Allah'tan inen rahmet, fazl ve salavat nurlarını vücuduna ulaştıracaktır. Ve fazıllar vücudunda toplanmaya başlayacaktır. Nefsinin kalbini aydınlatacak. %2 rahmet ve geri kalan fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde nurları oluşturacaktır. Bu nurlar başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla %49 fazıl nuru %51 eder. Bu noktada o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. İşte macera burada birinci faslını tamamlıyor. Ne oluyor? Kişi ilk teslimini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a teslim etti. Sonra fizik vücudun teslimi %80'i aşmakla gerçekleşir. Sonra nefsin teslimi. Nefsin teslimi için nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması gerekir ki bu daimi zikirden başka bir yolla gerçekleştirilemez. Ne oldu? Kişi, nefsinin kalbi afetlerden tamamen temizlenmiş bir hale geldi ve o kişi Allah'ın bu büyük lütfunu gerçekleştirdi. Daimi zikrin sahibi oldu. Nefsinin kalbi %100 afetlerden temizlendi. İşte bu nokta o kişinin asli hedefe ulaştığı yerdir. Ötesi var mı? Var. İradenin de Allah'a teslimi. Ruhun ve için nefsin teslimi ve iradenin Allah'a teslimi bu söylediğimiz noktaya ulaştırır insanı. Ve Allah Teala bir insanı evvela ruhunu kendisine ulaştırıp sonra fizik vücudunu sonra nefsini en son iradesini de Allah'a teslim etmesini sağlar. İşte iradenin teslimi Allah'a yapılan teslimlerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bunları yaşamanızı bütün kalbimizle tavsiye ediyoruz. Eğer yaşarsanız bu büyük zevki siz de yaşamış olacaksınız. Allah-u Teala'nın reddettiği kimse yoktur. Yeter ki kişi kalben talepte bulunsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz arttıkça Allah'a çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Belki bizi hatırlayacaksınız. Böyle söylemişti. Ne kadar güzelmiş her şey diye. Hep Allah-u Teala'nın size mutluluk verdiği bir kişi olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Kim mutlu olmayı diliyorsa ve henüz Allah'a ulaşmayı dilememişse onların hepsine tavsiyemiz bu sevgili kardeşlerimiz. Allah'a ulaşmayı dilesinler, söyleyin herkese. Dilesinler de yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu adım adım daha üst, daha üst, daha üst makamları yaşayarak öğrensinler. O zaman onlar da sadece Allah'a şükredenlerden olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de 7 safa ve 4 tane teslim ifade eder. Hepsini A'dan Z'ye inceledik sevgili kardeşlerim. Allah'a birer birer gösterdi. Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim var. İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Çünkü Tevrat da bir peygambere, İncil de bir peygamber.

0: peygambere, Kur'an-ı Kerim'de bir peygambere indirilmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah Teala tarafından sevilirsiniz, çok sevilirsiniz. Eğer mürşidinize tabi olursanız daha çok, ruhunuzu Allah'laştırırsanız daha çok, fizik bedeninizi teslim ederseniz daha çok, nefsinizi teslim ederseniz daha çok, iradenizi teslim ederseniz daha çok sevilirsiniz. Ve mutluluğunuz da buna paralel bir seyirle artacak, artacak, artacaktır. Ve öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki o zaman siz suratını asan bir insan olamazsınız artık. Hayatınız mutlulukla geçer. Seversiniz ve sevdiğinizi de belli ederseniz eğer sevdiğiniz kişilere, o zaman sevilirsiniz de. Ve aynı şarkıyı söylemeye başlarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki anlatmaya doyamıyoruz. Ama her şeyin bir sonu var. Daha çok detay isteyen kardeşlerimiz her zaman bize ulaşabilirler. Çok daha uzun olarak detaylarına girebiliriz bütün konuların. Ama bir büyük topluluğu bu noktada şimdiye kadar devam eden bir oturuş statüsü içerisinde konuyu sona erdirerek hedefe ulaştırmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan burada sizlere bunları anlatabilmenin mutluluğunu, huzurunu yaşayarak terk ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi bütün teslimlere ulaştırsın. Dualarımızla sözlerimizi tamamlıyoruz. Sizden ayrılmak zor sevgili kardeşlerim. Ama her şeyin bir sonu var. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz için dua ediyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bugün Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratıldık. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmak demek, o insana doğar doğmaz Allah'ın ruhunun üfürülmesi sebebiyle bir güzelliği yaşamak demek. Allah sadece insan adı verilen bu mahluka üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdikleriyiz. Ruhundan üfürdükleriyiz. Allah-u Teala bizleri seviyor mu diye bir sual sorulursa diyelim ki evet, seviyor. İşte bu sevginin muhtevası bizim Allah yolunda göstereceğimiz gayretlerin seviyesi kadardır. Ne yapıyoruz Allah için? Allah için yaşamak, bir başka ifadeyle başkaları için yaşamaktır. Kim hayatını başkalarına adarsa, bir başka ifadeyle kim hayatını başkalarının mutlu olması için harcarsa, Allah'ın kendisine verdiği bu hayatı Allah'ın emrettiği standartlarda en güzel olay başkaları için yaşamaktır. İnsan kendisi için de yaşar, başkaları için de yaşar. Ama başkalarını mutlu etmek söz konusu değilse, o kişinin başkaları için yaşaması da söz konusu değildir. Kim hayatını başka insanların mutluluğuna adarsa, onları mutlu etmek için hayatını dizayn ederse, aslında asıl mutlu olanın kendisi olduğunu fark edecektir. Ve bu ona daha büyük bir gayret verecektir. Aşkla ve şevkle etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve sarf ettikçe, bu konuda başarı kazandıkça, yani diğer insanları mutlu ettiğini hissettikçe asıl kendisi mutlu olacaktır. Bir günde 10 kişiye mutluluk verebilen birini düşünürsek, o kişi kendisi her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşamış olur. Allah Teala onun için bizlere nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz diyor. Sevmek meselenin temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah Teala tarafından sevmekle emredilmişiz. Seversek ne olur? Her seven sevdiklerini mutlu etmeye çalışır. Allah Teala'nın bundan muradı ne? Bundan muradı o kişi ne kadar başka insana mutluluk ulaştırmışsa, hangi seviyede bir mutluluğu A'nın, B'nin, C'nin, D'nin üzerinde gerçekleştirmişse, A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşar. Onlara verdiği mutluluğun toplamını kendisi yaşar. İşte Allah-u Teala onun için seviniz diyor. Seven insan ne yapar sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. İç dünyası Allah'ın emrettiğini emretmektedir. Ya nefret eden insan, o da nefret ettiğine kötülük etmek ister. Bu da şeytanın o kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın dostları değil miyiz? Bizler şu anda Rabbimizin etrafındaki birinci daireyi teşkil etmiyor muyuz? Öyleyse bir tek görevimiz var. İnsanları mutlu etmek ve ne kadar çok insanı mutlu edersek, onlara verdiğimiz mutluluk kadarını bizim de yaşamamız söz konusu olduğu için, en çok bizim mutlu olmamızı Allah-u Teala temin etmiş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? İstediği şey ne? Hepimizin mutlu olması. En güzel metot başka insanları mutlu etmek. Neden? Çünkü başka insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşayacaksınız. 10 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. 20 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman Onlara verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşayacaksınız demektir. Öyleyse kapılar ardına kadar açık. Onları mutlu edin sevgili kardeşlerim. Ailenizdeki herkesi, etrafınızdaki bütün arkadaşları, tanımadığınız insanları herhangi bir sebeple yardım etmek gereken her olayda mutlaka yardımınızı gerçekleştirmelisiniz. Ne mi lazım deyip de geçmek olmamalı sevgili kardeşlerim. İnsanları severseniz eğer, onlara yardımı iş dünyanız size zaten emreder. İnsanların çoğu bunun aslında kendilerini mutlu etmesi için Allah-u Teala tarafından verilen bir emir olduğunu düşünmezler bile. Ama Allah'ın kanunu madem ki her mutluluk verdiğiniz insana verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşarsınız muhtevası gereğince, o kişi birçoğuna mutluluk ulaştırdığı zaman onlara ulaştırdığı mutlulukların toplamı kadar kendisi mutlu olur. Ne güzel bir kanun, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk veren kişi herkese verdiğini mutluluk kadarını kendisi yaşayacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirse, ne kadar çok insanı mutlu edebilirse, onların hepsinin mutluluğu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. O zaman hayatımızı buna angaje edemez miyiz? Sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmeyi hedef haline getirirsek ve bu muhtevanın gerçekleşmesi halinde ne kadar çok mutlu olduğumuzu hissedersek, o zaman bundan vazgeçmeyiz. Devam ettiririz. Devam ettikçe belki yeni arkadaşlarımızın da devreye girmesi, onları da mutlu etmemiz sebebiyle daha çok mutluluğu yaşamak imkanının sahibi kılar Allah-u Teala bizi. Bu bizlerin gayretine bağlı bir husustur. Kalbinde Allah sevgisi olan kişi bilir ki bir vazifesi vardır. Bu başka insanları mutlu etmek vazifesidir. Allah Teala niçin böyle bir emri vermiş? O emri gerçekleştiren kişinin asıl kendisinin mutlu olması için. Herkesin etrafında birçok insan vardır. 15-20 kişi olsa, bunlar çok daha fazladır ama 15-20 kişi olsa her birine verdiği mutluluk kadarını o yaşayacağına göre hayatı bir gül bahçesi gibi olur. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala neden bizi hep bu istikamette konuşturuyor? Belli değil mi sebep? İnsanlar Allah'ı tanımıyorlar. Allah'ın bu kanununu bilmiyorlar. Mutluluklarının başka insanları mutlu etmekten geçtiğini bilmiyorlar. Halbuki bunu gerçekleştirebilseler, başka insanları mutlu edebilseler, her birine verdikleri mutluluğun toplamını kendilerinin yaşadığını hissetseler, bunu hissettikleri zaman bundan vazgeçebilirler mi? Madem ki biz başka bir insanı A kadar mutlu ettiysek, A kadar biz de mutlu oluyoruz. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu ettiysek, biz A artı B kadar mutlu oluyoruz. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu ettiysek, biz A artı B artı C kadar mutlu oluyoruz. Öyleyse mutluluk sembolü başka insanlara mutluluğu hangi ölçüde ulaştırabileceğimizle eşit bir paralellik halindedir. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz? Siz de bize demez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel. Bize öyle gelse de güzel, gerçeği bu olsa da güzel. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın kanunu bu kadar basitse, biz etrafımızda hep insanlar bulunduğu cihetle onların hangisine ne kadar mutluluk verebilirsek, o kadar mutluluğu Allah da bize de yaşatacağı cihetle bu elimizdeki mutluluk standartlarının en büyük yardımcısı değil mi sevgili kardeşlerim? Kim olursa olsun etrafında birçok insan yaşamaktadır. Her birine mutluluk vermeyi usul haline getirse, her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacağına göre hep en mutlu insan o olur. Ötekiler de öğrenseler aynı şeyi, onlar da etraflarındaki herkese mutluluk verse, verdikleri toplam mutluluk kadar kendileri mutlu olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, biz bunu sizlere anlatıyoruz. Ama sizler de etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Birinci göreviniz sevmektir. Nefrete iç dünyanızda asla yer vermemelisiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalısınızdır. Sizden nefret edecek kadar sevmeyenlere de yardım etmeye çalışmalısınız. Sevmeye çalışmalısınız. Sevgi, mutluluğun temel göstergesidir. Nefret eden bir insan mutlu değildir. Huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Nefsinin afetlerinden intikam hissi onu devamlı nefret ettiği kişiden intikam almaya yöneltmek ister. Bu oyuna kanmayın sevgili kardeşlerim. Sizin için Allah Teala'nın dizaynı nedir diye sorun kendi kendinize. Hedef tayin etmek istiyorsanız Allah Teala size bunun mutluluk olduğunu söyleyecektir. Etrafınızı mutlu etmeye başladığınızdan itibaren asıl kendinizin mutlu olduğunu kesin bir şekilde hiç kimsenin reddedemeyeceği bir standartta hissettiğiniz zaman, bunu yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına söylemez misiniz? Ne olur benim sevgili kardeşlerim, siz de bizim gibi yapın. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Bilin ki etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatır. O zaman biz insanlar neden toplu halde yaşıyormuşuz? İşte bu büyük mutluluğu yaşayabilmek için. Herkesi seversek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Çok şey kazanırız. Neden? Çünkü mutlaka sevdiğimiz insanı mutlu etmeye çalışırız. Ona verebileceğimiz mutluluğun aynını Allah bize de yaşatacağı için ne kadar çok insanı sevmişsek, ne kadar çok insanı mutlu etmeye çalışmışsak biz o kadar Mutlu oluruz. Anahtar başkasında değil, bizde, bizlerin elinde. Hedefimiz ne? Hedefimiz mutluluk. Nasıl elde edeceğiz? Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek. Bu etrafımızdaki insanlar şu anda bizimle beraber burada yaşayanlar olabilir. Veya telefonla ulaşabileceğimiz başka yerlerde yaşayan herkes olabilir. O zaman son derece açık bir daireyle karşı karşıyasınız. Daire istediğiniz kadar büyüyebilir. Demek ki görevimiz mutluluk vermek. O kişi yanımızda olsa onunla konuşarak onu mutlu etmek söz konusu. Telefonla konuştuğumuz birisi ne kadar uzakta olursa olsun bizimle, bizim onu mutlu etme gayretimizle mutluluğu yaşayacaktır. Biz de ona yaşattığımız mutluluğun aynını yaşayacağız. Öyleyse telefon, bilgisayar, televizyon, her birisi ayrı bir mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim. Ne zaman böyle mutluluğu anlatan birisini görürseniz televizyonların herhangi birinde hemen arkadaşlarınıza haber verin. Falanca televizyonda böyle bir olay var. Mutluluktan bahsediyor. Dinleyin. Siz de mutlu olun diye işaret vermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer kini ve nefreti unutabilseler de bu dünya cennet olurdu. Ama insanların nefsi var. O noktada düşünelim, acaba Allah Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? İşte bunun için. Zikre başladığımız zaman ne kadar zikir yapabilirsek o kadar mutluluğu yaşıyoruz. Çok zikir yaptığımız zaman günün yarısından daha fazla kesiminde mutlu oluyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa mutluluğumuz kesintisiz bir bütünlük arz ediyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelse, her şey gerçekten de güzel olsa, siz her ikisinde de mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala neden acaba insanları topluluk halinde yaşamaya yönlendirmiş, ona göre yaratmış? İşte bu sebeple istiyor ki herkes birbirine yardım etmek suretiyle, birbirini mutlu etmeye çalışarak hem kendisi mutlu olsun hem de karşısındakini mutlu etsin. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, ben her birinize ne kadar mutluluk verebilirsem o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi oluyorum. Allah'ın kanunu böyle. A'ya 3 derece mutluluk vermişim. B'ye 2 derece etti 5. C'ye 7 derece etti 12. D'ye 9 derece etti 21. Ne oldu? Ben her birine verdiğim mutluluk muhtevasının 21 katına sahip oluyorum. Onları verdiğim 21 derece mutluluk sebebiyle. O zaman bunların sayısını arttırmak mümkün değil mi? Her zaman mümkün. Ne kadar çok insana, ne kadar güzel davranırsanız o kadar sevilirsiniz. Ne kadar sevilirseniz o kadar güzel davranışa muhatap olursunuz. ne kadar güzel davranışa muhatap olursanız o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu konudaki kanunu mutlu et, mutlu ol kanunu. Onlar bana gelsinler, onlar beni mutlu etsinler, ben o zaman mutlu olurum. Ben de onları mutlu ederim diye bir düşüncenin sahibiyseniz, büyük bir çıkmazın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama bu mutluluğu başkaları beni mutlu etsin de ben öyle mutlu olurum tarzında bir anahtara bağlamanızı istemiyor. Allah'ın muradı ne? Sadece onların sizi mutlu etmesi değil. Arkasındaki asıl gerçek sizin de davranışlarınızla onlara mutluluk vermeniz. Bu nasıl bir olgu? Sevgili kardeşlerim, severseniz sonuca gidersiniz. Severseniz sevdiğiniz kişiye hep iyi davranmak gereğini duyarsınız. Severseniz sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek istersiniz. Ve bunu genel anlamda hep başarırsınız. Kim etrafındaki insanlardan birini mutlu etmek için harekete geçmişse, o bu davranışın neticesinde mutluluğu ulaştırır karşısındakine, onu mutlu eder. Ama aslında ne olmuştur? Onu ne kadar mutlu ettiyse kendisi de o kadar mutlu olmuştur. Ve eğer etrafımızda bir kişi değil de 10 kişi varsa, 10 kişiye verdiğimiz mutluluğun hepsini biz mutluluk olarak yaşarız. Allah'ın ne kadar güzel bir formülü var, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu kıl, mutlu ol. İnsanları ne kadar mutlu edersek o kadar biz mutluyuz. Ne ka küfte, o ka ekmek. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Hasletlerden bir tanesi. Öbür tarafta nefret var. Afetlerden bir tanesi. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri neden farz kılmış üzerimize? Çünkü zikrimiz arttıkça afetlerimiz yok oluyor, yerini hasletler kaplıyor. Bir mekan düşünün, aynı mekan. Mekandan bir takım negatif faktörler ayrılırken oraya aynı miktarda ayrıldığı kadar Allah'ın güzellikleri doluyor. Daimi zikre ulaştığı zaman ne oluyor? Bütün afetler yok oluyor. Artık o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Başkalarını mutlu etmek tek amacıdır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü hayatını başka insanları mutlu etmeye adadığı için bu konudaki hedefini başarsa da mutlu olur. Başaramasa da o gayretin sahibi olduğu sürece mutludur. Çünkü hedefi Allah'ın emrettiği çok güzel bir hedeftir. Eğer siz başka insanları mutlu etmek sadedinde bir gayretin sahibi olursanız kendinize dikkatle bakın, tetkik edin kendinizi. O tetkikte göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, siz o kişiye ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Yani asıl siz mutlu olursunuz. Ama herkes için çok imkan var. Etrafında bir kişi yok ki, birçok kişi var. O zaman o kişi kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa, ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok insanı mutlu eder. Ama kendisi de o kadar çok mutlu olur. İşte Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği en güzel imkan, açtığı en yüce ufuk. Sizin bu davranışınız o insanın sizin hakkınızdaki düşüncelerini, sizin nasıl bir insan olduğunuzu idrak etmelerini sağlar. Böyle bir dizaynda ne olur sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda sevdikçe mutlu olursunuz. Bir, sevildikçe sevmek ve sevinmenin mutluluğunu beraber yaşarsınız. Sevmeniz A kadar mutluluk verirse, sevilmeniz de B kadar mutluluğu size ulaştıracaktır. Mutluluğunuz A artı B olacaktır. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir fırsattır. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Onlara yardım edin. Onların huzuru içinde olun. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Allah-u Teala hepinizden bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. İşte Allah-u Teala'nın bütün emirleri, namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin ve teslim olun. Allah'a ruhunuzu teslim edin. Allah'a fizik bedeninizi teslim edin. Allah'a nefsinizi teslim edin. Allah'a iradenizi teslim edin. Bu teslimlerde ruhun teslimi bir insana %51 nur sağlar, mutluluk sağlar. Fizik bedenin teslimi bu teslimi %81'e çıkarır. Muhlis olmak 90'ı aştırır. İradeyi Allah'a teslim etmek %100'e ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hep sevmekten bahsediyoruz. Peki bunun zıttını düşünelim. Nefret ediyoruz. Nefretten ne kazanabiliriz? Hiçbir şey kazanmamız mümkün değil. Nefretin hedefine ulaşması halinde nefret eden kişi karşısındakine kötülük yapmak ister. Kendisine kötülük yapılmıştır. Bu sebeple o kişiye karşı nefret duymaktadır. Ve bu nefretini ona zarar vermekle tüketeceğini zannetmektedir. Azaltacağını veya yok edeceğini zannetmektedir. Oysa ki bu ona kazandırmaz, kaybettirir. Etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde kötülük ederseniz o kadar derecatı mutlaka kaybetmiş olursunuz. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran ölçü kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. O zaman her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzel değil mi sevgili kardeşlerim? O seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Başka insanları da sevdiriniz diyor. Onları başkalarına nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Teala bizden bunu istiyorsa, şeytan da bütün insanlara kötülük etmemizi istiyorsa, onları rahatsız etmemizi istiyorsa, onları mutsuz etmemizi istiyorsa, bunun karşılığı ne olabilir? Öyle yaptığımızı düşünelim. Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz, huzursuzluk verirseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Öyleyse neden başkalarına mutsuzluk veren, onları rahatsız eden insanlar bir azap duyarlar? İşte bu azap vicdan azabı adını taşıyor. Çünkü yapılan davranış biçimi bir haksızlığı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar sizin için her zaman bir imtihan vesilesidir. Aynı zamanda bir derecat kazanma imkanına da sahiptir. Siz kendi davranışlarınızla cennetinizi ama gene kendi davranışlarınızla cehenneminizi kazanırsınız. Her şey size bağlı sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiç kimseye sebepsiz yere ceza vermez. Bir kişinin kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşmadıkça o kişinin cehenneme girmesi söz konusu değildir. Öyle insanların zannettiği gibi bir süre cehennemde kalıp ondan sonra oradan çıkıp cennete girmek diye bir olay ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Kur'an-ı Kerim'de, ardarda gelen üç kitapta hiçbirinde mevcut değildir. Bir insan ne kadar derecat kazanırsa, o dereceleri kazandığı sürece o kadar mutlu olur. Ve sadece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olanlar Allah'ın cennetine girebilirler. Sevgili kardeşlerim, bu durumda yapılması lazım gelen şey nedir? Ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey böyle değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları mutlu etmek. Bu elinizdeki en sağlam anahtardır. Bu elinizdeki en büyük imkandır. Her zaman etrafınızda insanlar var olacaktır. Çünkü insanlar toplu halde yaşarlar. Hep başka insanların vücuda getirdiği şeyleri satın almak mecburiyetindedirler. Öyleyse başka insanlara mutlak ihtiyaçları var. Hepimizin eğer elbiseye ihtiyacımız varsa terzilere muhtacız. Kumaş dokuyuculara muhtacız. Eğer yemeğe ihtiyacımız varsa meyveleri yetiştirenlere muhtacız. Hayvanları besleyenlere muhtacız. Yiyecek hayvanlarını, kuzuyu, keçiyi, danayı, sığırı yetiştirenlere muhtacız. Sevgili kardeşlerim, her zaman birilerine muhtacız netice itibariyle. Çünkü hiç kimse her şeyi kendisi yapamaz. Ama güzel bir sistem kurulmuş. Herkes kendi yaptığı iş karşılığında para alacaklar, para kazanacaklar. O kazandığı parayla da istediği yiyeceği, giyeceği almak imkanının sahibi olacaktır. Allah Teala herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık vardır. Bir davranış biçimi farklılığı vardır. Cennette veya cehennemde ayrı bir yer vardır. Neden Allah Teala bir kat cehennem demiyor da yedi kat cehennem diyor? Bir kat cennet demiyor da yedi kat cennet diyor? İkisi de bir muhteva taşıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların derece derece kazandıkları veya kaybettikleri derecelerin neticesinde gidecekleri yer, kaybettikleri dereceler fazlaysa gidecekleri yer yedi kat cehennemden bir tanesidir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazlaysa onların gidecekleri yer yedi kat cennetten bir tanesidir. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve kanunlarını koyar. Önce Tevrat'a koymuş, sonra İncil'e koymuş, sonra da Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İncelediğimiz zaman ne görüyoruz? 7 safa, 4 tane teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan hep kendi dininin üstün olduğunu düşünür ve başkalarını gavur diye adlandırır. Ama sevgili kardeşlerim, biz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim indirmiş Allah-u Teala, biz ona tabiiz. Ama bizden evvel İncil inmiş. O da Allah-u Teala'nın kitabı. Onlara Hristiyan diyoruz. Hristiyan diyoruz, onlar kafir diyoruz. İyi ama İncil'i incelediğimiz zaman 7 safa 4 teslimin nasıl Kur'an'da 7 safa ve 4 teslim varsa orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Daha biraz eskiye döndüğümüz zaman Tevrat'ı inceliyoruz. Bir de bakıyoruz ki 7 safa ve 4 teslim orada da var. Ve anlıyoruz ki en ufak bir itiraz edilemez standartta hepsi Allah'ın indirdiği kitaplar. İndirildikleri kişilere bakıyoruz. Adları peygamber yani Nebi. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi peygamber sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar biz falan dinin mensubuyuz diye başka dinleri inkar etmemeliyiz. Allah Teala Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Ona diyor Tevrat'ı verdik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduğunu söylüyor. Bu dizayn içerisinde bize düşen Allah Teala'nın emrettiklerinin en güzelini gerçekleştirmek, başka bir dinin mensupları diye insanlardan nefret etmemek, onları düşman edinmemektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Rabbimiz, sizler ve biz Her zaman Allah'ı düşünün. Allah'ı düşündükçe Allah'ı zikredin. Zikrettikçe Allah'ı düşünün. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, zikir farz. Günün bir kısmında bir zikir, günün yarısından daha çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Yani Allah-u Teala insanların ayaktayken, otururken, beyin üstü yatarken hep Allah'ı zikretmelerini istiyor. Allah Teala buyuruyor ki Feskürünallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor. Bu ayet-i kerime bize yatarken yan üstü yatmanın o gün olduğunu hatırlatıyor. Acaba neden Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor? Çünkü yan üstü yattığımızda kulağımızı yastığa dayadığımız zaman kulağımızda kalbimizin atışlarını hissederiz. İşte bu hissetmek şeklinde kalp atışları gelir. Kalp her çift atışta Allah kelimesini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte bizim için de durum bu olmalı. Evvela dilimizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeye kendimizi alıştırmalıyız. Dil kımıldanmadan da insan Allah kelimesini tekrar edebilir. Dil kımıldamıyor ama Allah kelimesi tekrar ediliyor. İşte bunu devam ettirirseniz bir sabah uyandığınızda zikrin devam ettiğini göreceksiniz. Bunun manası uyuduğunuz sürece de Allah'ı zikrettiniz. Üç hal: ayaktayken, bir otururken, iki yan üstü yatarken, üç. Bu bir yan üstü yatma emridir aynı zamanda ve de yan üstü yatarken de Allah'ın zikri esastır. Ne olur? Yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığa gelir, kulağımızda kalbimizin atışlarını hissederiz. Böylece Allah kelimesini tekrar ederek uykuya dalırız. Başlangıçta birazcık uğraşmamız lazım. Çünkü uyandığımız zaman kendimizi zikirde bulmayabiliriz. Ama bir süre sonra başarılar devam ederse bir süre sonra uyandığımızda da hala kulağımızdaki sesin devam ettiğini göreceğiz. Kalbimiz şeklinde atarken içimizdeki ses Allah, Allah, Allah diye devam ediyor. Bu Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan da başarılabilmelisiniz söylemeye. Yani iç dünyanızda Allah kelimesi dalgalanmalı. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan bunu başardığınız zaman göreceksiniz ki bir sabah Uyandığınızda içinizdeki ses hala Allah diye devam ediyor. Diliniz kımıldamıyor. Sesle de Allah demiyorsunuz. Ama içinizdeki ses diye devam ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden ne istediğine bakın. Allah'ın istediği şey sizin Allah'ı zikretmenizdir. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de. Hep yanüstü yatmalısınız ve yanüstü yatarken kulağınızı yastığa dayamalısınız. Kıbleyi sağ alacak şekilde yatağınızı kurmalısınız. Ve sağ tarafınıza dönerek, yani yüzünüz kıbleye dönük olarak uyumalısınız. Çok güzel rüyalar görebilirsiniz. Ve yatma standardınız bu olduğu sürece göreceksiniz ki bir gün uyandığınızda da Allah kelimesini zikrederek uyanacaksınız. Uyandığınızda da Allah kelimesini zikretmekte olduğunuzun farkına varacaksınız ve devam edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki dönerseniz? Ama çok şeyler kazanmanız mümkün. Daimi zikre ulaşmanın tek yolu budur. Uyanıkken kendinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Bazen zikri unutursunuz ama herhangi bir şey sizi zikre ulaştırmalı. Gördüğünüz bir ağaç, insanlar, bir araba, her şey size Allah'ı hatırlatmalı ve hemen zikre başlamalısınız. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden daimi zikrin sahipleridir? Çünkü onları huzursuz yapacak olan, mutsuz kılacak olan nefsinin afetleri daimi zikir sebebiyle bütünüyle yok olmuştur. Eğer afetler yoksa, hasretler afetlerin de yerini almıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur kişinin. Böyle bir insan içinse sadece mutluluk vardır, huzur vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynı içerisinde herkes bir yaşantısı devam ederek hayatını sürdürür. Bu yaşantı mutludur veya değildir. İşte mutlu bir yaşantı veya mutsuz bir yaşantı o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin durumuna bağlıdır. Nefsinizin kalbi eğer nefs tezkiyesine başlamamışsanız daha %100 afetlerle mutlaka doludur. Ve bu sizi huzursuz ve sıkıntılı bir insan yapar. Afetler başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep size üzüntü telkin eder. Şunu fark edersiniz, başkalarının davranışlarından sıkıntılar duyuyorsunuz. Bu davranışlardan duyduğunuz sıkıntı sizi huzursuz kılar. Zikir yapmayan insanlar için sıkıntı her zaman vardır.

İnsanları sevin. Sevmek belki neticede onların da sizi sevmesini sağlayacaktır. Sevginizi devam ettirirseniz sonu mutlaka bu olur. Size kötülük yapan insanları da sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk ve huzur oradadır sevgili kardeşlerimiz. İnsanlar nefslerine tabi oldukları için nefslerinin istediği istikamette davranacaklardır. Bu sebeple sizi üzecek olan şeyler yapmaları her zaman mümkündür. Ama buna rağmen onları seviyor musunuz? İşte Allah-u Teala'nın istediği budur. İnsanları sevmek. O kişi kötü bir insan olabilir. Ama her kötülüğünün karşısında sizden bir iyilik onlara ulaşınca bir süre sonra o insanlar düşünmeye başlarlar. Ben ona karşı her seferinde kötü davranıyorum. Ama o bana karşı hiçbir kötülükte bulunmuyor. Bütün davranışları pozitif. Öyleyse acaba bunun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan bir kişi Allah'ın mutlak kontrolü altına girer. Ve de Allah-u Teala ona hep en güzel davranışlarda bulunmasını telkin eder. Daimi zikrin sahibi olan insan zikir sebebiyle şeytanın bütün saldırılarına kapalıdır. Kim Allah'ı zikrederse zikrettiği süreç içerisinde şeytan ona bir şey yapamaz. Üzerine Allah'ın katından önce rahmet ulaşır fazla beraber sonra fazla salavat gelecektir. Ve nurlar o kişinin kalbine fazıl nurları kesintisiz bir şekilde ulaşacaktır. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah-u Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şeytan da bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için faaliyettedir. Allah'ı bu kainatta sizin en büyük dostunuzu zikrettiğiniz sürece ihmal etmemiş olursunuz. Zikrederseniz Allah sizi sever. Zikrederseniz Allah size başlangıçtaki %2 rahmetten sonra fazıl göndermeye başlar. %98 fazla kadar ulaşır. Neticede nefsinizin kalbi %2 rahmet nuru ama %98'i fazıl olmak üzere bir afetlerden tam kurtuluş noktasını size sağlar. Afetlerden tam kurtulduğunuz zaman öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi 19 tane afetiniz var.

Sevgili kardeşlerim, bu afetlerin adım adım yok olması söz konusu. Bunları yok edebilen tek kuvvet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredince Allah'ın katından nefsinizin kalbine fazıllar devamlı olarak ulaşır ve kalbinizi doldurur. Daimi zikrin sahiplerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Bu Allah'ın bir nimetidir. Böyle bir nimete ulaşan herkes için mutluluk mutlak olarak tahakkuk eder. Gerçekleşir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir yerde kesintisiz bir mutluluğun devamı şartlara bağlı olarak tahakkuk edecektir. Allah'ın katından nur taşıyan faktör Allah kelimesidir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye biz Allah'ı andıkça, Allah kelimesini tekrar ettikçe, Allah'ı zikrettikçe Allah'ın katından fazıllar göğsünüze ve göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Nefsinizin kalbi devamlı Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Ve zikir boyunca hep o nurun, nurların yağması, kalbinize ulaşması devam eder. Daimi zikrin sahiplerinin nefslerinin kalbi %100 nurlarla dolar. Nefslerinin kalbinde afet kalmayan insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar da her insan gibi yaşarlar. Onlara da özellikle Allah katındaki değerleri yükseldikçe düşman olanların sayısı devamlı artacaktır. Şeytan ve avanesi etrafındaki insanlar Allah'ın dostlarına tahammül edemezler. Her zaman karşı çıkmaya hazırdırlar. Şeytan onları devamlı Allah'ın dostlarına karşı kışkırtacaktır. Bu düşmanlık müessesesi her açıdan geçerli olabilir. Önemli olan şeytanın devreye girip zikri kesmeye çalışmasıdır. Her fırsatta bunu deneyecektir ve başarmaya çalışacaktır. Vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşırsanız, daha sonra bu tesbihe dönüşürse, Allah'ın ismi kesintisiz olarak devam eder durur. İşte bu nefsinin kalbinin devamlı Allah'ın nurlarıyla tezyin edilmesini, süslenmesini, devamlı ve kesintisiz bir zikir müessesesiyle nefsinizin kalbinin devamlı nurlarla dolması söz konusudur. Her an nefsinizin kalbine nur yağar.
Yalan kelimesini kullanıyorum çünkü Allah-u Teala'dan gelen fazıllarla dünyaya yağmakta olan yağmur aynı görüntüdedir. Bir gün fazılları inşallah nasip olur. Kalp gözünüzde Allah-u Teala size gösterir. Gösterdiği zaman yağmur mu yağıyor diye bakarsınız ama yağmur falan yoktur. Güneş ortalığı ısıtmaktadır, bulut bile yoktur. Ama siz onları bir gün kalp gözünüz açıldığı zaman görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi üzerinize gelirler, kalbinize dolanlar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki eğer Allah'a dönerseniz mutlu olmamanız mümkün değildir. Dönemezseniz şeytana dönük olarak kalırsınız. Bu sizi mutlaka mutsuzlukların içine gark eder. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Allah Teala da mutlu olmanızı ister. Ama sizin gayretinize bağımlı bir dizayn içerisinde mutluluğu veya mutsuzluğu yaşarsınız. İnsanları sevmelisiniz. Hatta size kötülük yapanları da sevmelisiniz. O kötülük yapanlara karşı olan davranışınız, hiçbir zaman düşmanca olmamalıdır. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, tasavvufun yolu budur. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak bir meziyettir. Bir ayrıcalıktır. Mutluluğun yegane kapısıdır. Sadece Allah ile ilişki kurabilenler mutlu olabilirler. Ölçüsü de onun günlük zikrinin 24 saat içerisindeki ölçüsüdür. 24 saatte 12 saat zikreden bir insan, %50 mutlu olan bir insandır. 18 saat zikreden bir insan, %75 mutlu olan bir insandır. Akşam yattığında zikirle yatarak, sabahleyin uyandığında zikrinin devam ettiğini yaşayan bir insan, 24 saat zikreden bir hüviyet kazanır. O, mutluluğun tamamını yaşamak zevkinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşacaktır. Allah'ın dostları şartların negatif olduğu, insanların kendilerine kötü davrandığı bir ortamda da mutluluk devam eder. O kişi onlarla değil, Allah ile ilişkilidir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan bir insan, Allah Teala tarafından devamlı desteklenir. Manevi dünyasında huzursuzlukları Allah Teala yer bırakmaz. O kişi huzur içinde devam eder hayatına. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz diyor.
biz dost olarak yeteriz. Öyle söylüyor Allah Teala. O zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'ı çok sevmek ve Allah'a hayran olmak söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, en üst boyuttaki hayranlık daimi zikrin sahiplerine aittir. Allah'a hayrandırlar. Allah için yaşarlar. Başkaları onlara nasıl davranırlarsa davransınlar. Onlar Allah ile beraberdirler. Önemli olan, onlar için önemli olan Allah'ın onlara söyledikleridir. Allah'ın onlara yaşattıklarıdır. Kalp gözü açılan, kalp kulağı açılan bu insanlar her an Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidirler. Allah dilediği an onlara doğrudan hitap eder. Yapılması lazım gelen şeyleri söyler. Onlar da Allah-u Teala'dan sık sık ne yapmaları gerektiğini soracaklardır. Ve başkaları da onlara müracaatla Allah'a taleplerini ulaştıracaklar. Allah o kişiye gerekli olan talimatın ulaşmasını mürşide mutlaka anlatacak. Mürit de kendisine düşeni yapacaktır. Yapması önemli mi? Evet önemli. Çünkü mutluluğu buna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için yardıma, bu hedefe ulaşmak üzere her zaman hazırdır. Allah'ın hedefi kişiyi mutlu etmektir. Kişinin hedefi mutlu olmaktır. Öyleyse iki hedef aynı istikamette yönleniyor. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa nefsin kalbinin temizliğine bağlıdır. Nefsinin kalbini zikirle, çok zikirle ve daim zikirle temizleyebilen bir insan herkese dosttur. Kendisine düşmanlık edenlere onlara da dosttur. Düşman olması mümkün değildir. Davranışlarıyla onlara bazı şeyleri anlatır. Herkese karşı aynı şekilde davranması mümkün değildir. Etrafındaki insanları mutlu etmek onun vazifesidir. Kendisine kötülük edenler de onların içindedirler. Bu hedefe onlar da sahiptir. Sevgili kardeşlerim,
İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Bu çalışmanın birincisi, ilki, en önemlisi zikir çalışmasıdır. Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrarı. Bu tekrar kişiyi günün 24 saatinde hangi seviyede bir zikir söz konusuysa o seviyede bir mutluluğun mutlaka sahibi kılar. Öyleyse insan olmak, yaşamak, mutlu olmak, bunlar hepsi ayrı bir kavramdır. Herkes, insan olarak yaratılan herkes mutlu olmaya layıktır. Ama kendini mutlu edecek standartları tatbikata almak kaydıyla, uygulamak kaydıyla Allah Teala'nın emrettiği bu konudaki üst hedef daimi zikirdir. Gayret edin. Uyurken de zikirle uyumaya çalışın. Bir gün zikrederek uyandığınızı göreceksiniz. Gecenin bir vakti saatiniz çaldığında teheccüd namazı için veya gece daha sonra zikredeceksiniz teheccüd namazından veya ondan evvel saatinizi kuracaksınız. Evvela bir süre zikredeceksiniz, sonra teheccüd namazını kılacaksınız. Yani namaz vakitleri sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye beş zannetmeyin. Kuşluk sünneti var, teheccüd sünneti var. Altıncı ve yedinci namazlar. Allah'ın yedili sistemi namaz açısından da geçerlidir. Tabii buna her gün bir hamd ve şükür namaza eklerseniz bu sizi daha fazla mutlu kılacaktır. İnsanların hep Allah'a hamd edecek ve şükredecek bir şeyleri vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hep hamd ediniz, şükrediniz. Allah'tan önce hoşlanacaksınız, sonra onu seveceksiniz, sonra aşık olacaksınız. Sonunda da daimi zikirde hayran olacaksınız. Allah'ı sevme derecenizle mutluluğunuz paralel bir seyri takip eder. Sevgili kardeşlerim, insanların size karşı yaptığı yanlışlıkları, değerli kılmayın. Nefsi tasfiye olmamış olan bir insan yanlışlıklar yapabilir. Nefsin kalbindeki afetlerin %100 olduğu bir devre söz konusudur. Bu yüzde giderek aşağı inecektir. Hasretler çoğalacaktır. Bir insan bir denge üzerine yaratılır. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu. O kişi
ruhunda %100 hasletler taşır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda iki ayrı cephe, nefsin afetleriyle ruhun hasletleri devamlı bir savaş içindedirler. Ne olması lazım? Daimi zikre ulaşmanız ve nefsinizin afetlerini bu yolla tamamen yok etmeniz söz konusu olmalı. Nefsinizin afetlerinin yerini ruhun hasletleri mutlaka alacaktır. Öyle bir noktaya ulaşmalısınız ki daimi zikir, arkasından tesbih, Allah'ı daima ismini tekrar etmek suretiyle anmak, iç dünyanızda kesintisiz bir noktaya ulaştıracak sizi. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Bu sizin kendinizi artık başkalarına adamanız lazım geldiğine işarettir. O noktadan itibaren başkaları için yaşamaya başlarsınız. İnsanları mutlu etmek tek hedefiniz olur. Ve onlara mutluluk ulaştırdıkça Allah Teala sizi daha çok, daha çok daha çok mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde bir insanın mutlu olabilmesi, onun zikir seviyesine paralel bir seyir takip eder. Hangi ölçüde zikrediyorsa, o ölçüde Allah ona mutluluk verir. Onun için daimi zikri Allah-u Teala farz kılmış. Kim daimi zikre ulaşırsa daimi mutluluğa ulaşır. Kesintisiz bir mutluluk söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde her şey en güzel standartlara bürünebilir. Yeter ki Allah'ı sevin, ona ulaşmayı dileyin, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Her teslimde daha mutlu bir insan olursunuz. Sonunda Allah'ın en sevgililerinden olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hedeflerinize ulaştırmasını, mutluluğunuzun daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz gerekir ki Yüce Rabbimiz bizleri insan olarak yaratmış. Kainatta sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir özelliğin sahibidir. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından kendilerine ruh üfürülür. Ve bütün insanlar doğar doğmaz fizik vücudu ve nefsine ilaveten Allah'ın ruhu ile teçhiz edilirler. Cihazlanırlar. Allah'ın ruhu sadece insanlara nasip olan Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevasına baktığımız zaman bunun teslimlerden ibaret olduğunu görürüz. Allah-u Teala önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an-ı Kerim'le bütün insanlara ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini farz kılmıştır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhadan oluşur ki bunun 4 safhası teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha. Mürşide tabiyet, 2. safha. Ne olur mürşide tabi olduğumuz zaman? Ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizim vücudumuzu terk eder. Eğer gerçek bir mürşide hacet namazını kılarak Allah-u Teala'ya sormuşsak, böylece ulaşmışsak, o zaman, o mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Ne yapar? Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye katılır. Bu ruhlar kafilesi 7 tane gök katını aşacaktır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara birer birer yükselecektir. Bu 7-8 aylık bir zaman devresini ifade eder. Ve 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemi geçecektir. Ve 7. alemin sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselip illiğinde olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı üfürdüğü ruhu geriye istiyor. Bütün insanları başka bütün mahlukattan ayıran en önemli özellik, bir insan doğduğu zaman Allah-u Teala'nın ona mutlaka ruhundan üfürmesidir. aynı anda bir tane bebek doğsa, 10.000 tane bebek doğsa, Allah Teala onların hepsine ruhundan mutlaka aynı anda üfürmek yetkisinin ve imkanının sahibidir. O Allah'tır. Yaratandır. Yarattıklarını hıfz eden, muhafaza edendir. Ve en çok sevdiği mahluk da insandır. Sadece insan adı verilen bir tek mahlukuna ruh vermiştir. O ruha onu ehil kılmıştır. Bütün insanlar Allah'ın ruhuna ehil olabilecek bir hüviyetle yaratılmışlardır. Bir vasıfla yaratılmışlardır. Ve de bir emanet olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak bütün insanların vazifesidir. Bu olaysa bir mürşide mutlaka tabiyeti gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle henüz bizim kardeşimiz olmayan büyük kütle, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennet yolu kimseye açılmaz. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenleri muhtevasını alır. Sonra bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiyet gerçekleşecektir. Kişi el öpüp Allah Teala'nın kendisine ruh üfürmesine zemin hazırlayacaktır. Allah'ın bir insana ruh üfürmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kişi gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle Allah'a ulaşmışsa, mürşidini istemişse, mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Ve de kişi o mürşide ulaşıp tövbe etmelidir. Allah'ın seçimine kimsenin bir itiraz hakkı olamaz. Herkesin meşrebine göre Allah Teala ona mutlaka en uygun mürşidi tayin edecektir. Sevgili kardeşlerim, hepsi mürşit. Ben giderim, canımın istediğine tabi olurum diyebilenler olabilir. Bu onların tercihidir. Bizim dışımızda bir olaydır. Biz Allah'ın bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Ve Allah'ın söylediklerine baktığımız zaman mürşidin mutlaka hacet namazını kılarak Allah'tan sorulması gereğiyle karşılaşırız. Bu bir mutlak emirdir. Hiç kimse Allah'ın yolunda keyfi davranışlarda bulunarak hedefe ulaşamaz. Allah'ın emirlerini aynen tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Allah mürşidinizi hacet namazını kılarak benden soracaksınız diyorsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Akşam boy abdesti alırız. Gece saat 12'den sonra kılmamız lazım. Birinci hacet namazına niyet ederiz. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Ve Allah-u Teala'dan mürşidimizi sorarız. Dua faslında, hacet namazının temelinde Allah'tan mürşidi sormak söz konusudur. O vardır. Hacet namazı başka istikametlerde de kullanılır mı? Elbette kullanılır. Kim hangi haceti varsa hiç çekinmeden Allah-u Teala'ya müracaat edebilir. Sevgili kardeşlerim, ben buna layık değilim demek doğru değildir. Kimin neye layık olduğunu biz insanlar bilmeyiz. Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine herkesin Allah'a ruhunu ulaştırması bu ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudun teslimi ulaştırmakla alakası yok. Sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin teslimi. Demek ki 4 tane teslim söz konusu. Ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, biz bunları sizlere anlatmaya başladığımız zaman bunların hiçbirisi öğretilmiyordu. İnsanlar dinlerini çoktan unutmuşlardı. İslam'ın 7 safhadan ve bu 7 safhanın içindeki 4 tane teslimden oluştuğu insanlar tarafından çoktan unutulmuştu. Dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlar İslam'ın 5 şartına endekslenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlardı ki bunları yapan insanlar cennete girerler. Gerçi hafif tertip cehenneme gireceklerdir önce. Birazcık orada yandıktan sonra mutlaka oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Evvela bunu belirtmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim'de önce cehenneme girip de yandıktan sonra oradan çıkıp cennete gitmek diye bir olay asla mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, 8536 sayfalık 19 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Tekrar ediyorum. 8536 sayfa. 19 cilt. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinde biz bütün ayetleri devreye aldık. Birçok kardeşimiz bu muhtevada görev aldılar. Herkes kendine düşeni yaptı. Ve de ortaya Türkiye'de kelime kelime evvela o ayetteki muhtevayı veren, sonra da o ayetin manasını açıklayan bir Kur'an tefsiri ortaya çıktı. ...8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah'ın hizmetine adadık. O ve biz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Verdiği her görevi en güzel standartlarda ve en önemli konu şurasıdır ki onun yardımıyla gerçekleştiririz. Biz onun tasarrufundayız. Bu kelime genellikle yanlış manalara gelir. İnsanlar tasarrufu para tasarruf etmek gibi, yani paranın gerekli olan kesimini saklayıp geri kalanını harcayarak saklanılan paranın tasarruf edilmesi gibi zannederler. Halbuki tasarruf tasavvufta Allah'ın %100 emrinde olmak demektir. Allah'ın tasarrufunda olmak, her şeyi Allah'ın yaptırdığı bir noktaya ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala önce ruhu teslim alır, sonra fizik vücudu teslim alır. Allah Teala'nın ruhu teslim aldığı noktada nefsinizin kalbi %51 nurlarda dolar. Fizik vücudunuzu daha üst seviyede alır. %80'i aşarsınız. Sonra daimilik zikre ulaşırsınız. Nefsinizi Allah teslim alır. Nihayet sonunda İradenizi de Allah teslim alır. Böylece ruhun, geçim, yani fizik vücudun ve iradenin teslim edildiği bir teslimler dizisi ortaya çıkar. Allah Teala hepsini teslim alacaktır. En kolay teslim ruhun teslimidir. Çünkü Allah Teala bu görevi üzerine almıştır. Kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse o ruhunu bize ulaştırmaz diyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah bunu kendisine görev edilmiş. İnsanları bir cemile olsun diye kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu birinci ifade. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, bu ikinci ifade. İkisi de aynı şeydir. Çünkü teslim edilen ruhtur. O ruh Allah'ın ruhudur zaten ve Allah'a mutlaka dönmesi gereklidir. Öyleyse bizim kardeşimiz olmak istikametinde bir gayetin sahibi olacak olan kişi şunu bilecektir ki bu dergah Allah'a teslimi Allah-u Teala'dan aldığı emirlerle gerçekleştirir. Burada ruhun teslimi her tabi olan insan için mutlaka gerçekleşir. Allah Teala bütün insanları kurtarmak ister ve insanların bilmediği, akıl derdiremediği Temel husus, cehennemden kurtulmanın inanılması güç bir noktada kolaylığıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, bir ömrü geçirmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş, geri kalan hiçbir fonksiyonu da eda etmemiş. Ona demişler ki, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirsen, yani namaz kılarsan, oruç tutarsan, zekatını verirsen, hacca gidersen, kelime-i şehadete getirirsen, İslam'ın 5 şartını yerine getirdin demektir. Sen hafif tertip cehennemde kavrulursun. Bu kavruluştan sonra cehennemden çıkarsın, mutlaka cennete girersin. Bu söylediklerimizin, bu sizlere anlatılan masalların hiçbirisi doğru değil. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse önce cehenneme girip cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalacaktır. Tam 64 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Ayet-i kerimeleri merak eden varsa hemen ulaşsınlar bizim sitemize. Öğrensinler. Bizim söylediklerimiz başka din öğreticilerinin söylediklerine benzemez. Her sözümüz mutlak olarak Kur'an menşelidir. Her biri bir ayet-i kerime ile ifade edilir. Kur'an'ın dışında hiçbir şey söylemedik şimdiye kadar. Bundan sonra da söylememiz söz konusu değil. Ama o 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an tefsirimiz bütün dünyaya bir haykırıştır. Allah Teala'nın bizlere öğrettiği Kur'an tefsiri. İlk defa o Kur'an'da innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda muhtevasındaki iki ayetin doğru tefsiri verilmiştir. Çünkü biz dini Allah'tan öğrendik. Böyle olmayanların Kur'an tefsirine baktığınız zaman bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'larda bu iki ayet-i kerime bir, Ali İmran 150 ve diğeri birisi innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İnnel hüda hüdallah birincisi, inne hüdallahi hüvel hüda ikincisi, bu iki ayetin bütün Kur'an-ı Kerim meallerindeki ifadesi inanılmayacak olan bir standart taşır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür, palavrasına İnananlar Kur'an tefsirlerinde bu iki ayeti kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Din konusunda iddia sahipleri de bunlara dahil. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayetin doğru Türkçesi yer almamıştır.

Ali İmran 175, Bakara 120. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde sizlere anlattığımız her şey Allah'ın bize öğrettiği bir öğretinin izlerini taşır. Biz bir dinsizdik, komünisttik gençliğimizde. O zamanlar komünizm modaydı. Sonra gerçekleri öğrendik. İnsanların nasıl aldatıldığını, bizim de nasıl aldatıldığımız birer birer çıktı ortaya. Ve tasavvuf mensubu olduk. Gittik mürşidimize, hacet namazı kılıp Allah'tan sorarak teslim olduk. Sonra bu noktalara geldik. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde 8536 sayfalık bir tek Kur'an-ı Kerim var. 19 cilden oluşan bir tek Kur'an-ı Kerim var. O bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Burada birçok kardeşimiz görev aldılar. Arı gibi çalıştılar. Her şeyi en ince detaylarına kadar inceledik. O kardeşlerimizle birlikte. Ve her şeyinden emin olduğumuz bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Ne demek istiyoruz? Her şeyinden emin olduğumuz demekle. Çünkü her biri, her bir ayet sonuçlandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala'ya sorduk. Ve teyit alarak sonuçlara gittik. Bu sebeple Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerini gözden geçirin. Hiçbirisinde bu innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda ayetlerinin gerçek karşılığını bulamazsınız. Çünkü bu Allah'tan sorarak dinlerini öğrenmiş olmayanlar, başka insanlardan öğrenenler yanlışın devamını oluşturdular. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne'l-hüda, hüdallah ile inne hüdallahi hüvel-hüda farklı bir şekilde söylenmiş olmasına rağmen aynı manaya geliyor. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu vücuttan dilediği an ayrılır ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Tekrar vücuda girer, gene hissedemez. Vücudunu Allah'a, ruhunu Allah'a teslim eden kişi de ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a teslim olduğunu hissedemez. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Ama Allah Teala sadece ruhumuzun Allah'a teslim olmasını istemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kişiyi, bundan sonra ölen bir kişiyi birinci kat cennete kabul ettirir. Bunun arkası mürşide tabiiyettir. Kişi dayanılmaz bir mürşit hasreti çeker. Ve mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Sorduğu zaman mürşidini mutlaka sevecektir.
Tabiyet ikinci safha. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ruh Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Yedi tane gök katını birer birer geçecek. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde yedinci katta yedi tane alemden geçerek ruhu Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bunları yaşadık. Yüz binlerce insana

Birinci hidayetin sahibidir. Kim bunun ötesine geçer de fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi başarırsa bu ikinci hidayettir. Kim fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim ederse bu üçüncü teslimdir. Kim iradesini de Allah Teala'ya teslim ederse bu dördüncü teslimdir. Bu dört teslim dört safhada oluşmaz. Yedi safhada oluşur. Her şey bir dilekle başlar. Birinci safha Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hiçbir anlatım müessesesinde bulamazsınız. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bunları mürşidimizden öğrenmedik. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Hakkımızda tereddütler varsa bunun ispatı gayet kolay. Ahiret namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Sorduğunuz zaman görün bakalım neler oluyor. Bakalım bizim söylediğimiz mi doğru? Yoksa zanda bulunanların düşündükleri mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna zanla çıkılmaz. Ama bir kesin olgu söz konusudur. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Biz insanlara düşen şey bir dilektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Biliyorsunuz veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Yani veliler demektir. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil gibi girmiş ve herkes kullanıyor. Evliyalar diyenler de var. Evliyalar kelimesi yanlıştır. Evliya zaten veliler demek. Allah'ın dostları demek. Evliyalar da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şey o kadar güzel ki. Allah'a giderek daha çok severek yaklaşırsınız. Daha çok severek yaklaşırsınız. Sonunda sevgi aşka dönüşür. Aşk daha öteye geçer. Hayranlığa dönüşür. İşte şu anda sizin karşınızda Allah'a hayran olan birisi var. Her biri ayrı bir safhayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizinle olan beraberliğindeki hedeflere dikkat edin. Hedef ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi sağlamaktır. Mutluluk mu? Bu basamakların her birinde daha üst seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Son teslim iradenin teslimidir. İradenin Allah'a teslimiyle mutlulukların doruğuna çıkarsınız. Ondan sonra çok üzülürsünüz. Vaktiyle bizim gibi boşa geçirdiğiniz yıllarınız varsa. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki her şeyi. Her şeyin en güzeli,

Bütün güzellikler Allah'ın ortaya koyduğu, insanlara verdiği nimetlerdir. Mutluluk bu nimetlerden biridir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi %51 mutluluğu yaşayabilir. Fizik vücudunu teslim eden kişi %80'e çıkartır bunu. %81 mutluluğa çıkartır. Nefsini teslim eden kişi %100'e çıkartır. Birisi az zikrin, birisi çok zikrin sahibidir. Birisi de daimi zikrin sahibidir. Çok zikir, %50'nin üzerindeki zikir muhtevası. Az zikir, %50'den günün 12 saatinden az zikredenlerin muhtevası. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah'ın yarattığı bir müessese olduğuna göre insan, bir yaratık olduğuna göre Allah'ın kendisi için vaz ettiği emirleri yerine getirmek hedefinde olmalıdır. Bunu yaşadıkça doyulmaz zevkleri yaşayacaktır. Teslimler arttıkça ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi ard arda oluşulan safhaları gösterir. İradenin tesliminde %100 o kişinin nefsi nurlarla kaplıdır. Halbuki o kişinin nefsi %100 afetlerle doluydu. İşte zikir adı verilen müessese, Allah kelimesi o kalpteki, o kişinin kalbindeki afetleri birer birer oradan alıp yok eder. Afetlerin yerini hasretler doldurur. Allah'ın nurlarıyla kişinin kalbi dolar. Daimi zikir o kişinin kalbinde %100 nurun oluştuğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluklar sonsuzdur. Hepiniz Allah için olursanız, bilin ki bu basit bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz Allah-u Teala size mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka hacet namazını kılacaksınız. Kıldığınız zaman göremezsiniz, korkmayın. Tekrar tekrar kılın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekten diliyorsanız Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Hangi mürşit gösterilirse ona ulaşacaksınız. Tekrar ediyorum. Bize ulaşın diye bir şey kimseye söylemedik bugüne kadar. Herkese Allah-u Teala mürşidini hacet namazını kıldığı zaman mutlaka gösterir. Eğer kişi mürşidine ulaşır da ona bizi sorarsa, mürşid de Allah'tan bizi sorarsa, o zaman bizim gerçek kimliğimiz ortaya çıkar. Biz bu devrin imamıyız. Bu konuda tereddüt edenlerin hepsine açık ve kesin Allah'ın talimatı, hacet namazını kılıp bize sorun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkiler sizleri mutluluğun doruğuna taşıyacak olan bir sistemler dizisini ifade eder. Mutluluğun yolu Allah'a yaklaşmakla sür git devam eden bir müessesedir. Önce ruhunuzu teslim edersiniz, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi ve en sonra iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşarsınız. O zaman bu söylediklerimizi unutmayın.
Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun, huzurunuzdan sizlere bir mutluluk nişanesini ulaştırabildiğimiz için, bir mutluluk meşalesini ulaştırabildiğimiz için Allah-u Teala'ya hamd ederek, şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: talim. Amin.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın emrettiği temel husus mutlu olmaktır. İstiyor ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü o mahlukun mutlu olarak başkalarını da mutlu etmesini. Aslında mutluluğun en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah'ın kanunu, başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, o mutluluğu veren kişi sıfatıyla sizin de aynı mutluluğu, aynı seviyede yaşamanız. Böylece ne oluyor? Hem başka birisini mutlu eden kişi böyle bir hedefi gerçekleştirmiş oluyor, bir başkasını mutlu kılıyor. Ama hem de ona verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu oluyor. İşte bu muhtevada sevgili kardeşlerimiz, insanlar mutluluğu yaşıyorlar. Sevgisiz bir mutluluk mümkün değildir. Sevgi yoksa mutluluk adı verilen müessese oluşmaz. Allah Teala'nın kanunu severseniz sevilirsiniz tarzında. Severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret ederler. Bu dizayn içerisinde sevgili kardeşlerimiz, insanların mutlu olması bizim hedefimiz olmalıdır. İnsanları mutlu etmek, onlara mutluluk verdikçe biz kendimizin de mutlu olduğunu yaşayıp bunu kendimize ispat ettiğimiz noktadan itibaren görüş açımız yeni bir muhteva kazanacaktır. Artık biz de başkalarını mutlu ederek mutlu olmanın şartlarını öğrenmiş olacağız ve bunun tatbikatına gireceğiz. İşte bu öğreti üzerine sizlere hep bunları anlatmaya çalışıyoruz. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Öyleyse madem ki sevgi yolu iki tarafı birbirine yaklaştıran tek yol, o zaman yapmamız lazım gelen şey sevmek değil mi sevgili kardeşlerim? Biz seveceğiz. O zaman sevdiklerimiz, sevdiğimizi ispat ettiğimiz insanlar da bizi sevecekler. Nefret eden bir insandan genel statü içinde normal şartlarda nefret edilir. Ama seven de sevilir. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sevmektir. Bu statü tarafların ikisi de birbirini seviyorsa ulaşılan güzel bir merhaleyi ifade eder. Ama sevgili kardeşlerim, etraflardan birisi seviyor, Diğeri onu sevmiyorsa, sevgiye karşılık bir sevgi oluşmuyorsa, o zaman ne olur? O zaman taraflardan birisi sever ve karşılığını alamasa bile bu sevgi ona pozitif bir dünya hayatını yaşatabilecektir. İnsanlar sevmeyi öğrenmedikçe mutluluk adı verilen o muhteşem hedefe ulaşamazlar. Sevgisiz bir dünya hiç kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple Allah-u Teala'nın ifadesi, seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Hem başkalarına yaptığımız tavsiyeler, onlara gösterdiğimiz yol, sevmek ve sevilmek üzerine kurulacaktır. Hem de insanlar bunu yaptıkça, gerçekleştirdikçe, gerçek anlamda mutlu olduklarını görecekler ve ne iyi etmişiz de bu tavsiyeyi yerine getirmişiz, başkalarını mutlu etmişiz, onlar da bizi mutlu etmişler. Bu tarzda bir düşünce kişiyi kaplayacaktır. Ve yolun doğrusu da budur. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah böyle söylüyor. Şeytan da bütün gücüyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. En ufak bir yanlış yapılsa A tarafından B'ye, bunu hemen şeytan zarar gören tarafı ötekinin üzerine saldırtmak için bir vasıta telakki eder. Ve hemen harekete geçer. O zarar gören tarafın kafasını bulandırmaya çalışır. Karşı çıksın, intikam alsın da aralarındaki savaş devam etsin diye. Sevgili kardeşlerim, bunu değerlendirdiğimiz zaman şeytanın nasıl kurnaz bir davranış biçimleri dizisi takip ettiğini görüyoruz. İstediği bir tek şey var, tek bir şey. Herkes birbirine düşman olsun. Herkes Allah'tan uzaklaşsın. Herkes şeytana yaklaşsın. Herkes birbirine düşman olsun. Bu başlangıç hedeflerinin arkası onların mutsuz olmasıdır. Mutsuzluk Allah'ın dostları için geçerli bir hüviyet taşımaz. Onlar severler. Karşılıksız severler. Sevdikleri için de mutludurlar. Hem kendilerini sevenleri severler, hem de sevmeyenleri, onları da severler. İşlerindeki sevgi onları mutlu eder. Bütün insanlar için mutluluğun en kolay, en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu nedir? Bir insan bir başkasına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, onu hangi ölçüde mutlu edebilirse, aynı mutluluğu, aynı seviyede bir mutluluğu Allah da ona yaşatır. Yani karşısındakini mutlu eden kişiye yaşatır. O zaman hepimizin elinde çok büyük bir imkan var demektir sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bu Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramıdır. Hediyesidir. Seviniz diyor, sevdiriniz diyor. Biz kendimizi sevdiğimiz zaman, başka insanları sevdiğimiz zaman bundan mutluluk duyarız. Nefret ettiğimiz zamansa mutluluk duymamız söz konusu değildir. Nefret eden bir insan mutluluğu yaşayamaz. Yani o nefret ettiği kişiyle beraber olduğu süre içinde mutluluğu yaşayamaz. Peki ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey son derece açık sevgili kardeşlerim. Bunun anahtarı sevgidir. Eğer severseniz, sevilirsiniz ve başkaları tarafından sevilmeniz sizi mutlu eder. Siz onu severek onu mutlu etmişsinizdir. Sevginizi ishar ederek, açıkta dizayn ederek, etrafınızdaki insanların bunu, sizin onlara karşı olan sevginizi anlamasını, idrak etmesini temin ederek, siz onları severseniz, onlardan da size karşı sevginin döndüğünü, geri döndüğünü, size ulaştığını hissedeceksiniz. Öyleyse, başkaları bizi sevse de onları sevmek, başkaları bizi sevmese de onları sevmek şiarımız olmalıdır, hedefimiz olmalıdır. Başlangıçta belki bizim de vaktiyle onları sevmediğimiz insanları sevmeye başlamamız, sevmeyi başarmamız bizi mutlu etse de öbür tarafı, karşı tarafı belki istenilen seviyede bize mutluluk taşır bir hale getirmeyebilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bir anda gerçekleşemez. Ama biz devam edersek, karşı taraftan negatif sinyaller de alsak, devam edersek ki pozitif sinyaller de zaten devam etmememiz mümkün değildir. Neyi yakalarız? Mutluluğu ucundan yakalarız. Demek ki mutlulukla sevgi paralel bir seyir takip ediyor. Mutsuzlukla da nefret paralel bir seyir takip ediyor. İnsanlar birbirlerine düşman oluyorlar. Taraflardan birinin diğer tarafa yaptığı bir yanlış davranış karşı tarafı kızdırıyor, huzursuz ediyor. Onlar da nefslerinin afetlerine uyarak intikam almaya çalışıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir intikam alma söz konusuysa insanlar için huzursuzluk, mutsuzluk mutlaka devreye girecektir. Niçin sevgili kardeşlerim? İnsanları mutlu ederek, bu mutluluğun arkasından mutlaka mutlu eden kişinin de mutlu olması Allah Teala tarafından garanti ediliyorsa, neden biz başkalarını üzelim de hem onları mutsuz edelim hem de onlara verdiğimiz mutsuzluk sebebiyle, onlara yaşattığımız mutsuzluk sebebiyle biz de huzursuz olalım. Neden? Bu akılcı bir davranış sayılabilir mi normal ölçülerde? Öyleyse hedefimizin mutluluk olduğunu, bunun en kolay, en kestirme yolunun, en güzel yolunun aynı zamanda başkalarını mutlu etmek olduğunu yeterli boyutta idrak edebilirsek, hem kendimiz bunu tatbik edip daimi mutluluğu yakalarız, hem de etrafımızdaki insanlara güzel örnek oluruz. Onlar bizim davranış biçimlerine bakarak bizden örnek alabilirler. Hem de bizim etrafımıza saçtığımız mutluluk onların da mutlu olmalarını sağlar. Öyleyse hepimiz için Allah Teala bir yol açmış. Yapmamız lazım gelen şey son derece kolay. Sadece bir tek kelime sevmek. Sevgili kardeşlerim, seversek mutluluğu yaşarız. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey budur. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki A'nın B'ye ulaştırdığı mutluluğun karşılığını B de A'ya onu mutlu ederek geri döndürsün. Ulaştırsın. Peki bu ne ifade eder? A'nın B'yi sevmesi B'yi mutlu edecektir. B'nin A'yı sevmesi A'yı mutlu edecektir. Ama aynı zamanda A'ya güzel davranan B bunun mutluluğunu yaşayacaktır. B'ye güzel davranan A da bunun mutluluğunu yaşayacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Neden birbirine nefret eden insanlardan olalım ki sevgili kardeşlerimiz? Neden Allah'ın bize verdiği böyle bir imkanı başkalarını mutlu ederek mutlu etmek imkanını kaçıralım da hem karşımızdaki insanı mutsuz edelim hem de onu mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuz olalım. Neden? İşte Allah Teala'nın hepimize emrettiği şey sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak. Bunu her zaman başarabiliriz sevgili kardeşlerim. Başkalarının yaptığı yanlış davranışlar bizi hemen öfkeye, daha arkasından da nefrete taşıyamamalı. Buna müsaade etmemeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onları mutlu etmek şiarımız, hedefimiz olmalı. Onları mutlu ettiğimiz zaman bizim hissettiğimiz, onları mutlu etmemiz sebebiyle hissettiğimiz mutluluk topun bizde olduğunu gösteriyor. Top her zaman bizlerde. Şeytanın insanlar üzerindeki en büyük üç kağıtçılığı onlar seni sevsin de sen o zaman onları sev tarzındaki tavsiyeleridir.

Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef tek bir hedeftir. Bir tek hedef. Başkalarını mutlu etmek. İşte şeytan bunu bozmak için her insanın başkalarını mutsuz etmesi için elinden gelen her şeyi her zaman yapacaktır. Öyleyse şeytanın hilesini etrafımızdaki insanlara anlatmalıyız sevgili kardeşlerim. Onun gayesinin başkalarını birbirine düşürerek, onları birbirine düşman ederek kötü davranmalarını temin etmek ve böylece onları huzursuz etmek olduğunu en açık şekilde herkese ispat etmeliyiz. Her olay bir ispat vasıtası olarak bize imkan oluşturacaktır. Her an etrafımızda bir takım insanların bir başkasını rahatsız ettiğini görmemiz mümkün. Bunların hepsini bir örnek ittihaz ederek bu örneğin insanları mutlu değil, mutsuz ettiğini açık bir şekilde ispat etmeliyiz. Ve biz onlara olan güzel davranışlarımızla, onları mutlu eden davranışlarımızla Allah yolundaki bir insanın temel görevinin başkalarını rahatsız etmemek olduğunu, mutlu etmek olduğunu onlara her vesileyle ispatlamış oluruz. İşte biz sadece aman başkalarına yardım edin, hizmet edin, onları mutlu edin diyen ama aynı zamanda etrafımızdaki insanlara mutsuzluk ulaştıran birisi olursak bu gayretimiz semere verir mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir şey mümkün olmaz. Burada hepimizin üzerine düşen bir görev var. Sevgili kardeşlerim, sizler devrin imamının etrafındaki birinci dairesiniz. Öyleyse bu birinci daire kendisine düşen görevi en güzel şekilde yapmalıdır ki başkalarına örnek olsun. Bunun için yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Sevmek. Severseniz sevdiğinize hep en güzel şekilde davranırsınız. Severseniz sevdiğinizi mutlu etmeye çalışırsınız. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmek ister. Nefret eden de nefret ettiğini huzursuz etmek ister. Öyleyse Allah Teala elimize çok sağlam bir imkan vermiş. Başkalarını mutlu etmek imkanı, başkalarını severek gerçekleştirebileceğimiz böyle bir imkan kullanmak, o mutlu ettiğimiz kişinin de bize bizi mutlu edecek standartlarda cevap vermesini oluşturmak istikametindeki en büyük etkendir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu etkeni kullanmalıyız. Karşımızdaki insanı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Başarsak da, başaramasak da biz mutlu oluruz. Çünkü gayemiz onu mutlu etmekti ve mutlu etmenin bütün standartlarını o istikamette kullanmış olduk. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse
etrafımızdaki insanları mutlu etmememiz mümkün değildir. Onlar da insan. Öyleyse en güzel standartlarda mutlu olmaya biz onları ulaştırabiliriz. Onlar da bu gayretimizin neticesinde yaşadıkları mutluluğu mutlaka onlar yaşadığı için bileceklerdir, hissedeceklerdir, yaşayacaklardır. Ve onların da bize davranışları eğer o güne kadar kötüyse o günden itibaren mutlaka bir değişme çizgisi takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz için bizim mutlu olmamız söz konusuyken neden başkalarını mutsuz edelim de onları mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuzluğu yaşayalım? Neden? Eşyanın tabiatına uygun olan davranış biçimi başkalarını mutlu etmek değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? O zaman etrafımızdaki her kişi bizi mutlu edecek bir hazinedir. Biz onları mutlu etmek istikametinde elimizden gelen gayreti sarf edersek çoğu zaman da bunda başarı kazandığımızı görürsek onların mutluluğu sebebiyle biz mutlu olmaz mıyız? O zaman bütün insanlar etrafımızdaki her birisi bizim mutluluk ağacımız. Bizim mutluluğumuza imkan veren bir vasıta. Hedefimiz her zaman etrafımızdaki insanları mutlu etmek olmalı sevgili kardeşlerim. Bunu hangi ölçüde başarabilirsek onlardan da bize aynı ölçüde bizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Öyleyse nefsimizin kin, öfke, nefret gibi negatif afetlerine asla imkan tanımamalıyız. Nefsimizdeki afetler sebebiyle bize bu istikamette talepler ulaşsa onları içimize gömerek asla tatbik etmeyerek şeytanın bacaklarını kırabiliriz. O elinden geldiği kadar bizi başkalarını mutsuz etmeye yöneltmek istese de bunu yapmamayı başarırsak şeytanı şişiririz sevgili kardeşlerim. O büyük bir öfkeyle bizi yanıltmak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Her geçen gün üzerimizdeki tesirini çoğaltmaya çalışacaktır, negatif tesirini. Ama biz Allah'ın gözlükleriyle Allah'ın bize verdiği o mutluluğu yaşatan gözlükleriyle olaylara baktığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesirini yok etmiş oluruz. O zaman iblis fena halde içerler bu işe. Ama yapabileceği fazla bir şey yoktur. Bütün gayretiyle bizi huzursuz etmeye çalışacaktır. Ama bunu her geçen gün daha az başardığını görecektir. Biz Allah yolundaysak kendimizi başka insanları mutlu etmeye adamışsak onları mutlu etmek yani şiarımız olmuşsa hedefimiz olmuşsa bütün gayretimizde buna çalışıyorsak şeytanın elindeki imkan
adım adım azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye rahat rahat gönlümüzü göğsümüzü gererek konuşabiliriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Niçin öyle? Biz başkalarını mutlu etmeye çalışmışız ve başarmışız. Başkasına verdiğiniz her mutluluğun karşılığını Allah-u Teala herkese mutlaka yaşatır. O zaman elimizde çok büyük bir imkan yok mu sevgili kardeşlerim? Birçok insan etrafımızda her zaman var. Herkesin etrafında vardır. 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verirseniz, siz 10 A kadar mutluluk yaşarsınız. Ne kadar geniş, ne kadar güzel bir imkan. Sevgili kardeşlerim, işte insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluğun karşılığını yaşamak suretiyle dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak imkanı hepimizin elinde. Niçin düşmanlık? Niçin onlar bize yanlış davrandılar diye bizim de onlara yanlış davranmak mecburiyetini hissetmemiz ve bunu gerçekleştirmemiz? Niçin? İntikam almak için mi? Bu nefsimizin bir afeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın istediği ne? Kötülüğe karşı da iyilik. Herkes iyiliğe karşılık, iyi davranışı normal standartlarda sergiler. Bu normal bir olaydır. Ama herkes kendisine kötü davranan kişiye, kendisine kötülük yapan bir kişiye iyi davranamaz. İşte Allah-u Teala hepinizden bunu yapabilmenizi istiyor. O kişiyi eğer Allah'a yaklaştırmak istiyorsak, o kişiyi eğer bize kötü davranmasına rağmen cehennemden kurtarmayı istiyorsak, bunları anlatmalıyız ona. Ve bir defa denemesini rica etmeliyiz. Sana kötülük eden bir falancadan bahsediyorsun. Sana kötülük etmiş. Tamam. Sen de bugüne kadar ona hep intikam almaksa dediğinde kötü davrandın. Şimdi ben sana diyorum ki eline geçen onunla beraber olduğun her noktada sen ona karşı en güzel davranışları sergilemeye çalış. Bu sana nefsinin afetleri sebebiyle mutlaka çok ağır gelecektir. Ama başardığın gün zaferi kazanmış olduğunu göreceksin. Çünkü senin kötü davranışlarına bir defa, iki defa, üç defa, dört defa kötü davranışlarını devam ettirerek yürüyen kişi yavaş yavaş yaptığının yanlış bir davranış olduğunu içindeki, kendi içindeki hislerle anlayacaktır. O kişi o güne kadar size karşı kötü davranıyordu. Ama bir güzel davranışında içinde çok ayrı bir hissin oluştuğunu gördü. Mutluluk. Size iyilik yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman mutluluğu yaşarsınız. Ama sevgili kardeşlerim, size kötülük yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman daha büyük bir hazzı yaşarsınız. Çünkü bu size Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir emrini yerine getirmek ve yerine getirerek mutlu olmak imkanını verir. Sevmek, Allah'ın emrettiği en güzel duygu. Sizleri
sevenleri eşyanın tabiatına uygun olarak zaten seversiniz. Tamam. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Başarmaya çalışırsanız başarabileceğinizi hepiniz göreceksiniz. Ama bu görüş sizi mutluluğa götürecek sevgili kardeşlerim. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki siz iyiliğe iyilik eden birisi olmanın ötesine geçmişsiniz. Siz size kötülük edenlere de iyilik etmeye başlamışsınız. Ve arkasından duyduğunuz o derin haz, o derin mutluluk sizi artık değişmez bir standarda doğru götürür olmuş. Nedir o standart? Kötülük yapanlara da iyilik etmek suretiyle o büyük hazzı yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize bunu sorduğunuz zaman biz size diyeceğiz ki Allah Allah, bize de öyle geliyor. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışsın sevgili kardeşim. İşte yapmamız lazım gelen buydu. Onun bize yaptığı o bahsettiğin kötü davranışa karşı bizim ona karşı gösterdiğimiz onu mutlu edecek olan davranış onu bize onun elinde olmayarak yaklaştıracaktır. Nefsinin afetleri ne derse desin, iç dünyasında o kişi bize karşı bir sevgi beslemeye o noktadan itibaren başlar. Hele ondan sonraki olaylar bizim onu sevdiğimizi ve ona o günden itibaren asla kötü davranmayacağımızı her seferinde ispat ederse onun elindeki bütün imkanları almış olursunuz. Siz onu zaten seviyorsunuz. Zaten onu mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Ama adım adım o da sizi sevmeye ve o da sizi mutlu etmek istikametinde bir istikamet kazanmaya başlar. O zaman aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada başkaları bize kötü davranıyor diye biz de onlara kötü davranalım da onların seviyesine düşelim. O şeytanın tesiri altında bunu yapmıştır. Başka bir çözüm yok. Hep başka insanlara kötülük ettiren faktör şeytandır. Ama başka insanlara güzel davrandıran Allah'tır. Allah ister ki herkesi mutlu edelim de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu biz de yaşayalım. Ne demek bu? 10 kişiye her birine A kadar mutluluk vermiş olsak 10 A kadar biz mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların her biri 1 A kadar mutlu olurken onların her birine A kadar mutluluk veren biz 10 A kadar mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bu sevmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmeden bu konuşmamızı kapatamayız. İçimizden gelen his bu. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki siz de başkalarını her geçen gün biraz daha seveceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz sizlerle bir bütünüz. Allah'tan aldığımızı size ulaştırmakla vazifeliyiz. Biz dini Allah'ın bize öğrettiği standartlarda öğrendik. İnsanların çoktan unutmuş oldukları hidayeti sizlere ulaştırmakla vazifelendirildik. Biliyorsunuz ki İslam bu açıklamaların, bizim tarafımızdan yapılan bu açıklamaların yapılmasından önce İslam'ın 5 şartına indirgenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar samimi olarak bunları yaptıkları zaman her ne kadar biraz cehennemde kalıp kavrulacaklarsa da cehennemden çıkıp sonsuza kadar cennette yaşayacaklarına inandırılmışlardı. Böyle bir inanç Kur'an-ı Kerim'imize tamamen terstir. Bir defa hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir husus yok. İkincisi, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ı bu 5 şartıyla, ki şimdi tatbikatta sadece bunlar kalmıştır, hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Mülaki kelimesi, lika kelimesi, likaye kelimesi aynı kökten geliyor. Ulaşmak, varmak, vasıl olmak demek. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Başkaları mı? Onlar nefret ve kinleri içerisinde olanlar, öyle olmayanlar, diledikleri gibi yaşayacaklardır. Ama eğer onlar İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlarsa bunun mümkün olmadığını acı acı onlara defaatle hatırlattığımızı bu vesileyle söylemek isteriz. İnsanlar İslam alemi dinlerin esas standartlarını unutmuşlar. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. İkinci kademe, ikinci safa. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar.
3. Fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ettiler. 4.

Sonra Manisalılar, sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabiyet iki, böylece ruhun Allah'a ulaşması üç. Bu üç tane kademe herkes için Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bu müstesna yardımı mutlaka gelir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kıldığı zaman o kişiye mürşidini gösterir. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyet gerçekleşince ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bundan sonrası ruhun Allah'a ulaşmasına kadar o kişinin zikrini derece derece yavaş yavaş arttırmasıyla devam eder. Sevgili kardeşlerim, günde 3 saatlik bir zikir bir insanı ruhen Allah'a ulaştırmak için yeterli bir müessesi olarak yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala'dan üst seviye yardım alır. Bu yardımı kişinin Allah'a ulaşmasını sağlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah-u Teala diyor ki ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilek bizden gelecek. Bizim dilememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün insanların istediği tek şey mutluluk ve mutluluğun başka bir yolu yok. Nefsimiz afetlerle dolu. Ruhumuzsa hasletlerle dolu. Ve denge kurulmuş vaziyette %100 afetlerle dolu bir nefsimiz %100 hasletlerle dolu bir ruh. Ruhumuz yani Allah'ın ruhu. Allah'ın bize üfürdüğü ruh ve bizdeki emanet. Allah Teala diyor ki emaneti sahibine İade edin. Geriye döndürün, ulaştırın. Geri verin. İşte bütün insanlar

Öyleyse bütün insanlar için başlangıçta Allah-u Teala adaleti koymuş. İnsana nefsi var, %100 afetlerle dolu. Bir de ruh üfürmüş Allah-u Teala, %100 hasletlerle dolu. Ne oldu? Denge gene kuruldu. Terazinin bir tarafında %100 afetler var, ikinci tarafında %100 hasletler var ve denge kuruyor Allah-u Teala. Afetlerle hasretler dengesi. Bu dengeyle insan hayata başlıyor. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Bizden istediği bir şey var. O ruh benim ruhum diyor Allah Teala. Ve hepinize farz kıldım ki bana ait olan ruhu bana ulaştıracaksınız. Bunu üzerinize farz kıldım. Hepiniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. Ne olur? Nefsimiz var, %100 afetlerle dolu. Ruhumuz var, %100 hasretlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizden ayrıldığı zaman sadece nefsimizin %100 afetlerle dolu olan bölümü kalıyor. İşte nefs tezkiyesi bununla alakalı olan bir müessese. Bunu temizlemek mecburiyetteyiz. Bunun bir tek yolu var. Adı zikir. Kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarlarsa, kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikrederse, o kişi zikrullahı gerçekleştirmiş olur. Allah'ın zikrini gerçekleştirmiş olur. Bütün ibadetlerden daha üstün olan ve insanı mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişiyi mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir davranış biçimi bu. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından nurları davet eder. O nurlar Allah'ın katından göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşırlar ve kalbimize yerleşmeye başlarlar. Evvelce bizde bir denge var mıydı? Evet, nefsimiz vardı. %100 afetlerle doluydu. Ama ruhumuz da vardı. %100 hasretlerle dolu. Denge kurulmuştu. Bütün insanlar bu denge üzerine hayata atılırlar. Ama ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra denge bozuluyor. Ruhumuz, %100 hasletlerle dolu olan ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman Allah'a doğru Seyri Sülük isimli bir yolculuğa çıkıyor. 7 tane gök katını aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, nefsini tezkiye etmek demektir. Allah için daha büyük boyutta yaşamak, Allah'a nefsini ve neticede iradesini

önce ulaşan çok daha büyük bir mutluluğu yaşamak demek. Bir insan bir denge üzerine yaşıyor. Yani nefsi afetlerle dolu ama ruhu hasretlerle dolu. Denge tamam. İşte kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarsa Allah Teala onun kalbindeki, nefsinin kalbindeki afetleri %7 defa, %7 ve bir de %2 olarak %51 azaltarak onların yerine, afetlerin yerine hasretleri koymak suretiyle meseleyi çözüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı düşünün. O Allah ki sizlerin sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanın formüllerini önce Tevrat'a koymuş. 7 safa ve 4 tane teslim. Bu 7 safanın 4'ü teslimdir. 3'ü de ara bölümlerdir. 1. Allah'a ulaşmayı dinlemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik vücudun teslimi. 5. Muhdis olmak. Ve neticede 7. kademede iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu muhtevada 7 tane gök katının açılması emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye adı verilen 7 kademede nefsin kalbini %7 afetlerden temizlemekle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala abesle iştigal etmez. Bütün emirleri mutlaka yapılması lazım gelen Allah'ın kaideleridir. Ve sadece insanları mutlu etmek istikametinde Allah Teala tarafından emredilmiştir. En çok sevdiği mahluk ruhundan üfürdüğü insandır. Ve insanın mutlu olmasını istiyor. Bunun için onlarda emanet olarak bulunan ruhunu da kendisine istiyor, geri istiyor ve o emanet başlangıçta denge unsuru olarak vardır. Yani kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olduğu için Allah Teala ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu olan ruh vücudumuzun içine girdiği andan itibaren denge kuruluyor. Doğar doğmaz da Allah Teala ruhundan mutlaka kişiye üfler. Kainattaki o muhteşem denge, hani hep söyleriz ya, neka küfte, oka ekmek. Bu denge mutlaka kurulur. İkinci dengeye baktığımız zaman orada nefs var. Ama ruh yok. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış, vücuttan ayrılmış. O zaman var olan tek varlığın nefsin kalbinde bu dengeyi sağlaması lazım Allah-u Teala'nın. Nefsin kalbine %51 nurları ulaştırıyor ve bu dengeyi sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıyan, onunla konuşabilen bir insanın Allah'a hayran olmaması mümkün değildir.
Allah'tan hoşlanır insan, sonra sever, sonra aşık olur, Allah'a aşık olur, sonra hayran olur. Nefsin Allah'a tesliminden sonraki kademe hayranlığın geliştiği kalemidir. İradenin teslimi ise hayranlığın üst seviye oluştuğu noktadır. O zaman aynı şarkı söylenir. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışmak Allah için olmak istikametindeki bir gayreti temsil eder. İşte böyle bir gayretin ortaya çıktığı noktadan itibaren kişi zikir adlı bir müesseseyle nefsinin kalbini her kademede %7 olmak üzere emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nurla dolduracaktır. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber 7 kere 7 49 eder. %2 de rahmet nuru, %51. O kişinin nefsinin kalbi afetlerden çok hasletlerle dolar %1 fazla afet oluşur. %2 fazla kalpte fazlalar oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Hepsizlere mutlu olmanızı isteyen Allah Teala bunları farz kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Farzdır. Mürşide tabiye. O da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak, o da farz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek farz. Mühendis olmak farz. İradeyi Allah'a teslim etmek, o da farz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz Allah Teala tarafından sizi mutlaka onu Allah'a layık bir hale getirmeniz gereken bir emanet olarak sizlere verilmiştir. Ruh bir emanettir, Allah'ın zatına dönecektir. Nefs size verilen bir emanettir. Onu tezkiye ve tasfiye edeceksiniz. Nefsinizin kalbi %51 nura, %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Bu rakam %81'e çıktığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu rakam %100'e çıktığı zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. İradeniz ise çok daha sonra Allah'a teslim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'dan hoşlanmak, Allah-u Teala'yı sevmek, Allah-u Teala'ya aşık olmak,
ve sonuçta Allah'a hayran olmak. Bir muhteşem silsileler dizisidir. Allah-u Teala'nın bütün insanları kurtarmak istediğini nereden anlarız? Tevrat'tan anlarız. Nereden anlarız? İncil'den anlarız. Nereden anlarız? Kur'an-ı Kerim'den anlarız. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı, İncil'i de inceledik. Kur'an-ı Kerim'i zaten biliyorsunuz ki 19 ciltlik, 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Ama diğerlerini de inceledik. Bir de baktık ki Tevrat'ta da 7 sefa ve 4 teslim var.

Sevgili kardeşlerim, yedi safa ve dört teslim. Bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir muhteva taşır. Allah hepinizi çok sever. Bu sevgi hepiniz için geçerlidir. Ama insandan insana Allah'ın sevgisi değişir. Çünkü herkes ayrı bir liyakat kademesindedir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz, onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte bu başkaları için yaşama olayı, kendisini başkalarının hizmetine vermek anlamına gelir. Onlar için yaşarsınız. Onlar için her güzelliği gerçekleştirirsiniz. Onlar sizinle beraber oldukları zaman mutlu oluyorlarsa, onları mutlu edebiliyorsanız, davranışlarınız onlara sıkıntı değil, huzur veriyorsa, o zaman siz Allah'ın size verdiği görevi yapmaktasınız demektir. İşte insanların huzura ve mutluluğa ulaşabilmeleri, nefsin kalbindeki afetlerin, hasetler de oranına bağlıdır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlere doludur. Kişi daimi zikre ulaştığı zamansa %100 hasletlere doludur. %2 rahmet, %98 fazıl nur olmak üzere %98 nurlarla, %100 nurlarla, %98 artı 2 nurlarla dolu olur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olursunuz, huzur içinde yaşarsınız. Allah Teala'nın sevgisine layık olursunuz. Allah Teala sizi nefsinizin kalbindeki hasletler seviyesinde sever. Yani Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız nefsinizin kalbindeki hasletleri arttırmalısınız. Nurları arttırmalısınız. Bunu arttırmanın da sadece bir tek metodu var. Zikir. Nihai sonuca ulaşmak ise ancak zikri daimle mümkündür. Ulu'l-Albab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı üç makamdır. Bu üç makamın üçü de daimi zikirle alakalıdır. Seviyelerin beşinci, altıncı ve yedincisidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, bundan sonraki kademelere ulaşmak, bir insanın merdivenleri birer birer çıkması sebebiyledir.

0: Hepiniz için mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Ama sizi yaratan Yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirdiğiniz takdirde hangi ölçüde yerine getiriyorsanız mutluluğunuz da o ölçüde olacaktır. Allah'ın kanunu budur. Nefsinizin kalbini ne kadar çok nurla doldurabilirseniz, mutluluğunuz o kadar çok artar. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Asıl mutluluğun başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel olduğunu tatbikata soktuğunuz zaman bunu çok iyi idrak edeceksiniz. Demek ki herkesin mutlu olmak elinde. Başkaları bana kötü davranıyor, bu yüzden mutsuzum diyen bir insan bilsin ki kendisi başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranıyor. O kendini değiştirebilirse başkaları da davranışlarını değiştirecektir. Kimler halinden şikayetçiyse, insanlar bana kötü davranıyor diyorsa o bilsin ki kendisi de onlara karşı kötü davrandığı için onlar tarafından böyle bir tepkiyi alıyor. Bu Allah'ın kanunudur. Sevgiye karşı sevgi, nefrete karşı nefret oluşur. Öyleyse siz sevin insanları, sevginizi her vesileyle ispat edin. O zaman insanların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala en çok insanı seviyor. Sadece insana ruhundan üfürmüş. O zaman Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, hamd etsek az değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sizleri yüceltmesi istikametinde etrafınızda ne kadar insan varsa ulaşabildiğiniz herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak sizin için bir kurtuluş reçetesi olabilir. O bütün insanları kurtarmak ister. Kendilerini ateşe atan insanlardır. Çünkü insan serbest iradeyle yaratılmıştır. Dilediğini yapmakta serbesttir. Ama her an, her an, her saniye bütün insanlar ya derecat kaybeder ya da kazanır. Bir insan şu anda ben hiçbir şey yapmıyorum. Hamdolsun ki kimseye bu sebeple zararım yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Ama bir şey yapmadığım için derecat kazanmıyorum da diye düşünüyorsa, derecat da kazanmıyorum diyorsa, derecat kazanmadığı konusu doğrudur. Ama hiçbir şey yapmayan bir insanın zikretmediği takdirde derecat kaybetmesi kesindir. Ne diyor Allah Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Yatışınızın da yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Ki kulağınız yastıkta olsun ve yastığa dayanan kulağınız kalbinizin atışlarını duysun. Bu atışların her çiftinde Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederek uyumaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki bir gün sabahleyin kalktığınız zaman da hala zikrediyorsunuz. İşte bu hayatınızın en mutlu günlerinden bir tanesi olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Siz onu ne kadar seviyorsunuz? İşte bu sizin zikir seviyenizi gösteren bir muhtevayı alır bünyesine. Zikir seviyeniz ne kadarsa, 24 saatlik bir zaman parçasının her gün 24 saattir. 2,4 saatlik bir kısmını, yani 3 saat değil de 2,5 saate yakın bir devreyi zikirle geçirmeniz halinde her gün siz Allah'ı %10 seviyorsunuz sadece. Ne zaman bunu 12 saate çıkarırsanız %50 seviyorsunuz. Gece yattığınız zikirle uyandığınız zaman da zikirdesiniz. Bütün gün Allah'ı zikrettiniz. Gece de zikirle yattınız. Uyandığınız anda da bakıyorsunuz zikrediyor. Diliniz kıvıldıyor ve devamlı Allah-u Teala'ya zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman daim zikirdesiniz. Allah-u Teala en çok zikredenleri en çok sever. Daim zikirde olanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Daim zikirde olanlar Allah'ı en çok sevenlerdir. En çok seven onlardır ki Allah için bütün gayretlerini sevk etmişler. Allah için yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha gönül gönüle bir beraberlik oluşması için. İşte bir yeni gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamız sevgi üzerine kurulmuştur. İnsanlar birbirlerine nefret edebilirler. O onların bileceği iş. Bedelini ödemek mecburiyetindeler. Ama sizler ve biz bütünün birer parçasıyız. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Gönlümüz sizlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, insanları birbirine bağlayan en sağlam ipliktir. İptir, urgandır, halattır. Eğer insanlar arasında birisinden bahsederken bir sevgi halesi oluşmuşsa O üçüncü kişi hakkında sevilen bir kişi ise, konuşan iki kişinin kalbi birbirine daha yakındır. Ne yazık ki düşmanlıklar üzere kurulmuş olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu adım adım gelişmiş. İnsanlar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında sahabe birbirlerinin can dostuydular, gönül dostuydular. Ondan evvel can düşmanıydılar. Öyle bir topluluğu, her biri bir sürü cinayet işlemiş olan, kabileler arasında kan davası olan, ateş çukurunun kenarında olan sahabeyi Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cehaletten kurtarıyor. Onları Allah-u Teala tarafından kalpleri birbirine telif edilmiş olarak görüyoruz. Yaklaştırılmış, bağlanmış, ısındırılmış ve birbirini seven, birbirleri için canlarını veren bir toplumu vücuda getirmişler. Öyleyse bu devir hidayet devridir. Bu içinde bulunduğumuz devirde de sizler sevginizle etrafı ısıtmalısınız. Sevgili Mir Vakfı'nın mensupları, şu dünyada Allah'a en yakın insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah içinseniz bunu hemen anlarsınız. İnsanları seviyor musunuz? Sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Herkesi sevebilmelisiniz. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler. Bu Allah'la onların arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Kim Allah'ın emirlerini çiğnerse, yerine getirmezse, yasak ettiği fiilleri de işlerse, o Allah'ın sevgilisi olamaz. Oysa ki Allah Teala hepimizi sevmek ister. Bu ise hepimizin Allah'ı sevmesiyle paralel bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, sevmek, Yunus'un dediği gibi gönüller yapmak, İşte hayatınızın hedefi bu güzellikler olmalı. Bunun için en çok ihtiyacınız olan şey insanları sevmektir. Ancak onları severseniz bu hedeflere yürüyebilirsiniz. Ve deneyin, sevmeyi deneyin. Size kötülük yapanı da sevmeyi dileyin. O kişinin size yaptığı kötülüğe karşılık siz ona öyle güzel bir davranışla davranmalısınız ki o kişi yaptığı kötülükten sizin o güzel davranışınız sebebiyle utanç duyabilir. Eğer siz onun yaptığı düşmanca davranışı, onun söylediği sözleri onun bir anlık öfkesine verirseniz, herkes hata yapabilir derseniz ve onun size söylediği kötü şeylere karşılık siz ona güzel sözler söyleyebilirseniz, işte siz Allah'ın emrettiği bir güzel davranışı vücuda getirdiniz. Allah Teala buna kötülüğe karşı iyilik diyor. Kim size bir kötülük yaparsa siz ona birkaç tane iyilikle cevap verin. Nefsi olan insanlar kendilerine kötülük yapanlara kötülük etmeye çalışırlar. Çünkü nefslerinin kalbi intikam hissiyle doludur. Ama siz öyle olmamalısınız. Sizin kalbiniz Allah'ın nurlarıyla her gün biraz daha çok doluyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbiniz adım adım Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu dolan kesim nefretin, öfkenin, intikamın barınamayacağı bir kesimdir. Kalbinizi %100 daimi zikre ulaşarak Allah'ın nurlarıyla doldurduğunuz zaman artık sizin için negatif bir dizayn oluşmaz. Herkesi seversiniz. Size düşmanlık yapan kişi de bu düşmanlıktan, ortaya koyduğu düşmanca davranıştan pişmanlık duyacaktır. Siz ona hiçbir zaman aynı düşmanlıkla cevap vermeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey o kadar güzel ki. Eğer siz başkaları için yaşamaya başlarsanız, hayatınızı, etrafınızdaki insanları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak için bu hedefe yönelik olarak devam ettirirseniz, gayeniz sevmekse, özünüzde bu varsa, o zaman davranışlarınız bunun bir göstergesidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar kin sahibidir, nefret sahibidir. Kalplerinde bu afetler vardır. Bu afetlerin tesiri altında davranacaklardır. Öyleyse sizler onları affetmek büyüklüğünü gösterebilmelisiniz. Size kötü davranan birisini affederek ona en güzel davranışla davranırsanız, o kişi size ne kadar belli etmemeye çalışırsa çalışsın, yaptığı hatadan dolayı bir vicdan azabı duymaya başlar. Onun size yaptığı kötülüklere siz iyilikle mukabele etmeyi başarırsanız, sanki size o kötülükleri hiç yapmamış gibi davranmayı başarırsanız, bu Allah-u Teala'nın indinde güzel bir sonucu oluşturur. Eğer insanları sevmezseniz ve bu sevginizi davranışlarınızla ortaya koymazsanız, ispat etmezseniz, o zaman onlardan bir farkınız kalmaz. Oysa ki sizler Mihir Vakfı'nın müntesiplerisiniz. Bu dünyada bütün insanların örnek alması lazım gelen bir davranış biçimleri dizisi sergilemek mecburiyetinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde geleceğinize doğru yürüyün. İnsanları sevin. Yolunuzu sevginin nurları aydınlatsın. Nefretin karanlıkları arkanızda kalsın. Size ve kalbinize ulaşamazsın. İnsanlar sizi gördükleri zaman mutluluk duymalılar, huzur duymalılar. Sizinle beraber olmaktan mutlu oldukları belirli bir şekilde belli olmalı. Bunu kendinizi överek gerçekleştiremezsiniz. Sizi sevmeleri için önce siz onları sevmek zorundasınız. Bu bir zevktir. İnsanları sevdiğinizde onlardan sevgi dolu karşılıklar alırsınız. Siz sevginizi ortaya koyun, gerisini Allah'a bırakın. Hiç çekinmeden bütün insanları sevin ve sevginizi onlara belli edin. Sevgili kardeşlerim, bu bir gönül işidir. Gönlünüzce sevin. Kalbiniz sevgi dolu olsun. Sizden onlara akan şey günün 24 saatinde sadece huzur olsun, mutluluk olsun, huzura ve mutluluğa davet olsun. Siz davranışınızla bu vasıfların sahibi olduğunuzu her an hissettirirsiniz. Eğer gerçekten bu vasıflar sizde varsa. Öyleyse birinin için olmadığını düşünelim. Ama siz böyle bir şeyi kendinize şiar edindiniz, hedef edindiniz. İç dünyanızın da nefsinizin kalbi afetlerle dolu olmasına rağmen adım adım herkese karşı güzel davranışlar sergilemeye başladınız. Nefsinizle devamlı çatışarak. Onlar size kötü davrandığı zaman nefsiniz kabaracak ve sizin de onlara kötü davranmanızı isteyecektir sizden. Ona itaat etmeyin. Ruhunuz ne söylüyor? Daha açık bir şekilde Allah ne söylüyor? Siz ona bakın. İnsanlar sizin kalbinizi kırmış olabilirler. Buna rağmen onları sevebilecek misiniz? İşte insanlık budur. İşte Allah'a yakın olmak budur. Size kötülük yapanları da sevebilmek. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi kalbinizin en mutena yerinde saklayın. O sevgi size hayat boyunca meşale olacaktır, ışık olacaktır, nur olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok önem verdiği duygu sevmektir. karşılıksız sevmek. İnsanlardan sevginin karşılığını görseniz de sevmek, görmeseniz de sevmek. Elbette ikincisi zor bir olay. O kişinin sizi sevmediğini görerek, davranışlarından bunu hissederek onu sevmek mümkün mü? Evet, mümkün. Peki bu mümkün olan şey hangi kapıyı açar? Karşı kapıyı o kişinin kalp anahtarıyla açar. O size yanlış davrandıkça, o size sizi küçültücü davranışlarda bulundukça, siz eğer onu sevdiğinizi, bunlara hiç aldırmadan ortaya koyabilirseniz, mutlak olarak savaşı kazanırsınız. Bu bir savaştır. Bu savaş, hayırlarda yarışma savaşıdır. Nefsinize karşı savaştır. Nefsinizin afetleri, Allah'ın yolunda tekamül etmekte olan sizleri, hep başkaları size yanlış davrandığında aynı hatalı davranışı sizin de onlara karşı sergilemeniz istikametinde teçhiz etmeye çalışırlar. O istikamette sizi kullanmaya çalışır nefsinizin afetleri. Sakın yenilmeyin. Bir başkası mı? O size kötü davranabilir. O Allah'la onun arasındaki bir olgu. Ama siz onun kötü davranışına mukabil aynı kötülükle ona yönelirseniz sizin ondan farkınız kalır mı? Öyleyse siz Allah'ın dostları size yapılan kötü davranışlara da güzel davranışlarla cevap verip onun sizi sevmemesine rağmen belki nefret etmesine rağmen onu sevmelisiniz ve bu sevginizi hiç çekinmeden göstermelisiniz, ispat etmelisiniz. O zaman siz Allah'ın gerçek kulları olursunuz. Bir ışık olursunuz insanların içinde. Bir nur olursunuz. Karanlık davranışlara, nefsani davranışlara ruhunuzla cevap vermek ya da nefsinizde adım adım biriken faziletlerle cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, yavaş yavaş bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Siz sarsılmaz bir kaya gibi olacaksınız. Onlar sizi deneyecekler, kötü davranacaklar, daha kötü davranacaklar, hakaret edecekler. Bunlara karşı onları hala sevebilecek misiniz? İşte anahtar burada. Sevebilmelisiniz. Başlangıçta kendinizi zorlayarak, sonra bunu iç dünyanız zevke çevirecek. Başka insanları sevmek, onlar sizi sevmese de sevmek sizin için bir zevk haline gelecek. Başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetler sebebiyle bu hedeflere kendinizi zorlayarak ulaşacaksınız. Ama sonra nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, onların yerine fazlalar aldıkça, onların büyüme paralelinde İç dünyanızdaki duygular daha güzele, daha güzele, daha güzele değişecek. Davranışlarınız daha çok başkaları için olmaya başlayacak. Herkesi seveceksiniz. İnsanlara nefretle değil, belki yaptıkları yanlışlar sebebiyle acıyarak bakacaksınız. Allah'ın dostluğunu kaybetmeyi sabahlılar diye düşüneceksiniz. Ve onları tekrar Allah'ın dostu olmak konusunda hem davranışlarınızla hem de anlatımınızla yöneltmeye çalışacaksınız. Dikkat edin. Onlar siz değiller. Davranış biçimleri itibariyle kendi nefslerinin emrinde olan insanlar. İlk etapta istediğiniz sonucu almanız mümkün değildir. O istediğiniz sonuç Allah'ın istediği sonuçtur. Kötülüğe karşı iyilik etmek yoluyla insanları başka insanlara iyi davranmaya ulaşan bir noktaya getirmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman bütün insanlara kucağınızı açın. Sevgiyle onları bağrınıza basın. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda yücelebilmeniz, başka insanların size bakış açılarını ne kadar değiştirebilirseniz o kadar üst seviyede gerçekleşir. Başlangıçta siz de onlar gibiydiniz. Sizden nefret edenlerden siz de nefret ediyordunuz. Hatta sizden nefret etmediği halde davranış biçimine kızdığınız insanlardan da. Bu büyük hakikatleri yavaş yavaş zaman içerisinde tatbik sahasına koyduğunuz zaman yılmadan, bıkmadan, usanmadan insanların daha güzele, daha güzele ve daha güzele yönelmelerini temin etmeye çalışmak. Bir başka ifadeyle onlar için yaşamak. Onları mutlu kılmak için yaşamak. İşte hayat budur. Allah'ın bütün insanlara emrettiği hayat budur. Başkaları için yaşamak. Başka insanları mutlu etmek için yaşamak. Bu size ne kazandırır bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Her mutlu insanın, her sizin vasıtanızla o andaki o olay sebebiyle mutlu olan kişinin yaşadığı o mutluluğun iki katını siz alırsınız. Hem Allah size huzur verir, hem de ruhunuz ya da devrimimanın ruhu size mutluluk verir. Etrafınızdaki insanların her birini sevdikçe, onları mutlu kıldıkça, güzellikler denizi giderek daha şeffaf, daha berrak bir renk alacaktır. Güneşin ışıklarıyla pırıl pırıl bir kalp denizine sahip olacaksınız. İşte o güneş sizin iç dünyanızda parlayan bir güneştir. Nefsinizin afetlerinin yerini almış olan nurlar, fazıllar, oran giderek büyüyecektir ve nefsinizin afetleri her gün biraz daha azalacak. Fazıllar onların yerini alacak. Giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. Sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz, başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun paralelinde yeşerir. İşte tüm gayretinizde bunu tahakkuk ettirmelisiniz. Bilmelisiniz ki başka insanların huzuru, mutluluğu, onların yaşamlarına renk katmak, nur katmak, ışık katmak, o sizin elinizdedir. Davranış biçimlerinizi bu istikamette dizayn etmelisiniz. Dikkat edin ki onların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz her birinin karşılığında iki katını Allah'tan ve ruhunuzdan veya devrinin ruhundan geri alacaksınız. Öyleyse kalbinizi başkalarına açın. Başkaları için yaşayın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayabilirsiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsanız Allah'ı her geçen gün daha çok, daha çok ve daha çok sevmeye başlayacaksınız. İnsanları daha çok sevmeye başlayacaksınız. Size ve başkalarına kötülük eden insanlara da iyilik etmeye başlayacaksınız. O zaman o insanların hiç beklemediğiniz bir şekilde sizin davranışlarınızdan etkilendiğini göreceksiniz. Pozitif bir etkilenme. Onların gidecekleri yer cehennemken eğer iyi bir ilişki kurabilirseniz, o başkalarına nefslerin afetleri sebebiyle kötü davranan insanlara büyük mutluluklar ulaştırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

Unutmayın. Nefret etmek için yaratılmadınız. Siz insansınız. Sevmek için yaratıldınız. Allah-u Teala'yı Allah'a ulaşmayı diledikten sonra daha çok sevmeye başlayacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Mülisi olacaksınız, daha çok seveceksiniz. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olacaksınız. Daha çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda o kadar güzel tanzim edilmiş ki her şey. Sadece onun dizaynına hayran olacağınız güne ulaşmanız, bunları sizin gözünüzde ayan beyan yerleştirecektir. Konunun temelinde yatan hedef başkaları için yaşamaktır. İnsanlar kendileri için yaşadıkları cihette mutsuzdurlar. Hep başkalarının kendilerine bir şeyler yapmasını, bir şeyler vermesini isterler. Halbuki onlar başkalarına bir şeyler vermek üzere harekete geçtikleri zaman Allah'ın bilinmeyen yerlerden o güzel hedefleri gerçekleştirebilmeleri için kendilerine ne kadar büyük yardımlar ettiğini yaşayacaklardır. İdrak edeceklerdir ki başkalarına bir şeyler vermek için istedikleri zaman bunun samimiyet derecesi %100'se Allah-u Teala onlara başkalarına yardım etmeleri için bütün imkanları sunacaktır. Onlar öyle insanlar olacaktır. Başkaları için yaşayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler Allah'ın yolcularısınız. Allah için yaşıyorsunuz. İşte bu Allah için yaşamayı başkaları için yaşamakla pekiştirin. Her geçen gün daha sevgili olun Allah'a. Daha çok sevinin. Daha çok huzur içinde olun. Ve bütün güzellikleri yaşayın. O zaman en güzelini yapacaksınız muhakkak. Ulaştığınız yerde diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Biz de sizinle beraber olacağız. Diyeceğiz ki hayır, sana öyle gelmiyor, bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından insanları mutlu kılmak üzere dizayn edildiğini hiç unutmayalım. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. Sadece bunun için bile, Allah için yaratıldığımız için ve bizim dışımızda Allah'ın yarattığı her şeyin bizler için yaratıldığı için yaratılması sebebiyle

Allah'a ne kadar çok hamd etmemiz, ne kadar çok şükretmemiz lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın katındaki mahlukatın içinde en değerlisi insandır. Unutmayın, sadece o Allah'ın ruhunu bünyesinde taşır. Allah onu kendi ruhuyla teçhiz etmiştir. Ve başka hiçbir yaratıkta, düşünebildiğiniz her şeyi düşünün. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne bitkiler, hiçbir şey Allah'ın ruhunu bünyelerinde taşımazlar. Bu biz insanlara has bir ayrıcalıktır. Bir nimettir. Allah'a şükretmemiz için en büyük sebeplerden biridir. Tüm gökler, bütün arzlar ve ikisinin arasındaki her şey biz insanlar için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hedeflere ulaşmanın yolu sevmektir. Şeytan nefret ettirmeye, Allah ise sevdirmeye matuf hedeflere sahiptir. Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse sevin insanları. Sevdikçe o güzel günlere ulaşacaksınız ki onlar da sizi sevecekler. Çok sevecekler. Siz onları zaten seviyordunuz, daha çok seveceksiniz. Yani bütün güzellikler art arda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Her şeyin en güzel ölçülerde yaşandığı bir dünya hayatı istemez misiniz? Her an mutlu olduğunuz, her an başkaları için ne yapabilirim telaşıyla kalbinizin titrediği, onlar için olmanın o mutlu yaşantısını içinize sindire sindire yaşadığınız bir yeni dünyada yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bu bizim yaşadığımız bu büyük mutluluğu siz de yaşamak istemez misiniz? Biz sizin için yaşıyoruz. Size mutluluğu ulaştırmak için, sizi mutlu kılmak için her şeyimizi sizlere adadık. Allah bize verdi, biz de sizlere adadık. Öyleyse her biriniz için bir hedef var. Etrafınızdaki insanlar için, onları mutlu etmek için yaşamak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve
1: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bizim için sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ilkesinde olmak üzere, bir iki sohbeti devamlı derece kazandırmaktır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün varlıkları olarak. Sizler İnsan olmak hasebiyle Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de bir insanlar için yaratıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah selam diyor ki

bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi. وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا demişler. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Her şey Allah-u Teala'nın cisani içerisinde. İnsanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah-u Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yumur dostlarım. Bugün sizlerden, bu akşam sizlerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olması söz konusu. Öyleyse mutlu musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutlu insan benim diyorsunuz. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilirdi. Eğer mutlu olmak istiyorlarsa ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kur'an-ı Kerim saadet açısından iç ayrı vakıf gösterir. Bir Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık ve kesin birbirine anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala herkesi mutluluğa davet ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim de tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar? Nasıl mutlu olacaklar? Sonra da Allah-u Teala mutluluğunu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim ile. Ben diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah-u Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği bildiğin mi? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah-u Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Sert konuş. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Farz konuş. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun.
şart koymuş. Bütün insanları diyor ki bana kul olun. Şart koymuş. Bütün insanları diyor ki hidayete erin. Şart koymuş. Ve bir de bakıyoruz hepsi aynı noktalarda aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın güzelliği. Elbette 28 basamaklık bir skala üzerinde, 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim ifade davet edilir? Ey Allah Teala bütün insanlara ya eyyellezine amin ettekullaha diyorsa, ey amin olanlar takva sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların gideyelim cennet olduğunu söylüyorsa, Allah Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Üzerimize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde aminler takvasının sahibi olduk. Ne olur? Denedim gelinci kıtının sahibi oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hedefe mutlaka varar. Benim için şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, edinmeler. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın fazlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Birinci kulluk yine ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ve Allah Teala fark kılmış. Ve ma halakkel insimel insimel cümle illa leyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları özgünlere başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah-u Teala. Emreder bunu. Her birisi Allah'ın birinci ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanetçi ilk vücudumuz, üçüncüsü mevzimiz, dördüncüsü iradimiz. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak için bizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah Teala bunları farz kıldığına göre
bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre. Demek ki Allah-u Teala bizim mutlu olmamız için bir davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, ebeveynler, dinleyenler. Bu kadar kesin. Bu kadar kolay bir suretle herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu dinlemeyi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz Allah izniyle bir yerin, bir kıymetinin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci kapıdan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekçe girer. O zaman Allah-u Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu? Farz kılmakla. Farz kılmak, mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmamızı istediği şey ne Allah-u Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. İşte Hud Suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yerimden kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a milaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a milaki olacaklar? Amini olanlar. Öyleyse bu insanlar amini olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a milaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah Teala Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Evet, insanların Allah'a olan ahd ve misakini gerçekleştirmeleri, misakini gerçekleştirmeleri ruhlarına Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların gideceği yer cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahibini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur.
Takva sahibi olunca ne olur? Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Âl-i İmrân 15, cennet takva sahiplerine. Ait diyor, halklarına ırmak bırakan cennetler onlarındır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı gidersiniz, Allah'a ulaşırsınız, Allah'a ulaşırsınız. Bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır. Evap takvadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sahibi amir olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah-u Teala diyor ki Enfal Suresi'nin 5. ve 6. ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا Kim Allah'a münaki olmayı, ruhunu ömrüne Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği olduğunu mutlaka görecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah-u Teala. Ve Asr suresinde de

şöyle söylüyor. Vel as, aslında yemin ederim. Zamanı yemin olsun. İlle insan ve nefeylesin sonra hesabıdırlar. İlle lezzini aminim. Ama amin olanın hesabı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hesabı değildir. Yani İslam'da olanlar müminin sözünün 3. ayet kelimesine göre cehenneme gideceğine göre İslam'da olmayanların gideceği yer cehennem değildir. Ve amin olanlar İslam'da değildir. Öyleyse belli bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor.